0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: dirhamün racülin yunfikuhu fi sıhhatihi hayrun min ikki rakabetin inde mevti. Ebu Hüreyre radıyallahu anh naklediyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuş: bir adamın sıhhatli iken, sağken, salim iken infak ettiği, sadaka olarak verdiği bir dirhem para, ölümü hastalığında bir köle azat etmesinden daha hayırlıdır. Şimdi insanın bir sıhhatli hali var. Geziyor, çalışıyor, para kazanıyor, emeli var, ümidi var ki ben daha çok yaşarım diye. Evlatları için uğraşıyor, ailesi için uğraşıyor bile. Bu esnada çıkartıp bir dirhem vermesi, ölüm döşeğine yakalanmış, artık ölmek üzere hayır yapıyor yatakta. Hadi köle azat ettim, şunu verdim, şunu şuraya verdim, bunu buraya verdim. O zaman bir köle azat etmekten sıhhatli haldeyken bir dirhem vermesi daha hayırlı. Çünkü o ölüm döşeğindeki artık, evet her ne kadar sen ölmedin, senin gibi görünüyor ama mirasçıların o zamana kadar harcamadın, biraz sonra mirasçıların hakkı olacak, savuruyorsun artık. Fakirlikten korktuğun zaman, yaşamayı ümit ettiğin zaman verdiğin kıymetli oluyor. O Allah rızası için oluyor. Ötekisi nasıl olsa biliyorsun, faydalanamayacaksın. Elinden çıkacağını anladın, o zaman veriyorsun. O kıymetli değil. En son anda kıymetli değil. En son andaki iman bile. Firavun, Musa aleyhisselam kovaladı. Suyun içinde boğulacağı zaman, hatta idâ edrekehul garakuk kâle, tam boğulma geldiği zaman, boğulma vakti geldiği zaman dedi ki la ilahe illellezî âmenet bihi benû İsrail. Beni İsrail'in inandığı Allah'tan gayri bir mabut olmadığına iman ettim dedi. Ama iş işten geçti. Tam yes halinde, tam artık biliyor ölüm gelmiş. O zamana kadar uluhiyet iddiasındaydı. Orada Müslümanlık taslıyor, kıymeti yok. Onun için sıhhatliyken, aklınız başınızdayken, elinizde iken iktidar, yap istediğinizi yapma gücünüz yeterken hayrı yapmaya çalışın. Son zamana bırakmayın. Belki ölüm anında vermeye bile imkanınız olmadı. Söyleseniz dinlemezler. Onun için hayrı aklınız başınızdayken yapın. Dereceleri Allah'ın rızasını elde edin, kazanın. Cimrilikten hiçbir şey hasıl olmuyor. Yani hiçbir veli cimri değildir. Hiçbir Allah'ın sevgili kulu cimri değildir. Ver, geçen haftada geçti hadis-i şeriflerde, 10 mislini garanti ediyor Allah-u Teala. 10 mislini garanti ediyor. Sen bir tane verirsen 10 mislini veriyor. Karşılığını fazlasıyla veriyor. Dirhemu riben eşeddu indallahi min sittetin

وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً وَمَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ شُحْدٍ فَالنَّارُ اَوْلَى بِهِ. İbn-i Abbas'tan bir başka rivayette de deminki mana zikredilmiş. Bir dirhemdeki faiz, riba, Allah indinde 36 zinadan daha şiddetlidir, daha fenadır. Kim böyle haramdan bir şey gelse, وَمَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ شُحْدٍ, haramdan et hasıl olmuş, insan yiyor, hani et oluyor, yağ oluyor, ne oluyorsa vücuduna geçiyor lokmanın şeyi, faydasıyla. Haramdan biten bir et, insan vücudundaki haramdan biten bir ete cehennem daha layıktır. Demek ki insan neden cehennemde yanıyor? Bak nerelerden iş, haram helal lokmadan başlıyor. Demek ki sen haramı yedin, etin onunla kuruldu, kemiğin onunla oldu, derin onunla teşekkür etti, sen uğraş kaybettin. Onun için bu kemal yoluna giden büyüklerimiz düşünmüşler, incelemişler kitapları, Allah cümlesinden razı olsun, bizleri yollarından ayırmasın, diyorlar ki bu yolun ilk işi helal lokmadır. İlk iş. Çünkü helal lokmayı yedin mi bereket hasıl olur. Yani helal lokma insanı cennete götürür. Haram lokma da bir defa bile yenilse insanın başına bak nereden olmadık bir yerden bir zarar açıyor yine. Onun için buradan bize çıkan ders nedir? Bir kere lokmamızı helal ettireceğiz. Helal lokma. Çalıştığımız yerden helal para kazanacağız. Helal yerden para kazanacağız. Az da olsa helaline bakacağız. Şüpheliden, haramdan kaçınacağız. Çoluk çocuğumuza helal lokma yedireceğiz. Allah bize helal lokma yemeği nasip etsin. Haramdan korusun, kurtarsın. İlk işimiz işimizi düşünmek. Ben hangi işte çalışıyorum? Bu işim haram mıdır, helal midir? Benim buradan aldığım paraya haram karışıyor mu, karışmıyor mu? İlk önce oradan başlayın işe. Ondan sonra inşallah helal lokmayı da helal işler, hayırlı işler yapılır. Da'avatül mekruh. Allahümme rahmeteke ercu felâ tekilmi ilâ nefsî tarfete aynim ve aslehni şe'ni küllehu la ilahe illa ente. Ebu Bekir radıyallahu anh'a diyor ki bir derde, belaya, üzüntüye uğramış olan kimsenin duası şudur. Peygamber Efendimiz dua öğretiyor. Yani başına bir dert gelirse, bir sıkıntıya uğrarsan, efendim sıkışırsan, başın sıkışırsa, basış başı sıkışan insanın duası şudur diye dua tarif ediyor. Öğrenebilen Arapçasını öğrensin, öğrenemeyen Türkçesini hatırında tutsun. Allahümme rahmeteke ercu. Ya Rabbi, ben senin rahmetini ümit ediyorum. Rahmetini umuyorum. Sen geniş rahmet sahibi bir zat-ı celilsin. Rahmetini ummaktayım. Fela tekilni ila nefsi tarfada aynı. Bir göz yumup açıncaya kadar bile olsa beni nefsime terk etme, bırakma. Nefsimle baş başa bırakma. Kurtar beni nefsimden. Beni nefsime bırakma ya Rabbi. Bana sen sahip ol. Ve asleh li şe'ni küllehü, işimin cümlesini islah eyle. Hallediver benim işimi. La ilahe illa ente, senden başka mabut yok. Senden başka ilah yok ki ben kimin kapısına varayım? Sen kabul edersen edersin. Öyle demiş bir büyük, diyor ki İlahi abdükel asi etâkâ. Ya Rabbi, senin şu zayıf asi kulun senin kapına geldi. Mukırren bizlemdi ve katte âkâ. Günahını itiraf etmiş ve sana el açmış, dua ederek geldi. Fe in terham fe ente ehlül midâkâ. Eğer merhamet edersen, rahmet edersen, sen layıksın rahmet etmeye, merhamet etmeye, şanındandır. Ve in tatrut hemen yer hamsivaka, ama kapından kovarsan senden başka bize kim merhamet eder? Başka kapı yok. İşte bu zat da böyle bir şeye derde uğramış zat da Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği şu şekilde dua edecek. Ya Rabbi, senin rahmetini ümit etmekteyim. Beni bir an bile nefsime koma, nefsime bırakma, işimi cümleten islah ediver, hallediver, senden başka ilah yok ya Rabbi.
Allahümme rahmet.

لَا تَكِلْنِي اِلَى نَفْسِي تَرْفَةَ عَيْنٍ وَاَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ. Bak, nefsime bir an bile bırakma dedi Peygamber Efendimiz duada. Demek ki bu nefis ne kadar tehlikeli bir mahluk ki, bir an bile insan onun eline, pençesine düşerse kim bilir ne zararlara uğratıyor. Yerden yere vuruyor insanı. İçki içen nefisten içiyor. Zina eden nefisten ediyor. Kızan nefisten kızıyor. Efendim, asi olan nefisten asi oluyor. Namaz kılmayan tembelleniyor nefisten. Her türlü kötülük nefisten geliyor. Ya Rabbi, bizi de bir an bile nefsimize koma. Bize de tevfikini yar ve refik eyle. Hidayet üzere daim eyle. Bizi nefs düşmanına karşı, şeytan düşmanına karşı, hevai nefse karşı, efendim, dünya zevklerine, lezzetlerine karşı hıfz-ı himayende daim eyle, yolunda kaim eyle ya Rabbi. Amentü dini ve esasuhu el ma'rifetu billahi vel yakînü ve aklun nafihû. Kıyla ve men aklun nafihû. Kâle el kefu amma asillâh ve el hirsu alâ ta'atillâhi azze ve celle. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemiz Ümmü'l Müminin radıyallahu anha, bakın ne buyurmuş Peygamber Efendimiz, bize naklediyor. Bunu hiç hatırımızdan çıkartmayalım. Bunu iyice öğrenelim. Diametü dini ve esasuhu. Dinin direği ve temeli. Diame, temel, direk demek yani. Dinin direği ve temeli. Neymiş bakalım dinin? Çünkü bir şey direksiz olursa, temelsiz olursa bir bina durur mu? Durmaz, yıkılır. Temel lazım, sağlam direk lazım. Dinin demek ki dayandığı şey, onsuz olamayacağı şey neymiş? El ma'rifetu billah. Allah-u Teala Hazretlerini bilmektir. Ma'rifetullah'tır. Yani ben Allah'ın kuluyum diyorsun. Kimin kulu olduğunu bil. Ne gibi evsaf ile mutlasıdır Rabbimiz? Ne gibi sıfatları vardır? Nasıldır? Bil. Allah-u Teala Hazretlerini tanıyan, onun güzelliklerine, onun kudretine, onun lütuflarına, onun cömertliğine, onun adaletine hayran olmaması mümkün değil. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin sıfatlarını şöyle bir düşünüver. Şu kainatta kaç çeşit çiçek var? Kaç çeşit yaprak var? Bak, bir yaprak niye o kadar çeşitli yapmış? Sonsuz sanat sahibi Allah-u Teala. Hiç zor gelmiyor ki, çeşit çeşit yaratmış. Sonsuz sayıda canlı yaratmış. Gözde görülmeyecek kadar da küçük canlılar var. Karanlık yerde de yaşıyor, yerin altında da yaşıyor, efendim suyun içinde de yaşıyor, havada da yaşıyor. Ne sanat, ne kudret. Sonra lütufları, ihsanları, iyilikleri, her türlü kemal ile muttasıf hasılı Allah-u Teala Hazretlerini tanımak lazım. Çoğumuz Allah-u Teala Hazretlerinin Esma-i Hüsna'sını bilmeyiz. Efendim, itikat kitaplarımızda Allah-u Teala Hazretlerine nasıl inanmamız lazım geldiği bize tarif edilmiştir. Yanlış inançlar anlatılmıştır. Allah-u Teala Hazretleri tektir, eşi, şeriki, naziri yoktur deriz. Ama onu hayatımıza intikal ettirmemişiz. Allah tektir, Allah'tan başka mabut yoktur diyorsun. Allah'tan başkasına tapılmaz diyorsun, nefsine tapıyorsun. Nefsinin buyruğunu tutuyorsun. Paraya tapıyorsun, mevkiye tapıyorsun, makama tapıyorsun. Bir çeşit gizli bir şirk oluyor gene. Yani evet, bir putun karşısına geçip de eğilmiyorsun ama Allah'tan gayrı bir şeyin önünde eğilip ona uyuyorsun. İşte Allah'ı tanımak, dinin esası bu. Onun için Allah'ı tanımak nasıl olacak? Tabii kitapları okuyacağız, itikat kitaplarını okuyacağız. Bir de Allah-u Teala Hazretleri sana marifetullah'ı ihsan edecek. O vermezse sen nereden alırsın, mümkün mü? Mümkün değil. Allah-u Teala verecek sana marifetullah'ı. Vermesi için de sen onun önünde diz çökeceksin, boyun bükeceksin, hiç kimsenin görmeyeceği yerde ve zamanda gözyaşı dökeceksin. Ya Rabbi, ben çok cahil kaldım, çok gafil kaldım. Sana gerektiği şekilde kulluk edemedim, seni zikredemedim, sana şükredemedim, seni bilemedim, tanıyamadım. Affet ya Rabbi, beni bu zulmetten kurtar, bu karanlıktan çıkar.
beni nuruna kavuştur, bana hidayet eyle, benim elimden tut, beni nefsime bırakma, bana yardımcı ol, bana marifetini, muhabbetini ihsan et diye yalvaracaksın, yakaracaksın, ağlayacaksın, gözün ıslanacak, sakalın ıslanacak, dizlerin ıslanacak, ağlaya ağlaya ağlaya, o da sana ihsan edecek marifetullahı, ondan sonra gözünde, gönlünde nur belirecek, o verecek yani, onu vermesi için de Allah eline bakan tesbihi de biraz çalış, tembel tembel durur, ondan sonra ihsan ister. Çalışmayana dünyada bile ekmek vermiyorlar. Sonra vel yakîn, samimi, şeksiz, şüphesiz inanç. Dinin esası Allah, marifetullah'tır ve yakındır. Yani samimi, şeksiz, şüphesiz, tereddütsüz imandır. İnsan tabi böyle Allah'ı düşününce, tenhalarda Allah'ı düşününce Allah da lütfeder. Lütfedince de lütuflarını gördükçe bir muamele oluyor, alışveriş oluyor. Sen kulluk ediyorsun, o sana ihsan ediyor, tanırsın, bilirsin artık. İhsanını gördüğü şahsı insan inkar eder mi? Lütfedilir, lütfedilir. Sen de artık yakin hasıl olur. Yani Allah yok diyenlere gülersin. Ya her gün nimetini, ihsanını görüp duruyorum. Lütfunu, tecellisini görüp duruyorum. Sen ne diyorsun ya dersin, güler geçersin. İşte o yakini vermesi için de işte boyun büküp yalvarmak lazım. Dünya için kaç saat çalışıyorsun? Sabah 8'de gidiyorum, akşam 8'de geliyorum, 12 saat. Ondan sonra dünyaya rahat çalışayım diye gece dinleniyorum. Çünkü gece dinlenemezsem dünyaya rahat çalışamıyorum. 8 saatte gece uyuyorsun, 18 saat. Ne kaldı geriye? Biraz da ahirete çalış bakalım. Bir saat çalışmıyor yani insan ahiret için, Allah'ın rızasını kazanmak için bir saatini harcamak zor geliyor. Camiye gider, sünneti kılmaz, duayı beklemez, hop gene işe gider. Veyahut camiye gelmez, farzındayla hemen kestirme namaz kılar. O da bir şey, gene hani hiç kılmayanın yanında o da bir derece ama yahu severek, gözümün bebeği namaz demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şu namazdan ve Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna çıkmaktan tatlı şey var mı? Onun önünde eğilmekten tatlı şey var mı? Allah namazın, ibadetin, ona kulluğun lezzetini ihsan etsin cümlemize. Dinin direği birisi marifetullah, birisi yakîn, yani şeksiz iman. O hepsi birbirine bağlı. Üçüncü bir şey söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. El aklun nafiye, faydalı akıl diyor. Dinin temeli bir de akılmış. Ama herkesin aklı var. Deli bile ben deliyim demez. Deli desen kızar. Kendisi akıllı sanır deli bile. Hiç kimse akılsızlığı kendine yakıştırmaz. Aklı nafi diyor. Yani faydalı akıl. Diyorlar ki kıyla vemel aklun nafi. Yani bu faydalı akıl nedir ya Resulallah? Nasıldır? Evet, akıllı, faydalı akıl ne olduğunu bilirler de yani akıllı olan, faydalı akla sahip olan, aklı selime sahip olan insan nasıl hareket eder demek istiyorlar. Yani evet anladık. Akıl ama akıllı insan ne yapar demek istiyorlar. Peygamber Efendimiz de onların anlayacağı şekilde o zaman tarif ediyor. Diyor ki kâle el kâkesu am maasillâh, Allah'a isyan yollarından eli eteği çekmektir. Akıl bu. Sen Allah'a isyan etmekle devam ediyor musun? Yani korkmuyor musun cehennemden? Aklı olsa insan kendisini öyle tehlikeye atar mı? Şu sokaktan geçersen bir yıkılmaya maruz ev var, sallantıda, hayır yıkıldı, hayır yıkılacak deseler, akıllı insan o sokaktan mı geçer, alt sokaktan mı gider? Aşağıdaki sokaktan geçer, yani belki üstüme yıkılır der. Ahiret hayatı ebediyen tehlikeye girecek, aldırmayan insana akıllı denir mi? Günahlardan el çekecek. Bir, ve hirsu ala taatillah azze ve cel, Allah'a itaat etmeye, Allah'a kulluk ve ubudiyet göstermeye, ibadet etmeye hırs duyacak, heves duyacak içinde. Akıl bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde buyurmuş ki hadis-i şerifinde el-keyyesü mendane nefsehu ve amile lima ba'del mevt. Zeki insan, nefsini dizginleyen, zapturapt altına alan ve ahiret için hazırlanandır. Vel-ahmaku men etba'a nefsehu hevaha, nefsinin arzusu peşine kendisini takıp sürüklettiren ve temenna alallah, Allah kafur rahimdir, beni affeder, onun rahmeti çoktur diye Allah'a temenni besleyen kimsedir. Ahmak bu. Neden? Hazırlık yapmıyor,
Allah'ın rahmeti öyle hazırlıksız insana gelir mi? Onu düşünmüyor. Peygamber Efendimiz, zeki insan kendi nefsini dizginleyip de ahirete hazırlanandır diyor. Burada da aynı kapıya çıkıyor. Akıl neymiş? Faydalı akıl, aklı selim. Allah'a isyan yollarından

el eteği çekmek, Allah'a ibadete yönelmek. Ne olacak? Yani gündüz dünyaya ise gece ahirete çalış. Televizyon seyretme, gazete okuma. Efendim uykundan bir saat eksik uyu, Allah'a ibadet et. Yaptığın işi doğru düzgün yapmaya çalış. Bir namaz kılıyorsun, efendim aklın yine işte. Ahmet Efendi'ye 500 lira vermiştim, acaba üstüme aldım mı, almadım mı, filancaya namaz gönderecekti ama namazdan gittikten sonra adama söyleyeyim de onu da paketlesin bilmem ne. E sen namaz mı kılıyorsun, ticarethanede misin? Hala ticarethanenin şeyi devam ediyor. Hiç olmazsa camiye geldiğin zaman ibadetini iyi yap. Bu hadis-i şerif bize nasihat olarak yeterdi zaten. Demek ki dinin esası, burada keselim yani, dinin esası, temeli, direği Allah'ı bilmek, marifetullah ve şeksiz, şüphesiz imana sahip olmak ve aklı nafiye sahip olmaktır, faydalı akla. O akıl da ne demekmiş? Günahlardan el çekmek, Allah'a taate rağbet etmek, Allah'a ubudiyete rağbet etmektir. Mevla bizi marifetullah'a vasıl, yakın sahibi, akıl sahibi kimse eylesin. Günahlardan hıfz-ı himaye eylesin. Günahlara elimizi eteğimizi bulaştırmasın, gönlümüzü karartmasın. Allah'a ibadetin zevkini, şevkini duyan kimseler arasında bizleri de kabul eylesin. Seve seve kendisine kulluk yapmayı nasip-i müyesser eylesin.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri pazartesi 17.15'te radyonuz Akra'da.
1: Ya Zülcelal vel İkram, Ya Zülcelal vel İkram, keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, Ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, Ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Muni, Ya Muni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir.

sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

Allah'ım, çıkışın ve girişin hayrını senden isterim. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a güvendik.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Sonbahar, özellikle kış aylarında uyuz vakalarında bir artış gözleniyor. Uyuz hastalığı adı üzerinde uyuz mikrobunun, uyuz parazitinin oluşturduğu bir hastalık. Biz sarkoptoskabiye dediğimiz insandan insana bulaşan bir parazit bunun etkenidir. Herhangi bir insandan insana ten tene, yakın temasla bulaşabilen bir rahatsızlık. Bir parazit hastalığıdır. Bir kişiden diğerine bulaşması için yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir yakın temas gerekiyor. Ya o kişinin birlikte eşyalarını kullanmanız gerekiyor ya da yakın temasla oturmanız gerekiyor. Bu durumlarda bulaşabiliyor. Parazit yaklaşık 0,2 milimetre büyüklüğünde deri altında, derinin üst tabakasında tünel açarak hayatını devam ettiren bir parazit. Bu parazit stratum corneum dediğimiz derinin üst tabakasında küçük tüneller açıyor. Bu tünellerin içerisinde yumurtasını bırakıyor, işte dışkısını bırakıyor. Özellikle geceleri hareket ederek vücutta ilerliyor. Bu yüzden özellikle gece kaşıntısı olan bir rahatsızlık. Halk arasında özellikle geceleri kaşıntı yapan en çok karşılaştığımız hastalıklardan birisidir. Geceleri sıcak ortamda özellikle yatağa girdiğinizde, battaniyenizi, yorganınızı üzerinize aldığınızda vücut ısısıyla beraber parazit bu ısı ortamında tünel içerisinde hareket ediyor. Her gün yaklaşık 2-3 tane bir yumurta bırakıyor. Bu yumurtalar 3-4 gün sonra larvaya dönüşüyor. Larvadan da yaklaşık 2 hafta sonra parazit haline geliyor. Cilt altında kanal oluşturmaya devam ediyor. Bu hareketle beraber, gece hareketiyle beraber, ısının artmasıyla beraber kaşıntıda bir hızlanma, bir artma meydana geliyor. Buradaki parazit temas edildiği zaman diğer insanlara da geçebiliyor. Özellikle bir uyuz bulaştığı zaman, mikropları bu parazit bulaştığı zaman 15 günlük bir süre ya da bir aylık bir süre içerisinde kaşıntı yapmayabiliyor ilk temastan sonra. Yani bir kişi bulaştı, ben hala kaşınmıyorum, yakınımda uyuz var dediğinde bulaşmış olabilir fakat hala bu kaşıntıya sebep olmamış olabilir. O yüzden 15-20 gün, bir ay kaşınmayabilir kişi daha geç bir sürede. Fakat ikinci, üçüncü bir karşılaşma durumunda ise bir duyarlılık olduğu zaman hemen 1-3 gün içerisinde bir kaşıntı hissedebiliyor. Çünkü önceden karşılaştığı paraziti vücut tanıyabiliyor. Bu hipersensitivite reaksiyonundan dolayı böyle bir tanımlama var.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir.

Ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve O'na şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Akra dinliyorsunuz.

Tevbe ile ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diliyor, tövbe ediyorum." Her kim bu Seyyidül İstiğfarı sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur. Seyyidül İstiğfar'ın anlamı şöyledir sevgili dinleyiciler: "Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet. Şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur." Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır.

0: İnsan hayatında bir dönüş yapıp da Cenab-ı Hakk'ın yoluna girdi mi, bu esaslı bir dönüştür. Hayatında bir devrimdir, bir gelişmedir, bir dönüm noktasıdır. İşte bu böyle tevbeye tevbe-i nasuh derler. Allah eski günahlarını bağışlar. Müslüman olmayan bir kimse imana gelse, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dese, efendim o imanı geçmiş bütün günahların hepsini silmesine sebep oluyor. Günahkar bir kul tevbe-i nasuh ile, yani samimi içten candan bir tevbe ile tevbe etse, hayatının akışını değiştirse, efendim hayata bakışını değiştirse, davranışları tamamen Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun artık şekilde olmaya başlasa, böyle bir dönüşü Allah sever ve geçmiş günahlarını siler.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Akra, akra.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat her gün Akra'da.

Sevdim seni hep, canlara canan diye sevdim. Bir ben değil, alem sana kurban diye sevdim. Ecram-ı felek, levh-u kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdan diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Aşkınla buhurdan gibi tütmede bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicran diye sevdim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Asilere lütfun yüce ferman diye sevdim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Sevdanı gönül derdine derman diye sevdim. Bülbül de senin bağrı yanık aşıkı zarın. Feryadı bütün ateşi suzan diye sevdim. Huriler ezelden beri şeydayı cemalin. Yanmıştı sana Yusuf-u Kenan diye sevdim. Evladı İyal'den geçerek Ravzan'a geldim. Evsafını methetmede Kur'an diye sevdim. Kıtmirinim ey Şah-ı Rusul, kovma kapından. Alemlere rahmet dedi Rahman diye sevdim. Şeyda kuluna eyle nazar merhametinle. Bir lahza nazar en büyük

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Ey mihri lay-ı salim, mehtab-ı müsteniri, Hüseyin Siret Bey, Resulullah Efendimiz'i ilk defa rüyasında görür ve bu hissiyatla duygularını mısralara döker.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thawbul abyadu mined denes. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار.
1: اللهم beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
1: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem inne lillahi tis'aten ve tis'in esmen mi'aten illa vâhide men ahsâhâ dehalel cennâ.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmü'l-melikü'l-kuddûsü's-selâm. El-mü'minü'l-muheyminü'l-azîzü'l-cebbârü'l-mutekebbir. El-hâliku'l-bâri'ü'l-musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbaha'l mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve barakatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu.
1: Kainatın idaresinin onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr. وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي ف۪ي سَب۪يلِكَ
1: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: اللهم أي ربي.

0: ulaşır ki?
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya vel-âhireh. Allahümme inni es'aluke l'afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, İman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım,

0: Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat

0: rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
1: Elhamdülillah, bir hamdü senalar olsun Allah'a. İnşallah daha büyük hayırlar da yapma kardeşlerimiz muvaffak olurlar. Bir radyo şirketi kurmakla, bakın Türkiye'nin kaç yerinde şu anda konuşmalarımız dinleniyor efendim. Elhamdülillah nice nice kardeşlerimiz Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini, dinimizin inceliklerini, güzelliklerini öğrenmiş oluyorlar. Bu bir eğitim. Yani bu kadar insanı bir sınıfta toplayabilir misiniz? Bir okulda toplayabilir misiniz? Herkesin işi olur, gücü olur ama mutfakta hanım çalışırken bu konuşmayı dinliyor. Arabasını sürerken şoför hem kendisi dinliyor hem müşterisine dinletiyor. Dükkanda tezgahtar malını satarken açmış efendim, hem onu dinliyor hem müşteri dinliyor. Hayır hasıl oluyor. Ne kadar güzel. Bu da bir hayır işte, görüyorsunuz. Kalıcı bir hayır. Efendim, bir de kitap hayrı var mesela. Kitap yazıyorsunuz, okunuyor. Okunuyor, okunuyor. Asırlarca okunuyor. İmam Gazali'nin eserleri, efendim işte bu hadis kitapları, mübarekler hadisleri toplamışlar, kitaplara geçirmişler. Biz açıp onların eserlerini efendim okuyoruz. Tabii onlar sevap kazanıyorlar. İşte cenneti isteyen boş durmaz diyor Peygamber Efendimiz. Hayırlara yarışır. Hayırlara doğru koşar. Öteki Müslümanlardan daha çok hayır yapmak için gayretli olur. İşte İslam'ın ruhu bu. İslam tasavvuf, dervişlik, miskinlik değil. Hayırlara koşmak, faydalı olan şeyleri yapmak yolu ve dünyada bu kadar güzel başka yol yok.
0: Akradaşım, yoldaşım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.

0: haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
1: Ummandan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müttekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
3: إذا ويت إلى فراشك akşam oldu, uykumuz geldi, yatacağız. Hemen yatıverme, hemen yatıverme. Allah-u Teala'nın verdiği sağlık, afiyet ve çeşitli nimetlerine teşekkürler. Evvela bir abdest al. Hiç olmazsa iki değil ama dört rekat namaz. Onun ayetleri var ama herkes onu bilmez. Ne bilirsen onu oku. Okunun sureti dört rekat namazı. Ya Rabbi sana hamd olsun ki beni bugün hayatta daim ettin. Sıhhatte daim ettin. Bir rahatsızlık olmadı. Bir bela, bir musibet olmadı benim üzerime. Sana şükür olsun. Şimdi artık yatacağım. Gidimi de sen yine Rabbi hayırlı eyle diyerekten. Yatar da. Fakra kul ya eyyühel kafirun. Evvela kul ya eyyühel kafirun'u oku. Bu suret birçok şeylerde, tavsiyelerde, mesela namaz kılacağımızda, birçok namazlarda evvela kul ya eyyühel kafirun'u oku. Sonra kul huvallahu akbar iki rikatta. İlk seride tavsiyonun suret. Birinci rekatta elhamdan sonra kul ya eyyühel kafirun. İkinci rekatta elhamdan sonra kul huvallahu akbar. Bunun tabi birçok sebepleri var. Kul ya eyyühel kafirun çok manalı bir sure. Onun için Müslümanlıkta en çok dikkat edilecek şeylerden birisi Cenab-ı Hakk'ın bize ve bütün insanlığa olan vasiyeti وَلَقَدْ رَصَّيْنَ الْمِسَانِ اِتَّقُوا اللّٰهُ Allah'tan korkun. Bütün beşeriyeti Cenab-ı Hakk'ın vasiyeti Allah'tan korkudur. Korku demek Cenab-ı Hakk'ın yasaklarından kaçmak demektir. Ben Allah'tan korkuyorum diye kendini aldatmalıdır. Yasaklarına bak. Kaçıyor musun, kaçmıyorsun yasaklara. Yasaklardan kaçıyorsan demek ki korku var sende. Eğer yasaklarından kaçamıyorsan korkunun olmadığına alameti. Her şeyin bir alameti var ya, korkunun da alameti Allah-u Teala'nın yasaklarından kaçmam. Yasak ufaklı büyüklü, işte günah kitaplarında yazılı bir sürü. Evvela küfür en büyük fenalık küfürdendir. Bunun için Allah bizi imandan ayırmasın. Ne büyük nimet vermiş bize elhamdülillah. Bu iman bize yeter. Fakat iman kolay değildir ha. İmanın şartları var. Bu şartlarına riayetle imanı muhafaza etmek büyük bir nimettir. Mesela öldükten sonra dirilmeye iman başta gelir. Öldükten sonra dirileceğimize iman başta gelir. Dersin ki ya olur mu be? Toprak olmuş, kül olmuş, binlerce sene geçmiş. Nesi dirilecek artık bunun? Adamın aklı ne de biraz da şaşırtırlarsa büsbütün şaşırır adam. Ya bizim imanımız Allah'a. 1000 senede, 100 bin senede geçse yine Allah-u Teala istediği vakitte bizi diriltiverir. Nasıl ki ananın karnında hiç kimsenin alakası yokken şu güzel vücudu veren Allah Celle ve Ala senin bir müdahalen var mıydı? Gözü ne güzel yerinde koymuş, kulağı ne güzel yerinde koymuş, baş öyle, gövde öyle, her tarafı öyle. Bunu yapabilen kudret sahibi Allah, kimsenin oraya müdahalesi yok, görgüsü de yok orada. Kim görüşüyor oraya? İnsan günden göre tekemmül etmekte, bak bugün göklere de sığmıyor da ta aya gidiyor, dönem nerelere gidiyor. Bu kadar kuvvet, şu ufacık kafanın içerisindeki bir Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetler. Tekemmül, Allah-u Teala'nın insanı insandan yarattığından ileri gelir. Onun için Cenab-ı Hak üç şeyi kendi 7 kudretiyle yaratmıştır. Birisi insan, Adem Aleyhisselam. Onu 7 kudretiyle halketmiştir. Binaenaleyh biz o Allah'ın yarattığı Adem'in evlatlarıyız. Bunun içindir ki ve alleme Ademel esma'el husna. Bütün esmayı Cenab-ı Hak bu Adem'e talim etmiş, öğretmiş, içine sindirmişti de melekler dediler ki bunu neye yarattın ya Rabbi? Bak biz sana ibadet ediyoruz, hiç kusurumuz, kabahatimiz de yok. Bu binaenaleyh yarın isyan da edecek, kabahat edecek, kan dökecekler. Bildiler işi. Binaenaleyh buna lüzum yoktu demek ki istediler de gelin bakalım öyle dedi Cenab-ı Hak. Eşyayı sordu buna ne derler dedi. Melek ne bilsin bunu görmemiş. Adam dedi ki buna bilmem ne derler. Her eşyanın adını Cenab-ı Hak talim etti çünkü. Onun için kul ya eyyühel kafirun suresini okumadan yatma. Okumadan yatma. Yattıktan sonra da Sümmenem. Ondan sonra uyu. Alâ hâtimete fe inneha berâetun mineşşirk. Bunu okumaksınız ve şirkten kendini kurtarmış olur. Tirmizi'nin, İbn-i Hibban'ın, Hakim'in, Beyhaki'nin rivayetleri. Yine bir tane daha rivayet diyorlar ki, اِذَا اَوَيْتَ اَوَيْتِ اِلَى فِرَاشِكِ. Yine yatağımıza geldik, yatacağız. فَكُلْ دَكِ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَعَامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَاِقَابِهِ وَشَرِّ اِبَادِهِ اَمِنْ هَمَزَعْتِ الشَّيَاطِينَ وَاَعُوذُ بِكَ اَنْ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ. Bunları tabi hep ezberlemek ve bellemek de lazım. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanın icablarına göre böyle nasihatlarını temaddi ettirirlerdi. Yine uykuya yatmak istediğiniz vakitte bu duayı okuyun da öyle yatın buyurdular. Çünkü bunun sebebi en İbn-ül Mughire şeka ilâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem erak. Bu İbn-i Mughire denilen zat Cenab-ı Peygamber'e gelmiş, ya Resulallah ben uyuyamıyorum demiş. Uyku gelmiyor benim gözlerime. Uyuyamıyorum. Ve birçok vesveseler, hayalatlar beni rahatsız ediyor. Uykudan mahrum kalıyorum. Vahdüsü. Billahi. Geceleri böyle olduğundan bahsederekten şikayette olduysa ve kal Cenab-ı Peygamber fezekerahu. Bu duayı tavsiye etmişler kendilerine. Bu duayı oku, ye. O zaman ne? Uykusuzluktan mahrum kalırsın. Dedi sana başka nefis, şeytan şeyleri gelip de seni rahatsız etmezler demiş. Bu bizim dua kitabımızda yazılıdır. İsteyenler oradan da belleyebilirler. اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَعَمَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَاِقَابِهِ وَشَرِّ اِبَادِهِ اَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَاَعُوذُ بِكَ رَبَّ اَنْ يَحْضُرُونَ. Yani gördüğümüz, görmediğimiz birçok mahlukları vardır Cenab-ı Hakk'ın. O görmediğiniz mahluklardan bazen zararlar da olabilir insanlara. Mikroplar da onların içerisine dahil değil mi? Bunları da görmüyoruz. Görmediğiniz mikroplar da işte bazen insanların canları da okuyabiliyor. Ufacık görünmeyen bir mahluk. Bu çok dikkate şayandır. Gözümüzün göremediği kadar olan ufacık o mahluk koskoca insana hatta dünyayı bugün şaşırttırıyor. Bir mikroptur. Nereden geldi? Nasıl oldu da koskocaman adamı yataklara düşürdü? En nihayette de ruhunu teslim etti gitti. Bakımdan da gelinemiyor. Ufacık mikrop nasıl koskocaman adamı devirebilir? İşte Allah-u Teala'nın kudreti. O Nemrut denilen Mekke'ye geldiler. Mekke'yi Habeşlilerin şey kumandanları. Bunlar da bir sivrisinek kalkıttı Cenab-ı Hak. Burnundan girdi o kumandanı. Ha? Onun kafasında zınk zınk ne ya sırrı yapıyorsa kendisini dövdüre dövdüre rahatlanabiliyordu. Başka türlü çare bulamadılar. En iyi birisi bir topla patlattı gitti ahirte mesela. Zâvet ilâ firâş. Yine yatağına geldiği vakitte. Kul bismikallâhümme vedâtu cembî. Bak ne güzel kısa bir müddet. Vedâtu cembî tahhirli kalbî ve tayyib kesbî vâzir cembî. Tek tane dua. Ne dedi? Allahümme bismikallâhümme bismillah yani. Vedâtu cembî. Şu yanıma ben yatağıma koydum, yattım. Tahhirli kalbim. Ya benim kalbimi tahir eyle, temiz eyle kalbim. Kalbim temiz olsun benim. Şimdi yattım işte artık. Dinleneceğim. Vücudum nasıl rahatlanacaksa. Kalbimin de temizliğini senden isterim ya Rabbi. Benim kalbi temiz olan insanlardan olayım. Kimseye zararım olmasın. Kimseyi incitmeyeyim. Onun için la yenfe'u ma'lu ve la benûn illa men etellâhe bi kalbin selim. İşte bu kalbi selim İstiyor. Ya Rabbi benim kalbimi tahir et, silin bir kalp olsun, selametli bir kalp olsun. Kibiri, gururu, benliği, efendim envacil, hasedi, ucbu, riyası olmasın. Halbuki en büyük belalardan birisi de bizim için, biz biraz tahsilimizi yükselttik miydi? Bir gurur istila eder bizi. Bir gurur, bir varlık istila eder. Bundan sonra olur olmaz kimselere iltifat etmeyiz, selam vermeyiz, sözünü dinlemeyiz. Birçok felaketler. Bu en büyük bir yıkımdır. Bu senin sevmediğin, iltifat etmediğin insanın belki indi ilahide senden çok muhterem ve çok sevgilidir. Senin bildiklerin neden ibaret zaten? Dünyanın şusundan busundan ibaret bir bilgi. Buna ne mağrur oluyorsun? O zekayı sana veren Allah Celle ve Alâ'ya şükür ki seni mümtaz bir insan yaratmış. Binaenaleyh Allah-u Teala'nın yarattığı mahluklara şefkat lazım. Allah-u Teala'nın mahlukları, onun için diyorlar ki İslam iki şeyden ibaret. Birisi Allah'a ibadet, diğeri mahlukuna şefkat. Allah'a kulluk, mahlukuna şefkat. Biraz biz mağrur olduk muydu?

0: şefkat bizim üzerimizden kalkıyor. Ondan sonra bir kibir, bir benlik, bir ucub kendimizi istila ediyor. Ondan sonra olur olmaz şeyler artık kulak atmıyoruz. Allah kusurlarımızı takar.
1: Amin.
0: Onun için yatağa girdiğim vakit dedi ki, ya Rab bana selamet ver. Bu bilgiyi sen verdin, varlığı da sen verdin, sıhhatı da sen verdin. Şimdi ben de rahatlanıp yatıyorum, sen benim kalbimi temiz et. Çünkü kalbin temiz değil, senin elinde değil. Bu kalpler Allah'ındır. Bütün meşerin kalbi Allah-u Teala'nın yedi kudretindedir. Dilediği vakitte böyle yapar, dilediği vakitte böyle yapar. Binaenle, ya Rab benim kalbimi tahir et, temiz et. Herkesin seveceği bir kul olayım, senin de razı olacağın bir kul olayım. Daha bununla beraber tayyip kesbi, kazancımı da temiz et ya Rabbi, tayyip et. Tıyıp başka, halal başkadır ha. Tıyıp başka, bak tayyip diyor burada. Kesbimi, kazancımı tayyip et ya Rabbi. Kazandığımız helaldan kazandığımız paralar helal. Ama Ezan-ı Muhammed'i okunmuş, mesela bir misal. Ezan-ı Muhammed'i okunduğu vakitte bir müşteri de gelmiş. Satarız, hakkımızdır. Ama tıyıplikten çıkarız. Tıyıplikten çıkarız. O zaman diyecek ki, kardeş bak ezan okundu, Allah'ın daveti var şimdi, biz oraya gitmekle mükellefiz, Tebriz'den gel veyahut da başka yere git. Ben şimdi ibadete gidiyorum. Bu ibadetle yapılan kazanç tıyıplik. Eğer yine satarsın, namazı da sonra gelir kılarsın, bu da caiz. Fakat tıyıp olmaz, halallıkta kalırsın. Ama burada diyor ki, ya benim kesbimi tıyıp eyle diyor. Ben çok dikkatli olayım kesime. Halalın üstünde bir ihtimam göstereyim. Çünkü yediğimiz yemeğe göre vücudumuz ona göre hazırlanır yani. Halal yiyenler insanlardan daima iyi şeyler sudur eder. İyilikler sudur eder. Halali bırakmış haramla geçinen kullardan bunlardan da hayır olmaz. Çünkü o haramlar hayırlara sevk etmez insanları. Onun için kazanca çok dikkat etmek lazım. Daha vavfü zembi. Bir de günahlarım da var ya Rabbi. Onların da mağfiretini senden isterim diyerekten Hazreti İbn Abbas'ın rivayetidir. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat sumadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El Fatiha.

Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak ona kulluk edenleriz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: İmansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur.
1: Şeyh Şami.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik rahatsızlıkların hepsinin tedavisinde düzen var. Benim sabah erken kalkmam, akşam erken yatmam, gün içerisinde hareketli olmam, rutinlerimi oluşturmam ve o rutinleri takip etmem gerekiyor. Bu bipolarda da işe yarıyor, bu depresyonda da işe yarıyor, bu kaygı bozukluğunda da işe yarıyor, psikolojik yorgunlukta da işe yarıyor. O yüzden o itidali, o dengeyi, o orta yolu sağlayabilmek aslında işin sırrı orada. Ne olursa olsun o orta yolu sağlayabilirsem sorunlar zaten kendiliğinden yavaş yavaş azalır. Burada birkaç unsur var. Birincisi bir şeylerin sürekli üst üste gelmesi. Bu felaketler olabilir, iş hayatıyla, özel hayatıyla ilgili şeyler olabilir. İkincisi bizim bakış açımız. Yani kötümser bir bakış açım varsa artık her şeyden yavaş yavaş umudumu kesiyorum. Ve bu kötümser bakış açısının kalıcı olması, bana özgü olması, yani bir olayı açıklarken işte ben başarısız biriyim. Halbuki bir sınavdan başarısız olmuş olabilirim. Bunu ben başarısızım. Sürekli başarısızım. Alan fark etmez. Ve ben başarısızım. Benim yüzümden oluyor. Ve bu kötümser bir yaklaşım. Halbuki çalışmama rağmen başarısız olduysam, yani bu sınavda başarısız oldum. Niye? Bu sınavda. Sınırlandırmış oldum. Bir sonrakinde bilmiyorum. Bir öncekinde ne olduğunu bakmam lazım. Ya da gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Doğal olarak aslında orada iyimser bir tavır almış oldum. Sınav biraz zordu ve ben o yüzden başarılı olamadım. Bu her suçu karşıya atmak değil ama en azından adil bir şekilde değerlendirmek için bunu yapmamız lazım. O yüzden kişi kötümser bir bakış açısına ve bunu kalıcı hale getiriyorsa kolunu kaldıramayacak hale geliyor. Çünkü umudu kalmıyor. Yani dünyaya dair, kendisine dair, insanlara dair bir umudu kalmıyor. Halbuki onun yerine durumların geçici olabileceğini hatırlatabilirsem kendime ve şu an böyle bir zorluk yaşıyorum. Ama ilerleyen süreçte yapacağım bir şeyler bunu değiştirebilir. Ben mücadele ettiğim sürece aslında durumlar değişmeye mecburdur. Bunu kendime hatırlatabilirsem o zaman o noktaya gelmeyeceğim. Ama insanlar o haldeyken bu noktadan bakamıyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Müslümanın canı, malı ve haysiyeti muhteremdir. İnsanın onuru da en az canı ve malı kadar korunması gereken bir emanettir. Gıybetse çoğu zaman fark edilmeden yapılan fakat kalpleri yaralayan büyük yanlışlardan biridir. Şimdi sizi Allah Resulü'nün yanında yaşanmış ibret dolu bir yolculuğa götürüyoruz.

0: Selman-ı Farisi Hazretleri bir sefer sırasında Resulullah'ın ashabından iki kişiyle birlikteydi. Onlara hizmet ediyor, birlikte yol alıyor ve beraber yemek yiyordu. Ancak bir gün Selman yorgun düşmüş ve uyuyakalmıştı. İnsanlar yollarına devam etti.
1: Selman ortalıkta görünmüyor.
2: Boş ver. Çadırı biz kuralım.
1: Selman pişmiş yemeğe ve kurulmuş çadıra gelmekten başka bir şey bilmiyor.
0: Bir süre sonra Selman geldi.
3: Esselamu aleyküm kardeşlerim.
2: Selman, Allah Resulü'nün yanına git. Eğer yanında katık varsa bizim için iste.
3: Ey Allah'ın elçisi, arkadaşlarım beni sana gönderdiler. Şayet yanında katık varsa biraz rica ediyorlar.
0: Allah Resulü şöyle buyurdu. Arkadaşların katığı ne yapacaklar? Onlar katıklarını yediler. Selman şaşkınlık içinde geri döndü ve duyduklarını arkadaşlarına anlattı.
1: Nasıl olur?
2: Biz hiçbir şey yemedik ki.
0: İki sahabi hemen Allah Resulü'nün huzuruna gittiler.
1: Seni hak ile gönderene yemin olsun ki konakladığımızdan beri hiçbir şey yemedik.
0: Bunun üzerine Allah Resulü, konuşmalarınızla siz Selman'ı katık olarak yediniz. Ve bu olayın ardından şu ilahi ikaz nazil oldu. Hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır?
2: Ya Resulallah, bizim için istiğfar ediver.

gıybet ettiğiniz arkadaşınıza rica edin de sizin için o istiğfarda bulunsun. Dil bazen kılıçtan daha derin yaralar açabilir. Bir söz söylenir, ses kaybolur. Fakat izi kalpte kalır. Gıybet yalnızca konuşmak değildir. Kardeşinin haysiyetine dokunmaktır.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder, sonra onların arasını birleştirir, sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış.

gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdeleyicisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur taneleri çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yığar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder.

akrabalık ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim rızkının bol, ömrünün bereketli olmasını arzu ederse akrabalık bağlarını devam ettirsin. Sıla-i rahim yapacak kadar soyunuzu öğrenin. Sıla-i rahim, akrabalar arasında sevgiye, malda bolluk ve berekete, ayrıca ömrün uzamasına vesiledir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, akrabasına iyilik etsin. Sevgili dinleyenler, akrabalık ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Gene Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
3: Akra dinliyorsunuz.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete, aydınlığa erişeyim.
1: Akra, akra, akra.

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

Kasideyim Bürde. Tertli olan İmam Buğseli bir gece Hazreti Peygamber'i rüyasında görür ve yazdığı bu şiiri ona okur. Sabah uyandığında felçten eser kalmamıştır.

Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri sizi iki cihan saadetine erdirsin. Sevdikleriniz, dostlarınız, yakınlarınızla beraber. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh'ın oğlu olan Hazreti Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ıma tarafından rivayet edilmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından. Şöyle buyurmuş Peygamber Efendimiz, La yeblugu abdun sarihal imani hatta yed'al mizaha vel kezibe ve yed'al mirae ve inkâne muhikka. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl diyoruz. Yani Resulullah Efendimiz ne söylemişse hak söylemiştir. Sözleri nasıl rivayet edilmişse, yakın veya tam ağzından çıktığı şekliyle sözü haktır diye tasdik etmiş oluyoruz. Sadakallahu lezim dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerime okuyunca, burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir kul, yani bizler, biz insanlar, imanın sarahatine, açıklığına tam pırıl pırıl, aşikar, şeffaf diyelim, böyle bir imana, gerçek, ayan beyan bir imana ulaşamaz şunları yapmadıkça. Hatta yede al mizaha vel kezibe ve yede al mira ve inkâne muhikka. Üç şey sayıyor. Birincisi ne? Hatta yede al mizaha. Şakayı, mizahı bırakmadıkça. İkincisi vel kezibe. Yalanı bırakmadıkça. Mizahı ve şakayı bırakmadıkça imanın sarih, apaçık, apaşikar derecesine ulaşamaz. İkinci bir cümlede tekrar fiili tekrar ederek buyuruyor. Ve yede al mirahe ve inkâne muhikka. Mira da mümarat ve mira münakaşa demek, karşılıklı çekişip söz söyleşmek, münakaşa etmek demek. Bunları bırakmadıkça bir insan imanın efendim pırıl pırıl apaşikar derecesine ulaşamaz. Birincisi mizah. Muhterem kardeşlerim, tabii mizah deyince önümüze belki aylık, haftalık mecmualar gelir. Karikatürlerle dolu olan, çizgilerle dolu olan mecmualar gelebilir. Belki gazetelerin köşelerinde böyle güldürü için çizilmiş resimler, söylenmiş sözler hatırımıza gelebilir. Evet, insanoğlunun tabiatında var bu. Gülmek de istiyor, güldürmek de istiyor. Pek çok kimsenin de kendisini beğendirme metodu diyelim.

Yani başkaları kendisini beğeniyor sanır. Güldürmek yoluyla başkalarının gülmesinden o gülmeyi kendisini beğenmesi sanır. Güldürmeye çalışır. Güldürecek işler yapmaya çalışır. Güldürecek sözler, hareketler yapmaya gayret eder. İşte karşıdaki de güler ama bu gülme o güldüren kimsenin derecesini yükseltmez. Çok kere alçaltır, küçültür. Efendim evet insan güler ama söze güler ama karşısındaki insan da neticede palyaço gibi efendim belirdeki adamı güldürecek bir şey yapmış olan basit bir insan seviyesine düşebilir. O bakımdan insan ana gayesi güldürmek olmamalı. Karşı tarafı kah kah kah kih kih kih güldürmek olmamalı. Bu yani biz hokkabaz değiliz ki güldürmek ana gaye olmamalı ve bir de insan güldüreceğim derken öyle sözler söylüyor ki fıkraları hatırlayın efendim ve söylenen sözleri yapılan işleri hatırlayın. Mesela diyelim ki bir arkadaşına bir şaka yapacağım diyor. O arkadaşın kalbini kırıyor. E yazık. Yani dargınlığına sebep oluyor. Evet sen mizah yaptın efendim ama sana kırıldım diyor. Artık bir daha konuşmayacak duruma gelebiliyor. O adamcağızı belki küçük duruma düşürüyor. Şaka yaptım. Şaka yaptın ama böyle şaka olur mu diye öbür taraf üzülüyor. Bazen bu mizah dediğimiz şeyde içinde yani söylenen sözün kendisinde çok büyük hatalar, çok korkunç günah olabilecek düşünceler ve fikirler oluyor. Mesela adam cennete girmiş de halbuki daha dur bakalım yani kıyamet kopmadı. Cennete girenin durumunu filan bildiğinden söylemiyor bu mizahı yapan kimse. Cennete girmiş de orada hep efendim böyle sofuları elinde tesbihler, efendim sakallı insanları filan görmüş, beğenmemiş de cehenneme gitmek arzu etmiş de bir çaresini bulmuş, dilekçe vermiş de bilmem şöyle olmuş, böyle olmuş. Şimdi böyle bir konu seçilir mi? Böyle bir konu güldürüye konu olarak alınır mı? Yalan üzerine bir kere bir. İkincisi söylenen sözler cenneti küçük düşürücü. Cenneti insanların gözünde güzel değilmiş sandırıcı. O kanaate götürücü. Cehennemi hafife almayı ifade eden bir şey oluyor. Sonunda bir şey söyleyecek. Herkes gülecek. Ya böyle konu olur mu? Yani cenneti cehennemi konu alan veyahut bilmem Oflu Hoca şöyle yapmış böyle yapmış veya daha başka müstehcen şeyler vesaire. Peki tamam bunlar gerçekten yani içi müstehcen olduğu için güzel değil. İçindeki fikirler yanlış olduğundan güzel değil. Dine imana zarar verici olduğundan güzel değil. Çünkü sözler çok önemli. İnsan bazen söylediği bir sözden dolayı cehennemin uçurumuna uçar gider, yuvarlanır gider. Yani yukarıdan aşağı uçar cehennemin derinliklerine doğru düşer gider. Yani hiç şaka yok mu İslam'da? Var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gülmüş ama onun gülüşü tebessümdü diye rivayet ediliyor. Öyle kahkahayla gülmemiş. Demek ki ölçülü. Peygamber Efendimiz şaka yapmış. Evet. Ama latife yapmış. Yani o bakın şakayla latife arasında fark var. Efendimiz latife yapmış. Fakat latifelerinin bir özelliği var. Doğru olarak yapmış. Doğru söylemiş. Yani söylediği söz itibariyle sözün içinde yanlışlık yok. Ağzından çıkan söz doğru ama karşı tarafa latife. Onun hoşuna gidecek. Latif gelecek. Onun hoşuna gidecek. Sonunda tebessüm etmesine sebep olacak bir söz. Efendimiz bu tarzda latife yapmış. Böyle olunca tabii olabilir. Arada böyle tatlı sözlerin olması lazım. Onun için büyüklerimiz demişler ki latife latif gerek. Yani yaptığı şakanın latif olması lazım. Kaba saba olmaması lazım. Çirkin olmaması lazım. Günah deryasına insanı düşürecek, ateşte cehennemde yakacak cinsten olmaması lazım. Karşı tarafın kalbini kırmayacak tarzda olması lazım. Yani sen bir şaka yapıyorsun ama mecliste küçük düşürüyorsun. O da kalbi kırılıyor. Halbuki kalp kırılması doğru değil. Demek ki şakalar böyle olmayacak. Ölçülü olacak, tatlı olacak. Hani şöyle pastanın üstünde küçük bir efendim meyve koyuyorlar. Bir kaymak parçası koyuyorlar. Öyle bir yeri olacak sohbetin, konuşmanın içinde. Tatlı olacak, olabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem sözlerinde latif sözlerinde

0: güzel söylemiş, hem de davranışlarında bir tebessümle böyle güzel efendim sözler söylemiş, ama yalan söylememiş. Kalp kırıcı tarzda, birisinin haysiyetini rencide edecek tarzda olmaması lazım bu işin. Öyle yapmamış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Esas itibariyle de ben bir noktaya dikkati çekmek istiyorum. Bizim işimiz karşımızdaki insanları güldürmek değil. Güldürmekten ziyade düşündürmek. Düşündürmekten ziyade iyi bir işi ona anlatmak, iyi bir işe davet etmek, iyi bir işin yapılmasını ortaya, bir hayırlı işin çıkmasını sağlamak. Biz bu dünyaya boşuna gelmedik. Nefeslerimiz sayılı. Efendim, ömrümüzün kıymeti var, değeri var. Zamanımızı boşa geçiremeyiz. Dolgun geçmeli. Yani diyoruz ki, yani bir cevizi kırıyoruz, bir bademi, fıstığı kırıyoruz. İçi dolgun çıkarsa taptaze, dolgun iyi. Ama bir de içi çürük çıkarsa hay Allah diyoruz. Kırdığımız boşuna gitti, içinden hiçbir şey çıkmadı veya çürük bir şey çıktı. O kadar da uğraşmıştık diyebiliyoruz. Yani hayatımızda da böyle içi boş olmamalı. Yaptığımız hareketlerin muhtevası, içeriği olmalı. Bu içerik, muhteva güzel bir şey olmalı. Ömrümüz güzel şeyleri yapmakla geçmeli. Başkalarının gönlünü yapmak, insanlara faydalı olmak tarzında olmalı. Arada da tabii sözle de, latifeyle de insan gönül alabilir, tatlı bir şey yapabilir. Bu da bir sanat, bu da güzel. İşin bu tarafı uygun, öbür tarafı yani kalp kırıcı, yalan yanlış tarafı doğru değil. Efendimiz bunu bırakmadıkça sağlam bir imana ulaşamaz insan diyor. Demek ki gayemiz güldürmek değil diyeceğiz. Hayatımızın ciddiyetini bileceğiz. Efendim Allah'ın bizi gördüğünü bileceğiz. Her an Allah'ın kontrolü altında olduğumuzu, Allah-u Teala Hazretlerinin her yerde hazır ve nazır olduğunu, yaptığımız her işi gördüğünü, söylediğimiz her şey, sözü duyduğunu bileceğiz. Hatta kalbimizden geçenleri bildiğini düşünerek kalbimizi de güzel duygularla dolduracağız. Allah kalbime nazar ediyor. Nazargahı ilahidir. İçimi biliyor. İçim de iyi olsun diyeceğiz. Allah-u Teala Hazretleri hepimizin içini efendim güzel eylesin. Güzel şeylerle doldurmamızı, süslememizi nasip eylesin. Allah-u Teala Hazretleri hepimizin içini güzel eylesin. Güzel şeylerle doldurmamızı, süslememizi, sevdiği kul olarak sevdiği kullarla beraber cennetine girip cemaliyle müşerref olmayı cümlemize lütfuyla, keremiyle ihsan eylesin. Cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri.
1: Günün sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: ABS Suresi. Sevgili dinleyenler, öğüt verici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden ABS suresini anlatacağız bugün. Sure 42 ayetten oluşmakta. Adını başındaki yüzünü ekşitti, surat astı anlamına gelen abese kelimesinden almıştır. İniş sebebi olarak şu hadise nakledilmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kureyş'in ileri gelenlerinden birkaç kişiyi İslam'a davetle meşgul olurken ama bir Müslüman olan Abdullah bin Ümmü Mektum radıyallahu anh da yanına gelip bunlardan habersiz olarak "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiklerini bana da öğret" diye birkaç defa tekrar etmişti. Peygamber Efendimiz de ona karşı iltifat etmeyip hafifçe yüzünü ekşitmişti ki bu sure onun üzerine indi. Bu aynı zamanda bütün müminlere bir ikaz niteliğindedir.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Sure Peygamber Efendimiz'i bu tavrından dolayı uyaran ve nasıl davranması gerektiğini açıklayan ayetlerle başlar ve Peygamber Efendimiz'in uyarılması insanın nankörlüğü, kıyamet ve bazı fıtri özellikleri anlatılır. Son ayetler, yakın akrabaların bile birbirinden kaçtığı kıyamet gününe dair tablolar çizilerek biter. İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve oğullarından kaçacak. O gün onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi, derdi vardır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Hevazinlerin başkanı ve başkumandanı Malik bin Avf'ın Müslüman oluşu. Peygamberimiz Aleyhisselam Hevazin esirleri ve malları bölüşülürken Hevazinlerin başkanı ve başkumandanı Malik bin Avf'ın ev halkıyla mallarını bölüştürme dışında tutmuş, ev halkının da Mekke'de onların halaları olan Ümmü Abdullah binti Ebu Ümeyye'nin yanında bir müddet tutuklu bulundurulmalarını emretmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam Hevazin temsilcilerine Malik bin Avf ne yapıyor diye sormuştu. Temsilciler, o kaçıp Taif kalesine girdi. Şimdi sakiflerin yanında bulunuyor dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, Melike haber veriniz ki eğer Müslüman olur yanıma gelirse kendisine ev halkını ve malını geri verir, ayrıca da 100 deve ihsan ederim buyurdu. Malik bin Avf, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yaptığı vaatleri ve kavmi hakkında yapılanları kendisinin ev halkıyla mallarının tutulduğunu ve korunduğunu haber alınca Peygamberimiz Aleyhisselam'ın söylediklerini Taifliler, Sakifler öğrenirler de kendisini tutuklarlar diye korktu. Adamlarına devesini hazırlamalarını emretti. Dahna'da devesini hazırladılar. Atını getirmelerini emretti. Geceleyin atı Taif'e getirildi. Gece Taif kalesinden çıktı. Atına binip devesinin bulundurulmasını emrettiği yere kadar atını koşturdu. Dahna'da devesine bindi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldi, Müslüman oldu, İslam ibadetleriyle Müslümanlığını güzelleştirdi. Yüce Allah ondan razı olsun. Peygamberimiz Aleyhisselam ona ev halkıyla mallarını geri verdi. Ayrıca da 100 deve ihsan etti. Kendisini kavminden Müslüman olan kabilelere, Sümale, Selime ve Fem kabilelerine vali ve kumandan tayin etti. Bu kabileler Taif ve çevresinde oturmaktaydılar. Peygamberimiz Aleyhisselam Malik bin Avf'a bir de sancak bağlayıp verdi. Malik bin Avf Müslüman olduğu zaman söylediği bir şiirinde "Bütün insanlar arasında Muhammed'in bir benzerini daha ne görmüş ne de işitmişimdir. Kendisinden bir şey istenildi mi o onu fazlasıyla verir. Ne zaman istersen o sana yarın vukuğa gelecek şeylerden de haber verir demiştir. Malik bin Avf kendisine bağlı kabileleri yanına alarak müşrik olan kabilelerle hususan sakiflerle savaştı. Onlara baskınlar yaptı. Sakiflerin sağmal develerini Taif surlarının dışındaki yaylım yerlerine çıkamaz etti. Dışarı çıkan yaylım hayvanlarını baskın yapıp ele geçirdi. Nitekim Taiflilerin yaylımlarına yaptığı bir sabah baskınında 1500 davarını ele geçirmişti. Malik bin Avf'ın baskınları Sakiflere çok sıkıcı gelmeye başladı. Hatta Ebu Mıhcan bu husustaki bir şiirinde şöyle yakınmaktan kendini alamamıştır. Düşmanlar bizden korkar uzaklaşırken, şimdi Beni Selimeler üzerimize yürümeye, bizimle savaşmaya başladılar. Malik ahdini bozarak onlarla birlikte üzerimize yürüdü. Konak yerlerimize kadar geldiler. Halbuki onlar ahdi bozanları cezalandırıcı idiler. Heyetler Yılı. Amr bin As'ın Umman hükümdarı Ceyfer'le kardeşi Abd bin Cülenda'ya gönderilişi. Gönderiliş tarihi, mevkii ve sebebi. Amr bin As'ın Umman'a gönderilişi Hicretin 8. yılında Zilkade ayındaydı. Umman, Yemen-Hint denizi sahilinde Basra körfezinin darlaştığı

0: madde. Hidayete uyanlara, doğru yolu tutanlara selam olsun. Bundan sonra derim ki, ben sizin her ikinizi İslam davetiyle Müslümanlığa davet ediyorum. Müslüman olunuzla selamete eriniz. Ben sağ olanları ahiret azabıyla korkutayım, kafirler hakkında da Allah'ın emirlerini uygulayayım diye Allah'ın bütün insanlara gönderdiği peygamberiyim. Eğer siz İslamiyet'i kabul ve ikrar ederseniz, sizi yine hükümdar yaparım. Eğer İslamiyet'i kabul etmekten kaçınırsanız, muhakkak hükümdarlığınız elinizden gidecek ve peygamberliğim mülk ve saltanatınıza galebe çalacaktır.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal tokluğu değil, gönül tokluğudur.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: sorunun sorularını cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

Çok uzaktan Ağustos böceklerinin bitmek bilmeyen şarkısı ve kurbağaların vıraklaması geliyor. Dedem, ninem, ben ve kardeşim Furkan bu köy evindeyiz. Bunun gibi güzel gecelerde hep böyle güzel insanlarla olmak istemişimdir. Dedem tatlı, sakin ve bilge diliyle öyle güzel şeyler anlatıyor ki. Namaz kılmak uzun bir yolculuğa çıkmaktır yavrularım. Bu yol öyle güzel, öyle yeşil ve öylesine ışıltılıdır ki. Doğrusu kardeşim Furkan'la birden çok heyecanlanmıştık. Kardeşim benden önce davranmıştı, heyecanını ifade etmedi. Bize yolculuğu anlatır mısın dedeciğim? Tabii ki anlatırım yavrum, diyerek konuşmasını sürdürdü dedem. Abdestin alınmasıyla başlar bu ışıltılı yolculuk. Arabanıza benzin doldurmak gibi bir

0: Şeydir abdest. Namaza niyet ederek tekbir aldığınızda güzel bir yere, güzel bir araçla gitmeye başlamışsınız demektir.
1: Yani ellerimizin ve kalbimizin götürdüğü bir yere, dedim heyecanla.
0: Elbette yavrum, elbette. Kıyamdayken ellerimiz sımsıkı birbirine bağlıyken Allah'ımıza itaat etmenin en güzel ifadesini veririz. Sonra Sübhaneke'yi okuyup Besmele ve Fatiha ile devam ederiz yolculuğumuza.
1: Ben Sübhaneke ve Fatiha'yı ezbere biliyorum dede, diye atıldı Furkan.
2: Dedem elleriyle Furkan'ın saçlarını okşarken konuşmasına devam ediyordu.
0: Fatiha'dan sonra bir sure daha okuyup Allahu Ekber diyerek rükûya eğiliriz. Rükû yolculuğumuzun ilk durak yeridir.
1: Orada 3 defa Sübhane Rabbiyel Âlâ deriz değil mi?
2: Furkan'a hayır dedim gülümseyerek.
1: O secdede söylenir. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim deriz.
2: Dedem atışmamıza hafiften gülümseyerek bakıyor.
0: Sonra 2 defa secde yaparız çocuklar. Alnımız toprağa değiyor gibidir. Ve orada 3'er defa
2: dedemin yarım kalan sözünü Furkan tamamlayıverdi.
1: Sübhane Rabbiyel Âlâ deriz.
2: Üçümüz de gülümsedik bu söz üzerine. Sonra uzun uzun namazı anlattı dedem. Namazın bölümlerine rekat denildiğini öğrendik. Sabah namazı 4 rekattı mesela. İkisi sünnet, ikisi farz. Öğle namazı 10. Dördü sünnet, dördü farz, ikisi son sünnet. İkindi 8 rekat. Dördü sünnet, dördü farz. Akşam 5. Üçü farz, ikisi sünnet ve yatsı 10 rekattı. Dördü sünnet, dördü farz, ikisi son sünnet ve ayrıca 3 rekat da vitir namazı. Dedem namaz çeşitlerinden bahsetti biraz. Sonra dedi ki,
0: namazın sonunda tahiyyat oturuşlarında da salli ve bârik okunur.
1: Ondan sonra da önce sağa sonra sola Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek selam veririz dedim. Bu selamı sağ ve sol omuzlarımızdaki meleklere mi veriyoruz dedeciğim?
2: Diye sordu Furkan.
0: Elbette ama yalnızca onlara değil evladım. Sağ ve sol omzumuzun hizasındaki tüm canlılara da selam vermiş oluruz böylelikle.
2: Diye karşılık verdi dedem. Kendi kendime çok ağır bir selam diye fısıldadım. Dedem ninemi mutfaktan getirdiği çay tepsisiyle görünce...
0: Madem namazı bitirdik, bir çay molası verelim, dedi.
1: Verelim ama tesbih çekmeyi ve dua etmeyi unuttuk dede, ne haber?
2: Furkan'ın bu sözleri dedemi epeyce güldürdü. Çayları lezzetle yudumlarken kurbağaların ve Ağustos böceklerinin şarkısı sessizliğimize ayrı bir anlam katıyordu. Bir de saçlarımıza dokunuveren serin rüzgar. Herkes uzaklara bakıp neler düşünüyordu ki? Furkan birden bana dönerek herkesin düşündüğü o güzel şeyi söyledi.
1: Hey Sinan abi, benimle birlikte uzun bir yolculuğa çıkar mısın?

Allah'ım, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim. Kötülük işledim. Nefsime zulmettim. Beni bağışla. Günahları bağışlayan ancak sensin.

Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarı ise gururdur.
1: Şeyh Şami.
2: Farkında ol, Akra dinle.
3: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş burada kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dadaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri vardır.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuklar, işte erken çocukluk döneminde olan çocuklar, ilkokul çağında olan, ortaokul çağında, ergenlik, gençlik vesaire, aslında her birinin geçişli olmakla birlikte ebeveyn tutum ve davranışlarını algılama, değerlendirme biçimi farklı. Değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin ilkokulun sonuna kadarki, yani 8 yaşın sonuna kadarki dönemlerde çocuk birazcık daha ebeveyne itaat eğilimi sergileyebilirken, çünkü ebeveynin aslında yönlendirmeleri onun için bir alan da açıyor. Konfor alanı da oluşturuyor. Biraz azıcık daha önergenlik dediğimiz, hani 9 yaştan 10 yaştan itibaren başlayan süreçte daha çok çocuklar hayatlarına müdahale olarak değerlendirebiliyorlar, görebiliyorlar ebeveyn tutumlarını. Gençlik kısmında, daha çok lise dönemi ve üniversitede de artık iyice bireyselleşmenin hissedildiği, yani ailem, annem babam benim gibi düşünmüyor, benim gibi hissetmiyor, beni anlamıyor, beni yargılıyor şeklinde ifadeleri daha sık duyduğumuz bir döneme geçmiş oluyoruz. Yani anne baba çocuk ilişkisinin temelleri pek çok konunun, psikolojide pek çok konunun temeli oluştuğu üzere 0-6 yaş döneminde daha çok tohumları ekiliyor. Bu alışkanlık daha müspetse, daha pozitif kökenli bir iletişimse gençlik döneminde de sirayet ediyor. Fakat alışkanlık birazcık daha negatif ilerliyorsa, yani bardağın boş kısmını biz görmek istemiyoruz elbette ama orası birazcık daha fazlaysa negatif etkisi daha çok oluyor. Tamamen anne baba tutumları ve çocuğun buna gösterdiği refleksle ilgili. Mesela daha baskıcı ailelerde, daha kuralları değişmez kaideler olarak keskin uygulayan ailelerde olumsuz iletişim örüntülerine daha sık rastlayabiliyoruz. Bu aslında birazcık çocuğu aileden uzaklaştırıyor, kopartıyor. Zaten biliyorsunuz günümüzde biraz buna eğilim de var. Evet. Dijitalleşmenin de etkileriyle, işte çeşitli bağımlılıkların da belki devreye girmesiyle, daha çok ekran bağımlılığının bu uzaklaşmayı kolaylaştırıcı bir etken haline getiriyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve övdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
3: Değerli okuyucular, merhaba. Dün Hazreti Peygamber'e yapılan ezaların ilklerini okuduk. Onun indirdiği hayatı her yönüyle kuşatan dinden vazgeçmesi için iyilikle, kötülükle, yumuşaklık ve zorluklara misalleri gördük. Hazreti Hamza da Müslüman olmuştu bu arada değerli okuyucular ve biz 215. sayfaya kadar gelmiştik. Şimdi 25. bölümü okuyacağız. Ömer Müslüman. Kureyş'in en büyük kılıç ve kalem şövalyelerinden Hattab oğlu Ömer. Öyle sert ve celalli bir ruh taşıyor ki gölgesinin geçtiği yerde insanlar iki saf. Küfür cephesinde henüz, ebedi yeniye nefretle karışık bir hiddetle bakıyor. Her gün biraz daha taşıyor fakat henüz kararını vermemiş bulunuyor. Kararını verdiği gün teşebbüslerin en bedbahtına geçecek. Onu, Allah'ın sevgilisini öldürmek isteyecek. Bu işi üzerine alacak. Ebu Cehil, Hamza'nın Müslümanlığından sonra büsbütün afallayan Kureyş büyüklerini toplayıp şöyle dedi. İslamlık cereyanını durdurabilmek için onu öldürmekten başka çare kalmamıştır. Bu işi kim üzerine alırsa kendisine 100 deve ve 40 bin akçe. Ömer atıldı. Bu işi Hattab oğlundan başka kimse yapamaz. Bir alkıştır koptu. Hadi Ömer, görelim seni. Ömer belinde kılıcı, yüzünde damar damar gazap Mekke sokaklarında yol alıyor. Karşısına Müslümanlığını gizli tutan biri çıktı. Nereye böyle öfkeli öfkeli ya Ömer? Kureyş'i alçaltan ve dinlerini bozanı öldürmeye. Boş hayal. Onu öldürsen faraza, kendini Abdümenaf oğullarından kurtarabilir misin? Ve Ömer'in damar damar öfkeli yüzüne bakıp devam etti. Sen onu bırak da çoktandır Müslüman olan kız kardeşin Fatıma ile kocasını düşün. Erkeksen evvela onlardan hesap iste. Demek Fatıma ile Sait Müslüman ha? Ömer kız kardeşi Fatıma'nın evinde, kapısında. İçeriden biri ince, öbürü kalın, sarmaş dolaş, iki yanık ses geliyor. Ulvilerin ulvisi karı koca iki genç, baş başa Kur'an okuyorlar. Yanlarında bir de muallim, İrs oğlu Habbab. Bir fısıltı, tatlı, yumuşak bir fısıltı. Taşlar eriyebilir. Ömer kapıyı şiddetle vurdu. İçeridekiler Ömer'i bu halde görünce Habbab'ı sakladılar. Kapıyı Fatıma açtı. Ömer gürledi. Ey nefsinin düşmanı, Müslüman olmuşsun öyle mi? Ve kız kardeşinin vecd aynası berrak yüzüne bir tokat attı. Sızan kan Fatıma hıçkırıklar içinde haykırdı. Hey Hattab oğlu, ne yaparsan yap, ben Müslümanım. Ömer'in karşısında vecd aynası berrak yüz ve o yüzde kan. Fatıma cisimlenmiş iman. Ömer'in büyük ruhuna ateş düştü. Mırıldandı. Neydi gelen sesler, okuduğunuz şey? Allah'ın kendisi.

kelamı Kur'an. Ömer dalgın içeriye girdi. Bir köşede eniştesi ve bir kenarda kağıt gibi bir şey üzerinde yazılar. Bizzat Hazreti Ömer anlatsın. Kağıtta besmele, Rahman ve Rahim adlarına gelince içimi bir heybet kapladı. Ürktüm, kağıdı elimden bıraktım, geriye döndüm. Sonra yine döndüm ve kağıdı aldım. Allah'a ve Resulüne inanınız. Kendimden geçtim ve şehadet getirdim. Buzdağından gözyaşı bulutu. Hattab kızı Fatıma ve kocası Ömer'in ayaklarına kapandılar. Gözyaşları içinde saklandığı yerden çıkan ve Ömer'in ellerine sarılan Habbab. Ömer doğru Allah'ın sevgilisini bulmaya gidiyor. Safa eteklerinde ev, bildiğimiz karargah. Sahabileri Allah Resulü'nün bir gün evvel duasına şahit olmuşlardı. Ya Rabbi, İslam'ı Ebu Cehil veya Ömer'den biriyle aziz et. Ömer'le kol kola Allah'ın Resulüne giden Habbab, bir gün sonraki bu tecelli karşısında kendinden geçmiş. En büyük Resul sahabilerinin arasında bir nur hüzmesi içinde. Biri koşup haber veriyor. Ey Allah'ın Resulü, Ömer geliyor belinde kılıcı. Allah'ın sevgilisinde tebessüm. Allah bildirmiştir. Hamza eli kılıcında atılıyor. Gelsin. Geleceği varsa göreceği de var. Allah'ın Resulü buyuruyorlar. Bakalım, bekleyelim. Ömer kapıdan giriyor. İki kişi birden fırlayıp kollarına yapışıyorlar. Bırakınız. Emri veren Allah'ın Resulüdür. Ömer, Resuller Resulü'nün karşısına geçip oturuyor. Resuller Resulü, Ömer'i gömleğinden çekip kendisine yaklaştırıyorlar. İslam'a gel, ey Hattab oğlu. Ve dua ediyorlar. Allah'ım, Ömer'in kalbine hidayet ver. Ve Ömer ağır ağır şehadet getiriyor. Manzara karşısında bir ağızdan tekbir. Bütün Mekke inledi. Ömer bir fırtına, haykırıyor. Sokaklara dökülelim, imanımızı küfrün suratına çarpalım. Fakat mümkün mü? En büyük zaferin tek tek ve fert fert devşirilme çığırı da olsa yine çilelerin çilesi devrindeyiz. Buna rağmen Ömer sokağa çıkıyor. Önüne gelene Müslüman olduğunu söylüyor. Bir bağrışmadır kopuyor. Ey Kureyşliler, Ömer Sabi oldu. Ömer dininden döndü. Ömer'in etrafına üşüşüyorlar. Sille tokat bir dövüştür gidiyor. Fakat Ömer bu. Yakınlarının da koşup gelmesi üzerine müşrikler hiçbir şey yapamadan gidiyorlar. Ömer 40. Müslüman. Hamza ve Ömer'in Müslüman oluşlarından bir yıl evveline dönelim. Kureyş, Allah Resulüne, Ebu Bekir ve ileri şahsiyetlere fazla bir şey yapamayınca tırnaklarını müdafaasızların boğazlarına geçirmişti. Bunları hidayet dininden döndürmek, hiç olmazsa en acıklı sefalet ve mazlumluk çizgilerine bürümek, akıllarınca başkalarına ders. Ammar bin Yasir'in Müslüman annesini tepeden tırnağa didiklediler. Ebu Cehil, kadının başına bir de darbe çaldı ve onu cansız yere serdi. Müslümanlıkta ilk mazlum ve şehit kadın. Müslüman anne küfürdekilerin karşısına çıkıp en taşkın cezbe haliyle bağırmıştı. Müslümanım, hamdolsun. Roma sirklerinin yerine Mekke meydanları. Parçalayan arslanlar yerine kavuran güneş. Sırtlarına çıplak ten üzerine demir zırhlar geçirilmiş, güneşin en kızgın saatinde açıkta bekletilenler. Karşılarında bütün bir curcuna, türkü, yuha, tükürük, tokat, tekme, küfür. Hepsinin yüzünde derin bir tevekkül, teslimiyet, huzur ve emniyet. Dönen yok. Büyük sahabi, ilk Müslümanlardan Bilal-i Habeşi. Habeş illerinden gelmiş köle. Boğazında ip, Mekke çocuklarının elinde. Dağdan indirilmiş ve boynuna ip takılmış bir canavar gibi dolaştırılıyor. Öyle ki boynunu ip kesiyor, kanlar akıyor. Fakat ağzından yalnız şu kelimeler dökülüyor. Allah bir, Allah bir. Bu manzara, bu manzaradaki ulvilik, Allah yolunda çekilen çilenin heybeti. İnsan hayalinin düzenlediği suni buluşlardan gerçeklerine kadar hangi zaman ve mekanda böylesi görülebildi? Bu hallerin arkasından hemen Ebu Bekir yetişiyor ve Bilal'i satın alıyor ve azat ediyor. Artık Bilal'e kolay kolay el sürülemez. Böyle cefaları kölelere tatbik etmek, hürlere nispetle gayet basit.

0: Şimdi nerede işkence edilen köleden ve cariyeden biri varsa Ebu Bekir orada. Hemen bedelini verip satın alıyor ve derhal azat. Ebu Bekir, büyük Ebu Bekir. Güneş Ebu Bekir gibi bir başın üzerinden doğup batmadı. Mealindeki sayısız güneş değerinde bir peygamber sözünün hedefi Ebu Bekir. Malı, canı, her şeyi onun yolunda feda. Öldürücü güneş altında çırılçıplak kumlarda arka üstü yatırılıp karınlarına küçük değirmen taşları koydukları da var. Cevap daima bir, Allah bir. Bir cariyeyi o hale getirdiler ki gözleri görmez oldu. Bize dön ve kurtul dediler ona. Hayır, ben kurtulmuşum. Siz kurtulmaya bakın diye cevap verdi. Gördün mü dediler, Lat ve Uzza senin gözlerini kör etti. Hayır dedi. Gözlerimi perdeleyen Allah'tır. Şifasını verecek olan da O. Ve sabreden, çilesini dolduran kadının gözleri açıldı. Habeşistan'a doğru. Peygamberliklerinin 5. yılı. Allah Resulü buyurdular. Çektiğimiz çile büyük. Dileyenler Habeşistan'a gitsin. Orada kendilerine sığınak bulabilirler. 11 erkek ve 4 kadın yola çıktı. Başlarında Affan oğlu Osman ve zevcesi. Peygamber kızı Rukiye. Müslümanlar kafilesi Habeşistan'da çok iyi kabul gördü. Habeş kralı onları tanrı misafiri bildi ve kanatları altına aldı. Mekkeliler de arkalarından dağarcıklarında bir sürü hediye Habeş kralına birkaç murahhas gönderdiler. Hediyelerimizi buyur ve bize Müslümanları teslim et. Habeş kralı hediyeleri ve teslim teklifini reddetti. Bunca eza altında hidayet yolundan dönen, yapamayan, dayanamayan, şüpheye ve kaygıya düşen, nefsine kapılan, içi burkulan, iman duygusu gölgelenen, küfre kayan veya kayar gibi olan tek kişi yoktur. Bu muazzam vakayı müsbet akıl dedikleri metot topyekün görmüş, kabul etmiş fakat burnunu yere sürtememiştir. Hak peygamber başka türlü olamaz diyememiştir. Bu onun mucizelerinin başlıcalarındandır. Babasız Hak Peygamber Hazreti İsa için türlü masallar uydurdular. Ya onun bir gece sahabileriyle otururken sabah olmadan aranızdan biri bana ihanet edecektir, beni kafirlere teslim edecek dediğini unutuyorlar mı? Bu üstün ve münezzeh peygambere karşı bile hain çıkabiliyor. Ya Allah'ın son Nebi ve Resulüne bahşettiği bu müstesna tecelliye ne buyrulur? Hangi itikat yolu görülmüştür ki çile ve imtihan zamanında tek haini veya döneyi çıkmamış olsun? İslamlığın nezaket anlarında böyle bir şey yoktur. Mucizelerin en büyüğü. Koyu İslam düşmanı bir İtalyan muharriri bu nokta üzerinde başını döver durur. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor da aralarından tek bir dönek çıkmıyor? Çünkü başlarındaki Allah'ın en korunmuş ve en üstün Resulüdür. Peygamberliklerinin 5. yılında Müslümanlara karşı zevaban noktasına yükselen işkence 2 sene sürdü. Arada Hamza ve Ömer Müslüman oldu ve 7. yıl girdi. Onu öldürmekten başka çare göremeyen, bunu da yapamayan ve bütün taziklerinin boşa gittiğine şahit olan Kureyş yeni bir karara vardı. Aramızda bir muahede yapalım. Bundan böyle Haşim ve Abdülmuttalip kollarıyla hiçbir muameleye girişmeyelim. Onlarla aramızda alışveriş yapmayalım. Mal alıp satmayalım, kız alıp vermeyelim. O bize teslim edilmedikçe de sulha yanaşmayalım. İktisadi, içtimai, ruhi boykot. Haşim ve Abdülmuttalip kollarını İktisadi, içtimai ve ruhi çember içine almak ve orada çaresiz bırakmak kararı. Bu karardan yalnız küfrün azılı reislerinden Ebu Leheb müstesna. Muahedelerini kağıda benzer bir şey üzerine yazdılar ve Kabe'ye astılar. Bunun üzerine bütün Haşim ve Abdülmuttalip kolları Ebu Talib'in mihveri etrafında toplandı. Kendi mahallelerinde muhasara altında kaldı ve böyle 3 yıl devam etti. 3 yıl içinde Haşim ve Abdülmuttalip kollarını açıkça bir buğday tanesi bile götüren olmadı. Eza ve cefa defterinin bu en vahşi maddesinde de tahammül gösterdiler.
1: Okudukça. Eser: Çöle inen nur.

Cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. O kimse abdestini güzelce alıp sonra sadece namaz kılmak maksadıyla mescide giderse attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir, bir hatası da silinir. Namazını kıldıktan sonra abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde kaldığı müddetçe melekler ona, "Allah'ım, ona rahmetinle muamele et, ona acı," diyerek dua etmeye devam ederler. O kimse namazı beklediği sürece namazdaymış gibidir. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece üstündür. Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur.

0: Gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulu.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler, Akra'da Evlilik Okulu programındasınız. Efendim hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Bugün yine Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteyiz. Sizden gelen bir mesaj üzerine, bir soru üzerine ve o eksende konuşmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Evet, hocam şimdi şöyle bir mesaj geldi. Size yönlendirmemizi istediler, hemen mesajı okuyayım. Hocam eşimle 2,5 yıldır evliyiz. 1,5 yaşında bir oğlumuz var. Eşim 2 kardeş. Kendisi hem ailenin ilk torunu, ilk çocuğu ve erkek çocuğu olmasından dolayı ve dedesinin zamanında varlıklı olmasından dolayı her istediği olmuş, rahat yetiştirilmiş birisi. Galiba bu yüzden olsa gerek sürekli bir şeyleri değiştirmek, yenilemek ihtiyacı duyuyor. Bizim bütçemiz kısıtlı olmasından hem de lüzumsuz harcamalardan kaçınma adına eşime mani olmaya çalışıyorum. Fakat bu defa yalanlar söyleyerek yine istediği şeyi alıyor ya da bir şeyleri başka şeylerle takas ediyor. Benim bunlardan sonradan haberim oluyor ve sorduğumda da doğru cevaplar vermiyor. Ben artık söylediği her cümlede şüpheleniyorum. Doğru olduğuna kalben inanamıyorum. Bu da beni çok üzüyor. Hayat yoldaşım dediğim insanın sözünden, söylediklerinden emin olmamak çok ağır gelmeye başladı. Kendisiyle konuştuğumda bu düşüncelerimi ifade ettiğimde bana hak veriyor. Bir daha olmaması için gayret edeceğim diyor ama tekrar tekrar yapıyor. Yine konuştuğumuzda diyor ki elimde olmuyor, bir anda oluyor diyor. Nefsiyle pek mücadele edemiyor galiba. Ben nasıl destek olabilirim? Ne yapabilirim? Artık bilmiyorum. Sizin öneriniz nedir demiş ve şöyle devam etmiş, eklemiş. İkinci olarak beni üzen nokta, zaman oluyor, elimizde ekmek alacak paramız kalmıyor. Oğlumuzun yemesi içmesi için yumurta, süt kalmıyor, yemeklik malzeme kalmıyor ama bunları pek dert etmiyor gibi. O kafasında düşündüğü bir şeyi yapmaya, almaya çalışıyor. Onun için yöntemler, yollar arıyor. Ama asıl dert etmesi gereken şeyi dert etmiyor. Bu da beni çok üzüyor. Bunu da ifade ettiğimde dert etmez olur muyum ama ne yapayım, çalışıyorum, paramız anca bu kadar yetiyor diyor. Hem annemler alıyor, bize de veriyorlar bir şeyler diyor. Ben paramızın yetmemesi veya evimize yiyecek olmamasından ziyade eşimin bu yönde bir gayretinin, derdinin olmamasına üzülüyorum. Bu konuda ona nasıl bir tavır sergilemem gerekiyor hocam diye sormuş. Epey uzunca bir mesaj hocam ama belli ki dinleyicimiz bazı şeyleri, epey bir şeyler denemiş ama yine de hala oturmayan noktalar var, hususlar var. Neler söylersiniz hocam? Bir insan neden sürekli alışveriş yapmak ister?
2: Alışveriş hepimiz yapmak isteriz ya. Alışveriş çok zevkli bir şey yani hakikaten. Yani bir şey, AVM'ye gittiğin zaman, bir şeye gittiğin zaman insan canı her şeyi ister.
1: Evet.
2: İster, almak ister. İçimizdeki bir şeydir yani, hepimizde temel duygudur bu.
1: Evet hocam.
2: Sahip olmak, mülkiyet isteği gibi vardır. Bu istekle ihtiyaç dengesini kurmayı öğrenmesi lazım. Bu da tabii çocukluk yaşlarda oluyor. Çocukluk yaşta öğrenmezse daha sonra zaten insan deneme yanılma yoluyla bunu öğreniyor.
1: Evet hocam.
2: Yani burada birçok şeyde şu anda gelişmiş ülkede finansal okuryazarlık eğitimi veriliyor. Finansal okuryazarlık eğitimi aldığı zaman bir kimse bütçe nasıldır, kaynak yönetiminin felsefesi nedir, input modülasyon, output modülasyon, yani girdi kontrolü ve çıktı kontrolü ve kaynağı büyütmek hedeflenir. Girdi, çıktığı azaltırsın, girdiği artırsın, kaynak büyür, büyük bütçen olur, yatırım gücün artar. Ondan sonra hatta bizim kültürümüzde bir söz vardır, parayı kazanmak kolay, harcamak zordur diye. Tersine. Bilinenin tersine.
1: Evet.
2: Yani şu anda aslında harcamak kolaydır ama aslında zor olan akıllıca harcamaktır.
1: Evet.
2: Yani canının istediğini aldığın, dediğini yaptığı zaman kolay. Hatta ben bir gün şey oldu, bunun tersi bir örnekti bu. Böyle eşinin mutlu olmasıyla ilgili odaklı konuşuyorduk. Adam dedi ki ya ben eşimi mutlu ederim, çok kolay dedi. Fakat o zaman iflas ederim dedi. Bu tersi bir örnek. Burada da erkek de şu. Ama en tehlikesi erkeğin böyle olmasa. Erkek böyle evde ilk çocuklarda bu vardır. Birinci büyütülen böyle her şeyi kolay elde etmiş oluyor genellikle. Şimdi bütün çocuklarda daha bu şey var. Aslında daha çok yaygın. Kolay elde ediyor. Bazen en küçük çocukta da olur. Onlar herkes daha çok böyle. Büyükler ezilir, küçüklere böyle daha bir toleranslı davranılır. Bu, yani bunun çözümü aslında yani bizim adalet aileden başlar diyoruz bak. Şimdi kaynak yönetiminde de iktisat kelimesi Arapça'da hangi kökten gelmiş diye araştırılma maksat kökünden geliyor. Maksat kökü yani. Maksat kökü, iktisat kelimesi yani iktisat işte hani iktisat etmek. Ekonomiyi bütçe yönetmek demek aslında özü. Maksat kökünden geliyor. Kişinin maksadı varsa yatırımını ona göre yapıyor. Evet. Maksadına göre. Yani bunun için bu kaynak yönetiminin en önemli şeyi amaç belirlemektir. Ve amaçlı davranımdır. Amaç belirleyeceksin arkadaş. Bu evdeki bir amacımız mı var mesela? Evimiz kira, ondan kurtulmak. Şöyle bir yatırım yapmak gibi bir amaçlar. Kısa ve orta vadeli amaçlar olacak. O amaçlara göre şu anda diyecek ki bu ay şu kadar para bir kenara koymamız lazım. Onun için başlayacak amacı var ya kişinin. Harcama isteği geldiği zaman bu benim canım istiyor bunu ama ihtiyacım bu değil. Yani evde bunun benzerleri var. Diyerek hayır diyebilecek kendisine. Bunu diyebilmesi için amaç lazım. Amaçtan sonra dürtü kontrolü çalışıyoruz kişiye. Bakıyoruz en çok böyle alışveriş bağımlılığı derecesine alışveriş olan kişilerde en çok rastladığımız ne biliyor musun? Dürtü kontrol bozukluğu. Yani ADHD hastaları, dikkat eksikliği, hiperaktif hastaları. Bu hastalarda üç ana belirtisi vardır. Biri dikkat eksikliğidir. Diğeri şeydir. Böyle aşırı hareketliliktir. Bir diğeri de dürtü kontrol bozukluğudur. İsteklerini, arzularını, dürtülerini kontrol edemez. Bu genellikle ergenlik yaşına kadar öğreniliyor. Ergenlikten sonra artık dürtü kontrolü öğrenmesi lazım kişinin. Ama uzamış ergenlik vardır. Mesela buradaki ben de şeyde gördüm, uzamış ergenliğe benziyor. Çünkü pişman oluyor ama yapamıyorum diyor mesela. Bu genellikle uzamış ergenlikte vardır. İyi niyetlidir ama içindeki çocuğu büyütememiştir. Yani böyle evde özel olarak büyütülen çocuklar da oluyor bu tarzda. O vardır. Onun için artık burada önce hanımefendi sözlü olarak yüzleştirmesi lazım. Sözlü ki onu yapmış.
1: Evet.
2: Sözlü olarak yapamıyorsa ondan sonra ikinci aşama yazılı yapacak bunu. Yazılı. Yani diyecek ki bak arkadaş sen madem öyle ya istiyorum pişmanım yapamıyor ama işte başka türlü de olmuyor. İşte annen nasılsa destekliyor falan dersen bu öyle duyacak yazılı gidecek bak. Şu anda bütçe yönetimiyle ilgili ben de bu durumda yani evde yumurtasız kalıyormuş, ekmeksiz kalıyormuş evet. Artık. Yani bu çocukları iş ciddi demektir.
1: Evet hocam.
2: Yani bu durumda sorumluluk duygusu zayıf demek ki. Yani böyle durumlarda ona yazılı olarak yapacak uyarı vazifesini. Yazılı olarak yapacak. Ben bak dıştaki bütçene karışmıyorum. Evdeki bütçeyi ben yöneteceğim diyecek kadın. Evdeki. Ya, temel ihtiyaçları vesaire. Ben yöneteceğim diyecek. Yani bunu ortaya şey olarak konuşarak. Yani şu anda sen dış bütçene, işten gelen şeye karışamıyorsun.
1: Çünkü
2: ama
1: belli ki birinci, ikinci, üçüncü ihtiyaçları şey yapamıyor.
2: Ayıramamış.
1: Ayıramıyor.
2: Ayıramıyor. Yani ihtiyaç istek dengesini koruyamıyor. Yani eşi de burada fazla hoşgörülü davranmış, esnek davranmış. Yani bize yazmış. Ama belli iki tarafta iyi niyetli ama sorun çözme stili geliştirememişler. Ben burada sorun çözme stili olarak onlara burada bütçe yönetimini arkadaş senin diyelim ayda 10 lira geliyor sana. Bunun bizim aylık bütçe giderimiz, evin bütçe gideri yani temel ihtiyaç gideri 3 TL diyecek. 10 TL'nin 3 TL'si bu diyecek. Bunu sen yönetemiyorsun. Yani iyi niyetlisin. Seni de seviyorum ama yönetemiyorum. O zaman bunu yönetimi bana bırak diyecek. Hesaplayacak aylık bütçesini. Maaş alıyorsa onu getirip ona verecek. Ondan sonra evi temel şeyi düzenleyecek onu. Yoksa çocuk da yanlış örnek olur babaya. Çocuk 1,5 yaşındaymış galiba.
1: Evet, 1,5 yaşındaymış.
2: Yani çocuk yani büyüdüğü zaman her erkek çocuk babayı rol model seçerse o çocuk da ileride böyle şımarık.
1: Ki böyle bir durumda seçmesi de normal değil mi hocam? Bir kısıtlayan bir
2: doğru, çocuk, şey yani var. Çocuk hoşuna gideni seçer. Çocuğun doğasıdır. Hoşuna giden anne burada yani disiplin koyucu. Baba gevşek disiplin, anne tutarlı disiplin bile olsa anne, çocuk gevşek disiplini seçer. İşte anne baba ikisi de tutarlı disiplin oluşturması lazım. Bak katı disiplin de zararlıdır burada. Baskıcılık geri teper. Gevşek disiplin

0: disiplin o da kaybettirir. Hı-hı. Yani hayat kurallı ortamdır. Bak futbol bile kurallıdır değil mi? Hı-hı. Basit yani diyelim basit değil bazılar için çok önemli ama.
1: Yani bir eğlence.
0: Eğlence olarak aslında. Hani eğlence mecbur değilsin. Aç kalmazsın futbol evet. Seyretmesi oynamazsan. Geçen bir fotoğraf gördüm. Kar yağıyor. Kar ortamında insanların üstü karda mı adam gibi olmuş insanlar. Gene maç seyrediyorlar ya. Yani enteresan bir dopamin salgılatıyor evet, bu futbol. Evet. Evet. Yani neyse burada artık böyle yapacak. Bütçenin şeyini bana vereceksin diyecek. Tamam diyecek. O zaman maaşı olduğu zaman isteyecek. İstemezse böyle durumda yapmazsa böyle durumlarda annesine falan diyecek. Anne siz yardım etmeyin. En azından yardım ediyorsanız bile bunu söylemeyin. Biz artık bu durumda annem babamın bize destek olmasını engelleyeceğim diyecek mesela. Bunu yapamayız. Yani artık şu anda sözlü uyarı olmuyor. Yazılı uyarı da olmuyor. Ondan sonra üçüncüsünü davranışsal uyarı. Tavır koyacak. Onaylamayacak yani. Alıştırmayacak onu. Çünkü o eşinin, kadınların öyle fedakarlıklarını çok insanoğlu, erkek milleti çok kolay suistimal ediyor söyleyeyim. Yani nasıl da kadın beni seviyor, benim bir dediğimi ki etmez diyor. Oradan yol buluyor, yapıyor. Orada tatlı bir disiplin lazım. Kocası madem ergen, uzamış ergenlik gibi davranıyor, o halde ona yani ergenlerde olduğu gibi sınır koyması lazım. Yani o sınır koymayı, hayır demeyi, ama orada kişiliğini değil eşinin yanlışlarını hayır diyecek. Onu başarırsa eğer bir müddet sonra bakar evlilik zarar görüyor, şey zarar görüyor. Eşi alışveriş yaparken beyninde bir hatırlatıcı oluşur. Bunlar hatırlatıcı oluştu. Yani internal stopper deniyor ona. Yani iş durdurucu, kontrol duygusu. Yani dürtü kontrolünde çalışılırken en önemli şey kişiye kötü sonuçları yüzleştirmek. Ve ikincisi de kontrol duygusunu. Biz bağımlılığa eskiden hep böyle tolerans eksikliği falan deniyordu. Bağımsızlığı, bağımlılıkla ilgili. Bağımlılığın beyindeki kontrol merkezinin çalışma bozukluğu bağımlılık. Yani dürtü kontrol, haz kontrolünü yapamıyor kişi. Burada da alışverişte de haz kontrolü. Zaten alışverişinin bir çeşidi bağımlılık gibidir alışveriş. Stresi azaltmak için mi yapıyor? Neden alışveriş? Bazı insanlar stresi azaltmak için alışveriş yapıyor. Evet. Öyle yapınca da o bir şey haz alını haline geliyor. Onu bir şeye morali bozuyor. Birisine kızıyor, gidiyor alışveriş yapıyor. Rahatlıyor, eve geliyor. Hiçbir koli açmamış mesela. Alışveriş yapmış ama ihtiyaca göre yapmamış. Şeye göre yapmamış. Bazı durumlarda çok eşler böyle durumlarda eve ayrılan paradan biriktirirler kenara. Eşine belli etmeden. Yani o olur, bir şey olur ama o aslında güveni de zayıflatan bir şey. Burada. Yani açık şeffaf ilişki daha önemli burada. Yani ev bütçesini ben yöneteceğim evet. diyecek. Çünkü orada bir iki olayı yapacak. Bir iki olay aslında. Mesela neydi o olaylar? Yani evde süt kalmıyor diyor. Yumurta evet. kalmıyor. Yani bir şey yapmaya, almaya çalışıyor. Onun için yöntemler alıyor. Bir müddet sonra bir yalan söylemeye başlar. Evet. Bu tarz davranış artık başkasını aldatmaya başlar. Mesela kredi kartı borçlarından iflas edenler oluyor bu yüzden. Çok geliyor. Kredi kartını kullanmaz. Bir adım ilerisi kredi kartını alacak onun elinden. Ailede. Kendi annesi
1: takaslara
0: babasına.
1: Takaslara falan başlamış yani hocam.
0: Takaslara başlamış yani. Şey, kumara bilen var mı? Onlara baksın. Kumar da olabilir bunun arkasında. Onun için onlar olabilir. Bunlara baksın. Yani evde süt kalmıyor, yemeklik malzeme kalmıyor. Dert diyorsan mesela bir gün şöyle yapabilir. Buzdolabı boş olduğu bir zaman eşini çağırsa gel sana bir şey göstereceğim der. Dolap bomboş der. Bunu doldurmak senin sorumluluğun. Bunu doğru şekilde kullanmak benim sorumluluğum. Lütfen sorumluluğunu hatırla. Çocuk değilsin artık. Ergen değilsin. Evet. Diye yüzleştirsin ama bu çocuklar çocuğun yanında yapmasın. Başkalarının yanında yapmasın. Birebir.
1: Evet.
0: Yani onu düzeltirken önce böyle birebir düzeltmeler. Onunla da olması artık hakem durumundaki kişilerle birlikte düzeltmeler evet. yapmak gerekiyor. Evet. Yani hatasını kişi var farkına varmazsa.
2: Evlilik okulu.
1: Hocam böyle uzayan ergenlik örneklerinde bu tür şeyleri yani öğretmek için, bu farkındalığı kazandırmak için ona böyle bir ergene davranır gibi mi davranmak gerekiyor hocam?
0: İşte ergene böyle dürtü kontrolü eğitiminde yaparken onu ergen gibi böyle çocuk görmek değil de yani onun birçok mesela

0: belki üniversite mezunu, belki şeydir ama dürtü kontrol becerisi gelişmemiş. Belki de hiperaktivite dikkat eksikliği vardır. Eğer öyleyse ilaç da gerekebilir. Eğer mesela trafikte tehlikeli araba kullanıyorsa, iş yerinde işte kurallara uymuyorsa, böyle şeyleri varsa. Ama genellikle burada önem verdiği şeylere de kurallara uyar. Önem vermediği şeylerde böyle davranır. Burada evde nasılsa ya kayınvalide falan destekliyor, boşver falan diyordur büyük ihtimalle.
1: Ki diyormuş evet hocam. Yani
0: diyor, nasıl destekliyor, nasıl geliyor evet. diyor. Yani onun şey olmadığını, garanti olmadığını hissettirmesi gerekiyor evet. orada. Onun öyle durumlarda. O bir yani bir nevi suçu beslemiş oluyorsunuz. Evet. Hatalı davranışı beslemiş oluyoruz. Yani onun için burada durumlarda ben eğer böyle yapmazsan ben anneme söyleyeceğim bize yardım etmesin artık diyeceğim. Yani çünkü bu şu durumda bu gidiş iyi değil. Kaynak yönetimi yapamıyorsun diyecek evet. mesela. Kaynak yönetiminde ne dedik? Kaynağı büyütmeye hedeflemesi evet. lazım. İnsan hatta bu zaman yönetiminde de öyledir. İnsana %15 kuralı vardır insanın. Düşünce yönetiminde bak. Girişimcilik eğitiminde verildi. %15 kuralında bir insan yaptığı iş 85 dakikasını yaptığı işe ayırıyorsa 15 dakikasını yaptığı iş hakkında düşünmeye ayıracak.
1: Öncesine bir planlama olarak.
0: Bir anlama. Yani mesela çalışıyor. Bütün gün çalışıyor. Koşturuyor. Ne kadar çalışıyor diyorsun. Halbuki yok. O çok çalışma değildir. Çok çalışır. Ama %15 kuralına göre 100 dakikanın 15 dakikasını yaptığı düşünce hakkında düşünür. Yaptığı iş hakkında düşünür ve öz eleştiri yapabilir ve böyle durumlarda böyle %15 kuralına uyan kişiler bir müddet sonra vizyon sahibi olurlar.
1: Evet.
0: Gelecek projeksiyonlar olur. Yani stratejik hedefleri bellidir. Yani maksatları bellidir. Yatırımlarını, stratejik yığınaklarını ona göre yaparlar. Evet. Bu şuna benziyor. Yani bir savaştan çok farkı yok bunun. Savaşta nedir? Stratejik hedefini belirlersin. Stratejik hedef belirlendikten sonra stratejik hedefe giderken bu hedefe ulaşmak için mesela bir savaşta topları şuraya toplamam lazım. İşte piyadeleri buraya toplamam lazım. Lojistiği burada tutmam lazım diye stratejik yığınaklarını yapar. Ve ona göre ileride stratejik hedefi yanlış olan muharebeyi kazanır ama savaşı kazanamaz. O stratejik hedef hayatta ego idealidir bir kimsenin. O hedefidir. Yani onun için bu konuda ona vizyon sahibi olması lazım kişinin. Bu da vizyon olmakla. Mesela Mimar Sinan'a atfedilen bir şey vardır. Böyle Süleyman'ın inşaatında galiba çalışırken böyle çalışan bir işçinin birisini görmüş. Sormuş ne iş yapıyorsun diye. Demiş ki o işte ben günlük şu kadar yemeğiyle çalışıyorum demiş. Başka birisine sormuş. Demiş ki ben dünyanın en büyük mabedini yapmaya çalışıyorum demiş. Bak biri vizyon sahibi. O yapan kişi daha çok öğreniyor. Daha çok böyle daha sorumluluk duygusu daha yüksek oluyor. Motivasyon yüksek oluyor. Daha az hata yapıyor. Ve o kişi bir müddet sonra bakmış usta olmuş. Şef olmuş. Öyledir hayatta da. Vizyon, onun için hep kalite yönetiminde işletmelerin vizyon, misyon, kalite değerleri hep bunlara bak belirlerler. Ona göre şirket yani ilerler. Yani bu zaman yönetimidir, kaynak yönetimidir bu. Yani onun için burada bütçe yönetiminde de bu geçerli. Zaten bütçeden çıkmış, finans yönetiminden çıkarak psikolojik sermaye, sosyal sermaye de yansıyor bu. Onun için burada bunu o kişiye bununla ilgili iyi niyetli olduğu için uzman eğer ki ona yapamıyorsa o zaman uzman desteği alacak evet. burada.
1: Bu arada hocam yani tüm bu konuşmalarımızdan sonuçla burada küçük çocuk yetiştiren anne babalara da bir örnek olması hasebiyle yani bu kadar işte her istediği yapılan çocuk bir gün geliyor işte evinde karısıyla öyle bir noktaya gelebiliyor. Yani çocuğunun ihtiyacını düşünmekten önce kendim işte alacağım şeyleri alayım, takas edeceklerimi edeyim diye öncelik belirleyemeyebiliyor. Haliyle çocuğu sorumsuz yetiştirdiysen aman ya işte bu evlensin de sorumluluk almayı öğrensin demek de yanlış bir strateji oluyor. Orada öğrenilmiyor. Yani 1,5 yaşında çocuk var ama o sorumluluk ve çocukla beraber gelmiyor. Evlilikle beraber.
0: Tabii. Hazreti gelmiyor. Ali'ye sormuşlar. Çocuğumun yani işte çocuğun kaç yaşında demiş. İşte annesi hamile demiş. Geç kaldın demiş. Ya bunu evlenmeden önce düşünecektin.
1: Evet. Yani,
0: nasıl anne nasıl baba olacağını yani hamilelikte bile geç kaldın diyor ki bu 1,5 yaşında çok geç şimdi bile. Onun için annelik babalık rollerini pratiklerini kişinin bilmesi, öğrenmesi lazım. Bunlar da birinci rol. Yani iyi bir çocuk yetiştiremediysen sen, İstanbul'un yarısı senin olsa neye yarar ki?
1: Evet.
0: O çocuk bir müddet sonra yer bitirir. Yani onun için iyi bir insan yetiştirmek bir yere müdür olmaktan çok daha önemlidir.
1: Evet.
0: Onu yetiştirebilmek için de zaman sermayeni çocuğuna ayıracaksın. İyi örnek olmak gerekiyor. Onun için nasihat yerine örnek olmak gerekiyor. Çocuğa emir vermek yerine seçenekler sunmak gerekiyor. Bunun için de burada önemli şey, hatta bu ilk başta söylerken yarım kaldı. Kaynak yönetimindeki en önemli şey adil paylaşım yapabilmek. Adil paylaşım şu açıdan önemli. Yani nasıl para yönetirken maksat varsa, o maksada belliyse, eğer iktisat kelimesi maksat kökünden geliyor. Maksadın belliyse adil paylaşım ona göre yapıyorsun. Bir maksadın belli, iki mutabık kalındığınız bir maksat var. O zaman adil paylaşımda adalet, ortak adalet sağlanabiliyor. Ama ortak maksat yoksa ortak adalet sağlanamıyor. Hedefte birlik olursa yöntemlerde de birlik oluşabiliyor. Onun içinde adaletin oluşabilmesi için muhakkak insanın hedefinin doğru olması önemli. Adalet de ona göre, çünkü adalet, mutlak adalet de bir çeşit zulümdür bak. Mutlak adalet. Adaleti mutlaka bu dünyada yok. Ahiretle birlikte olunca adaleti mutlaka var. Bu dünyadaki mutlaka, çünkü kötülük var, iyilik var bu dünyada. Onun için adalette de eşitlikle adalet aynı değil bu dünyada. Adil olmayana neden adil değil bu dediğin zaman, bir kimse mesela adalet kavramını oluştururken o kişinin yaşam felsefesi ön plana çıkıyor. Yaşam felsefesi o kişinin kapital odaklıysa, en büyük değer paradır diyorsa mesela, bunun kutsalı paradır, onun kutsalı egosudur, onun adaleti de ona paralel oluyor. Onun için kişinin adil olabilmesi için hesap verme duygusunun olması lazım. Yani bir insanı koruyan şey değildir bak, iyi niyeti değildir. Bir insanı koruyan en önemli şey onun hesap verebilirliğidir. Adalette yani bu kimseye ben haksızlık yaptım mı yapmadım diye sorması lazım. Aile içerisinde de, sevgide bile adalette olması lazım. Onun için hiçbirimiz kusursuz değiliz. Kusursuz yapıyoruz, kusurlu değiliz. Hata yapmış yapabiliriz. Ama onun için aile ilişkilerinde adalet kavramında anlaşmak lazım. Bak bu, burada mesela onun duyarlı bir noktası şeyse, arkadaş bizim bir amacımız var. Bu amaca giderken şöyle şöyle yatırımlar yapmamız lazım. Böyle böyle biriktirmemiz, şu kadarını biriktirmemiz lazım. Mesela kaynak yönetimde öyledir. Yani nasıl %15 kuralı var. Kazancımızı %15'ini bir kenara koymamız lazım desin mesela. %10'unu desin bunu. Bununla ilgili bu o zaman gelecekteki ihtiyaca göre planlama yapabilmektir. Adalet burada.
1: Evet. Evet. Evet hocam, derken böylelikle bir programda daha sonuna gelmiş olduk. Biz doğdurmuş olduk. Öncelikle buradaki soruyu soran dinleyicimize de önce sözlü, sonra sözlü denemiş, yazılı, sonrasında davranışsal uyarıların yapılması gerektiğini aktarmış oldunuz. Biz de onu tekrar etmiş olalım. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam kıymetli bilgileriniz için. Sevgili dostlar, böylelikle bir evlilik okulunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Akraba WhatsApp hattımız 0501 630 30 30. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
4: Bir insan düşünün. Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen. kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de

korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la unban maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değil.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Akra.

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Hepimizin malumudur ki biz bir

0: sohbet geleneğinden geliyoruz. Resul-i Ekrem Efendimizin sevdikleriyle kurduğu ilmin ve irfanın nakil araçları olan mutat ve düzenli sohbetler, toplantılar, bizim hem inancımızdan hem de kültürümüzden gelen bir niteliğimizdir. Cuma toplantıları, sıra geceleri, hala devam eden bu kültürün birer parçası niteliğindedir. Gerçi mahiyet farkı devrin değişmesiyle birlikte meydana gelmiştir ama aslında rücu da öyle zor bir hadise değildir esasında. Büyüklerin küçüklerle bir araya geldiği bu toplantılarda hem dini bilgiler tatlı üsluplarla nakledilir hem de yaşama dair tecrübeler ve nakiller birinci elden aktarılarak geleneğimizin devamı sağlanırdı. Bir mekteptir bu toplantılar. Mekteptir, zira sohbet meclisleri her zaman eğitim-öğretim kurumu gibi çalışmıştır bizim geleneğimizde. Bu sohbetlerde edep vardır, erken öğrenilir. Ehline malum sırlı Türkçe vardır, güzel ses ve yorum vardır. Toplumun her grubundan insanın katılabildiği bu toplantılara müdavim olmak, belki de kuşak çatışması, kültür yozlaşması gibi sorunlara da bir çözüm olabilir aslında. Ve tabii ikram vardır bu toplantılarda. Doğuda çiğ köfte olur, batıda helva. Çünkü bizim edebimizde ikramsız misafirlik kabir ziyareti gibidir. Çünkü bizim inancımıza göre insan kazanmak da, tanımak da yemek yemek esnasında mümkün olur. Halk takviminde yıl, Ruzi Hızır ve Ruzi Kasım olarak ikiye ayrılır. Yani sıcak ve soğuk günler. Şimdi biz soğuk günlerin arifesindeyiz. 8 Kasım'dan 6 Mayıs'a kadar süren soğuk günlerin en serti, Aralık sonunda başlayıp Ocak sonuna kadar devam eder ve zemheri olarak bilinir. Arkasından cemreler düşer. Ecdadımız bazen cemre yerine cemile kelimesini kullanır. Yani kor haline gelmiş ateş, köz demek olur. İşte cemreler düşüp hava yumuşasa da ardından hamsin soğukları başlar. O uzun, soğuk, karlı boranlı günlerde evlerine kapanan atalarımız sohbetli ikramlı buluşmalarda bir araya gelirmiş Edirne etrafında. Helva sohbeti. Neden özellikle Edirne tarafı? Çünkü anlaşılan önce saray erkanınca başlatılmış, sonra da halka sirayet etmiş, uzun yıllar devam etmiş helva sohbeti. Ancak Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşadığı savaşlar sonucu nüfusun yer değiştirmesi, ekonomik sıkıntıların baş göstermesi, asırlık bu geleneğin terk edilmesine sebep olmuştur. Cuma gecesi düzenlenirmiş bu sohbetler. Dini, kültürel, sosyal ve içtimai hayata, sanata, şiire dair sohbetler gerçekleştirilirmiş. Zamanın icabına, kitlenin niteliğine tabi olunarak. Her sınıf kendi zevkine göre toplantılar yapar, uzun kış gecelerini dostça, kardeşçe, neşe ve zevk içinde geçirirlermiş. Helva sohbetleri iki ayrı usulde gerçekleştirilirmiş. Bunlardan biri sıra toplantısı, diğeri irfane yani örfane toplantısı. Sıra toplantısı her zaman ve hep beraber toplananlar arasında yapılan sohbetlerin adıydı. Helva bu toplantıya katılan kişi sayısına göre yapılır ve masrafları sırayla bir kişi tarafından, çoğunluk ev sahibi de aynı kişi olduğundan ev sahibi tarafından karşılanırdı. İrfane yani örfane toplantıları ise müşterek manası taşımasından sebep bu isimle anılırdı. Gelen misafirler helvalarını yerler, yedikten sonra bir kişi ayağa kalkarak borcumuz ne kadar der ve ortada dolaştırılacak olan tepsiyle parayı toplardı. O geceyi düzenleyen ve hizmette bulunan kişiler hariç diğer misafirler de bu tepsiye para bırakarak o gecenin masraflarını paylaşırlardı. Helva sohbetini ev sahipliği yapmaya ev açma denirdi. Günümüzde de büyük toplantılar olduğunda birinin evini açması adetten ve takdire şayan bir tutumdur.
1: Anadolu İrfanı.
0: Evini açan kişi gecenin tüm hazırlığını yapar, sohbete gelecek olanları tek tek davet ederdi. Misafirler akşam yemeğinden sonra toplanmaya başlar, gelecekler tamamlanınca sohbete geçilirdi. Meclis tecrübeli biri tarafından yönetilirdi. Bir başıboşluk ve düzensizlik olmazdı.

0: yenen helva mecliste bulunanlar tarafından hazırlanırdı. Yere geniş bir örtü serilir, üzerine yine geniş bir sini konurdu. Bunun çevresine de helva çekmeye hevesli 8-10 kişi otururdu. Hevesli olmak lazımdı, zira bu iş öyle kolay bir iş sayılmazdı. Çok sabır ve çok uğraş gerektirirdi. Önceden hazırlanan kavrulmuş un siniye serilir, üzerine de katı şerbet ilave edilirdi. Helva halkasına girenler unlayıp sıvazlayarak dolandırmaya başlar, tepsiye sığmayacak kadar genişleyinceye kadar halka bükülüp ikiye katlanır. Bu zamanla sayısı artan tellerle demet halini alırdı. Bükenlerin ellerinin ısısından ve odanın sıcaklığından yumuşayıp eriyen helva sık sık dışarı çıkarılıp ayaza oturtulurdu. Bir süre sonra tel tel ayrılarak çıtır çıtır olan hoş kokulu keten helva hazır olur ve herkese tutam tutam dağıtılırdı. Helva yenmeden önce orada bulunan hocalar dualar okur, duadan sonra pişirilen helva yenilir ve üzerine kahve içilirdi. Bilirseniz ecdadımız yemeğe başlamadan önce kuvvet olsun ibadete taat eder, asla duasız ne yemeğe ne de herhangi bir işe başlardı. Kahveler içilirken bir sonraki helva sohbetinin kimin tarafında yapılacağı da kararlaştırılırdı. Helva sohbetlerinin değişmeyen unsurlarından biri de oyunlardı. En çok oynanan oyunlar fincan, yüzük, arişna, buğday, şaşıranlar, tabur ateş, tezgah gibi oyunlardı. Oyunlarda kaybedenlere alınlarına kara basmak gibi değişik cezalar verilirdi. Helva tepsisi verilirken mani söylemek bir gelenekti. Bu sırada söylenen manilerden biri şu şekildedir. Sohbet helva itmam oldu, gözlere hep uyku doldu. Sagayı hatır son buldu, ağam buyurun helvayı helvayı. Sohbet sona erip misafirler gidecekken ev sahipliği yapmış kişiye de mani söylemek Edirne helva sohbetlerinin özelliklerinden biriydi. Ocağınız tüter olsun, keseniz bereket dolsun, bu hane hep mamur olsun, kalkma zamanı, gitme zamanı. Helva sohbetleri sona erip misafirler evlerine dağılırken sohbetlerin sahibi olan kişi ev halkına ulaştırılmak üzere diş kirası ya da göz hakkı diyerek bir miktar helva da gönderirdi.
1: Anadolu İrfanı.
0: Osmanlı saray mutfağında da helvalar özel bir yere sahipti. Edirne Sarayı'ndan İstanbul Topkapı'ya izlerini sürebildiğimiz helvaların hazırlandığı tatlıcı teşkilatına Matbaa-ı Amire içerisinde Helvacı Ocağı ismi verilmişti. Topkapı Matbaa-ı Amiresi'ndeki yani saray mutfağındaki helvahane binası Kanuni döneminde Mimar Sinan tarafından yapılmış. Zaman içinde helvahane, Matbaa-ı Amire, Helvahane-i Hassa, Helvahane-i Amire ve Helvahane-i Manure gibi isimlerle anılmış. Helvahanede çalışanlara Helvacıyan-ı Hassa denilmiş. Başarılı olanlar Helvacıbaşı, Çeşnegirbaşı veya Hoşafçıbaşı olmuş. Helvacıbaşı, Enderun'da bulunan Kilercibaşı'na bağlı bir memur sayılmış. Sarayda bütün tatlıların yapımında çalışanlar Helvacıbaşı'nın denetiminde çalışırdı. 16. yüzyılda Helvacıbaşı'na bağlı olarak helvahanede 812 kişinin çalıştığı kaydedilmiştir. Sarayda pişirilen helvalar çeşitlilik bakımından oldukça zengindir. Helva yapımında kullanılan un, nişasta, irmik, susam, tereyağı, süt ve tatlandırıcı olarak kullanılan bal, pekmez ve şekerin birinci sınıf olması şarttı elbette. Saray mutfağına gelen malzemelerin imparatorluğun hangi bölgesinden geleceği önceden belirlenmiştir. Bal Girit'ten, Eflak'tan, Boğdan'dan getirilirdi. Tereyağının büyük bir kısmı kefeden, şeker Mısır'dan gelir ve bunlardan helva yapılırdı. Helvahanede pişen helva, başta padişah olmak üzere bütün saray çalışanlarına, koğuşlara ve sinilerle saray dışına dağıtılırdı. Hasılı kelam halkı bir ve diri tutmak için mekanın ve midenin marifetinden feyz almak geleneğimizin en eski usullerinden biridir. Belki bize de bir nasibi ulaşır.
1: Anadolu İrfanı. Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselama gelen evlat müjdesi ve oğlu Hazreti İshak aleyhisselam.
1: Kuvvet ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Doğrusu biz onları halis olarak ahiret yurdunu düşünen, ihlaslı, gönülden bağlı kimseler yaptık. Çünkü onlar katımızda seçilmiş hayırlı kimselerdir. Biz ona İsmail'den sonra İshak'ı da, torunu Yakub'u da bağışladık. Peygamberliği ve kitapları da onun nesline verdik. Dünyada ona mükafatını verdik. Şüphesiz ahirette de iyilerdendir. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır. Kendilerine açıkça zulmedenler de. İbrahim'in karısı, "Vay başıma gelenler, ben bir koca karı, şu kocam da bir pirifani iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu pek şaşılacak bir şey," dedi. Elçi melekler dedi ki, "Allah'ın işinden dolayı hayrete mi düşüyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizedir. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir ve iyiliği boldur." Onlar, "Korkma, biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı müjdeliyoruz," dediler. İbrahim, "İhtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz?" dedi. "Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma," dediler. İbrahim de, "Hak yoldan sapanlardan başka Rabbinin rahmetinden kim ümit keser ki?" dedi. "İhtiyar halime rağmen bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı elbet işitendir, kabul edendir."
0: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akram Mobil, sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akram Mobil hattımız 501-630-3030.
2: Akra dinliyorsunuz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargah, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmaz.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Diyalektik. Felsefe tarihinin en dinamik, en hareketli kavramlarından biri olan diyalektik, kabaca karşıtlıklar yoluyla gelişme, gerçeğe zıtlıkların çatışması ve uzlaşmasıyla ulaşma yöntemi olarak tanımlanır. Kökeni Yunanca dialektike, yani tartışma sanatı kelimesine dayanan bu kavram, zaman içinde basit bir münazara tekniği olmaktan çıkıp, evrenin, tarihin ve düşüncenin değişim yasalarını açıklayan devasa bir felsefi sisteme dönüşmüştür. Kavramın tarihsel gelişimine baktığımızda uğradığı büyük dönüşümü görürüz. Antik Yunan'da Sokrates ve Platon için diyalektik, karşılıklı konuşma ve sorular yoluyla muhatabın zihnindeki yanlış bilgileri eleyip hakikate ulaşma yöntemiydi. Ancak modern felsefede özellikle Hegel ile birlikte kavram ontolojik bir boyut kazandı. Hegel'e göre her düşünce veya durum, tez, kaçınılmaz olarak kendi zıddını, antitezini yaratır. Bu iki karşıt gücün çatışmasındansa daha üst düzey bir sentez doğar. Diyalektik düşünce, edebi eleştiride ve metin analizlerinde güçlü bir anahtar işlevi görür. Bir romandaki karakterlerin iç çatışmaları, toplumsal sınıfların karşı karşıya gelişi veya bir şiirdeki tezat sanatları, metnin içindeki diyalektik devinimi oluşturur. Yaşamın kendisi durağan değil, sürekli bir akış halinde olduğu için diyalektik bize bu akış, siyahla beyazın kavgasından doğan o gri tonların zenginliğini anlamlandırma imkanı sunar. Diyalektik, kainattaki ve zihindeki hiçbir şeyin mutlak, donmuş ve değişmez olmadığını hatırlatan bir felsefi pusuladır. O, tabiattaki ve insandaki çelişkileri birer hata olarak değil, gelişimin ve varoluşun yegane motoru olarak gören, dünyayı statik bir fotoğraf karesi gibi değil, kesintisiz bir film şeridi gibi okumamızı sağlayan bir zihin disiplinidir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

0: Dostça bir tavsiye ister misiniz?
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde buyurmuş ki sükût de ibadettir. Sükût de bir ibadettir. O ibadeti de yapmak için konuşmayı da mümkün olduğu kadar azaltıyor.

0: diyor. Manasız ve boş, yersiz ve lüzumsuz konuşmamak önemli bir kaide oluyor. Bu çeşit konuşmalara ma la yani deniliyor. Ma la yani demek, yani bir mana taşımayan, bir mana taşımayan boş, muhtevasız sözler demek. Ma la yani'yi terk etmesi gerekiyor. Tabii zaruri konuşmasını yapacak. Gerekli konuşmalarını yapacak. Efendim, faaliyetlerini sürdürmesi için lazım olan konuşmalar, hanımıyla iş münasebetlerinde, daha başka yerlerde konuşmaları yapacak, ama ma la yani'yi terk edecek. Sükutu ihtiyar edecek. Tefekkürü böylece arttıracak bir faaliyet olmuş oluyor. Çünkü çok konuştuğu zaman insan konuşması nispetinde hata ihtimali de artıyor. Yüzdesi efendim konuştukça artıyor.
1: Dostça bir tavsiye. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meallerinden Maide Suresi 20 ila 43. ayetlerini dinleyeceksiniz.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Çünkü O içinizden peygamberler var etti ve size hakimiyet, hürriyet verdi. Yine zamanınızda alemlerden hiçbirine vermediğini size verdi. Ey kavmim, Allah'ın sizin yerleşmeniz için yazdığı mukaddes yere girin. Geri dönmeyin. Sonra dünya ve ahirette zarara uğrayıp perişan olursunuz. Onlar, ey Musa, doğrusu orada zorba olan azgın bir topluluk var. Ve biz onlar oradan çıkıncaya kadar oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de elbette gireriz, dediler. Allah'ın emirlerine uymamaktan korkanlar arasından, korkmadan görevini yapan ve Allah'ın lütufta bulunduğu iki adam casus olarak oraya gidip gelince, onların üzerine şehre girilen kapıdan girin. Eğer oradan girerseniz şüphesiz siz galipsiniz. İnanan kimselerseniz yalnız Allah'a güvenip dayanın, dedi. İsrailoğulları da, ey Musa, onlar orada oldukları müddetçe biz oraya asla giremeyiz. Artık sen Rabbinle git. O zorbalarla ikiniz harbedin. Biz burada oturacağız, dediler. Musa, ya Rabbi, ben kendimden ve kardeşimden başkasına sahip değilim. Sözüm geçmiyor. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavmin arasını ayır, dedi. Allah buyurdu ki, ey Musa, muhakkak ki orası, o mukaddes yer, onlara 40 yıl yasak edilmiştir. Onlar o yerde, Tih çölünde bu müddet içinde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Artık bu yoldan çıkmış topluluğa üzülme. Resulüm, onlara Adem'in iki oğlunun gerçek haberini oku. Hani ikisi birer kurban sunmuşlardı. Habil koç, Kabil ekin sunmuştu da, onlardan birinin Habil'inki kabul olunmuş, gökten inen ateş onun kurbanını yakmış, diğerininki kabul olunmamıştı. O kurbanı kabul olunmayan Kabil, bu durumu kıskanarak kardeşine, seni mutlaka öldüreceğim, demişti. Habil de, Allah ancak kendisinin emrine uyan, karşı gelmekten sakınanlardan kurbanı kabul eder, demişti. Andolsun ki beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Doğrusu ben dilerim ki benim günahımla kendi günahını birlikte yüklenesin de cehennemliklerden olasın. İşte zalimlerin cezası budur, dedi. Nihayet nefsi ona kardeşini öldürmeyi ve bunun zararı olmadığını kabullendirdi. Böylece onu öldürdü de dünya ve ahirette ziyana uğrayanlardan oluverdi. Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini kendisine göstermek için Kabil'e yere eşeleyen bir karga gönderdi. Bundan ibret alan Kabil, yazıklar olsun bana. Kardeşimin cesedini gömmekte şu karga kadar olmaktan aciz mi kaldım, dedi. Artık o haline ve yaptığına pişmanlık duyanlardan biri haline gelmişti. Bundan dolayı İsrail oğullarına Tevrat'ta şöyle yazdık. Kim bir canı başka bir cana veya yeryüzünde fesat çıkarmasına karşılık olmaksızın, şer'an, hukuken ölümü hak etmeksizin öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onun hayatını meşru bir imkanla kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur. Muhakkak ki peygamberlerimiz onlara açık deliller getirmişti. Sonra onlardan birçoğu bunun ardından yeryüzünde yine isyan ve cinayetle aşırı gitmektedirler. Allah ve Resulünün hükümlerine karşı savaş açan ve bu hükümlerin yapılmasını istemeyerek ve aksini yaparak yeryüzünde anarşi, fesat çıkartmaya çalışanların cezası ancak verilecek hükme göre ya öldürülmeleri, ya asılmaları, ya sağ elleriyle sol ayaklarının çapraz kesilmesi, ya da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu, onlar için dünyada bir rezilliktir. Ahirette ise onlara büyük bir azap vardır. Ancak siz, onları yakalayıp ele geçirmezden önce, zarar vermeden kendiliğinden teslim olup tevbe edenler bunun dışındadır. Bilin ki Allah çok bağışlayandır, merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'ın emrine uygun yaşayın ve ona ibadet, Allah'ı çok anmak ve salih amellerle vesile, sebep ve yollar arayın. Onun yolunda malınızla, canınızla insanları kula kulluktan kurtarmak ve İslam'ın hayatınıza hakim olması için cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Küfre sapanlar var ya, dünyada olan her şey ve onun yanında bir o kadarı daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu fidye verseler kendilerinden kabul edilmez. Onlar için çok acıklı bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isterler fakat çıkamazlar. Onlara sürekli bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve kadının kazandıkları günahlarına karşılık Allah'tan insanlara ibret verici, caydırıcı bir ceza olarak önce sağ ellerini kesin. Allah mutlak galiptir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Kim yaptığı haksız hırsızlık hareketinden sonra cezasını çekip tevbe eder, kendini düzeltirse hiç şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Bir de ahirette azap etmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğine günaha karşılık azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir. Ey Resul, kalpleriyle inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyen münafıklarla Yahudilerden, küfürde İslam karşıtı yolda koşuşanlar seni üzmesin. O Yahudilerden durmadan reislerinden bol yalan dinleyen ve senin huzuruna gelmeyen diğer bir topluluğu dinleyenler vardır. Onlar recm hakkındaki kelimeleri Allah tarafından yerlerine konulduktan sonra değiştirirler. Muhammed'e gidin. Eğer size bu değiştirilmiş şekilde bir fetva verilirse onu alın. O verilmezse kabul etmekten sakının derler. Allah kimin amel ve niyetine göre fitnesinde düştüğü sapıklığında kalmasını isterse onun kurtarılması için Allah'a karşı senin elinden bir şey gelmez. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlara dünyada hor görülme ve rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalan dinlemeye çok meraklı ve haram, rüşvet yemeye pek düşkündürler. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hükmet, istersen onlardan yüz çevir. Eğer yüz çevirirsen sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Eğer hükmedersen aralarında adil şekilde hükmet. Hiç şüphesiz Allah adaletli olanları sever. İçinde Allah'ın zina eden evlilerin taşlanması hükmü bulunan Tevrat, onların yanında olduğu halde nasıl oluyor da seni hakem yapıyor, hüküm istiyorlar? Senin aynı hükmü vermenden sonra da razı olmayarak yüz çevirip dönebiliyorlar. Onlar aslında inanan kimseler değillerdir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Maide Suresi 20 ila 43. ayetlerini dinlediniz.
2: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş burada kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ın, Laz'ın, Çerkez'in, babaşım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da gevaşım. Ben Bingöl Dağları'nda çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'nda pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoşum. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaşım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoşum. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefensizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

Allah'ım. Yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın tasallutundan, yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.

0: Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapılarını açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana kulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Eklem kireçlenmesindeki en önemli belirti hastada başlayan ağrı. Bu ağrının karakteri mekanik olanlarda genelde hareket sırasında olur. Yani hasta otururken, gece yatarken çok şiddetli ağrısı olmayabilir. Eğer çok ilerlemediyse, çok ilerlemiş aşırı eklem hasarı oluşmuşlarda gece ağrısı, istirahat ağrısı da olur. Ama genellikle mekanik olanlarda, mekanik sebebe, yetmezliğe bağlı olanlarda hareket sırasında oluşan ağrı. Ama romatizmal bir hastalığa bağlıysa bu istirahat ağrısı şeklinde de karşımıza çıkabilir. Veya bir iltihabi hastalık, eklem iltihabıysa bunlar istirahat ağrısı veya bir çeşit tümör veya gibi rahatsızlıklarda da istirahat ağrısıyla karşımıza çıkabilir. Genelde eklemi etkileyen bir artroz varsa eklem çevresinde ve eklemdedir ağrı. Yansıyan ağrılar, işte belden, kalçadan gelen ağrılar genellikle uzun bir yol kat eden ağrılardır. O yüzden bunu ayırmak lazım. Bazen bel fıtığı, bel hastalıkları da dize vurabilir veya kalça kireçlenmesi bize diz ağrısı olarak karşımıza gelebilir. Araştırdığımız zaman diz eklemini sağlıklı bulabiliriz. O zaman komşu eklemlerden şüphelenmek ve oralara da yönelmek lazım. Hastayla olan iletişimde ağrının karakterini sorgulamak lazım. Ağrının yerini sorgulamak lazım. Başlangıcını, ne kadar süredir olduğunu sorgulamak lazım. Hareketli olan ilişkisini yine sorgulamak lazım. Diğer komşu eklemleri de yine sorgulamak ve şüphelenirse muayene etmek, tetkik etmek, röntgenini, grafisini çekmek lazım. Eklem aşırı kullanıldığı zaman, aşırı bir yürüyüş sonrası o eklemdeki yere, ekleme dökülen yeni kıkırdak parçaları veya sürtünmenin etkisiyle eklem zarının reaksiyonu nel olarak sıvı üretmesine bağlı eklemde şişlik olur. Bu aşırı kullanma dönemlerinde olur. Diğer belirtilerden biri de eğriliktir. Zamanla oluşan bir eğrilik olduğu gibi başlangıçta travma sonrası bir eğrilik vardır. O eğrilik aşırı yüklenmenin olduğu tarafta aşınmanın artmasıyla eğrilikte de artma ile karşımıza gelebilir. Genellikle hastalar bacaklarım yamuldu, birbirine değmiyor şeklinde, X veya O şeklinde değişik şekil bozukluklarıyla da karşımıza gelebiliyor. Bir başka belirti hareket kısıtlılığı veya merdiven çıkamıyorum, trabazana tutunmadan çıkamıyorum şeklinde şikayet edebiliyor. Hareket kısıtlı da bir belirti. Bir de günlük eklem kalitesinin bozulması. Yani ben eskisi kadar yürüyüş yapamıyorum. Günün içerisindeki günlük işlerimi yaparken dizlerimin ağrısından dolayı dinlenmek zorunda kalıyorum gibi şikayetlerle karşımıza gelebiliyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Ömür boyu sağlık. Sağlıklı kalmanın yollarını, sosyal hayatta aktif olmanın önemini ve iyi yaşamın yöntemlerini uzmanlarla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık başlıyor.
4: Yeni bir programla daha huzurlarınızdayız kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda yaşlılarda ağız ve diş sağlığını konuşacağız. Yaşlı bireylerdeki ağız içi değişiklikler nelerdir? Diş eti hastalıkları neden daha sık görülür? Nasıl önlenilebilir ve nelere dikkat etmek gerekir? Aynı zamanda ağız kuruluğu bir sorun mudur? Çözümü var mıdır? Ve ağız diş temizliğinde kullandığımız diş fırçalarının özellikleri nasıl olmalı? Nelere dikkat edeceğiz? Bütün bu soruları değerlendireceğiz. Değerli dinleyenler, stüdyoda misafirimiz diş eti hastalıkları uzmanı, doktor öğretim üyesi Sayın Ebru Sağlam bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza Ebru Hanım.
5: Merhabalar, hoş bulduk.
4: Merhabalar. Daha önceki programımızda genel anlamda beslenmenin ağız ve diş sağlığına etkisini konuşmuştuk. Bugün de istedik ki yaşlılarda ağız ve diş sağlığında nelere dikkat edeceğiz? İlk olarak isterseniz yaşlı kesimden bahsediyoruz. Evet, yaş almak güzel bir şey ama evet, sağlıklı yaş almak hepsinden çok daha önemli. Yaş geçtikçe sorunlar artıyor, bunu biliyoruz. Bunu azaltmak için nelere dikkat edeceğiz? Onun öncesinde isterseniz hangi kesimden bahsediyoruz, bununla başlayalım.
5: Evet, yaşlanma doğal bir süreç olup yaşla birlikte çeşitli sağlık problemleri de ortaya çıkabilmekte. Ama yaşlı derken hangi yaşı kastediyoruz? Evet. Kimi kastediyoruz? Yaşlı bireyler 3 grupta sınıflandırılıyor günümüzde. 65 ile 74 yaş arası genç yaşlı, 75 ile 84 yaş arası orta yaşlı, 85 ve üstü ise ileri yaşlı olarak gruplandırılıyor artık. Sınıflandırmayı bu şekilde yapıyoruz. Günümüzde insan ömrü uzamış durumda. Tıptaki evet, gelişmelerle birlikte artık sağlığa olan erişim imkanlarının artmış olmasıyla birlikte. Tabii bu uzayan insan ömrüyle birlikte yaşlı birey popülasyonu da artıyor. Bununla birlikte bu bireylerin ihtiyaçları, yani tıbbi ve dental ihtiyaçlarında da artık farklılıklar karşımıza çıkıyor. Ve yaşa bağlı olarak da hani genel vücutta olduğu gibi ağız ortamında da, ağız dokularında da yaşa bağlı olarak değişiklikler karşımıza çıkmakta. Bunları hani genel anlamda başlık halinde değinecek olursak nedir bu değişiklikler? Mesela diş çürüklükleri ya da diş eti problemleri, eklem rahatsızlıkları, tükürük salgısındaki çeşitli değişiklikler olarak genel anlamda sınıflandırabiliriz.
4: Evet, yaşa bağlı dediniz, diş çürüklükleri daha sıklıkla görülebiliyor. Bunu biraz daha açacak olursak nelere dikkat etmek gerekir?
5: Diş çürükleri her bireyde görülen bir durum. Ancak yaşla birlikte özellikle yaşlı bireylerde kök yüzeylerinin zaman içerisinde açığa çıkmasına bağlı olarak özellikle kök yüzey çürükleri karşımıza çıkıyor. Ve yaşa bağlı olarak genel çürük prevalansında da bir artış, yani çürük sayısında da artış söz konusu. Kök yüzey çürükleri, hani neden kök yüzeyi diyecek olursak, kök yüzeyi daha mine dokusuna göre pürüzlü bir yüzey. Dolayısıyla temizlenebilirliği daha zor bir yüzey. Yaşa bağlı olarak bu manipülasyon yetilerisi de azaldığı için artık hani kök yüzeyini tam anlamıyla plaktan uzaklaştırılıp temiz tutulabilmesi daha zor hale geliyor. Dolayısıyla kök yüzey çürükleri de yaşla birlikte daha sık karşımıza çıkıyor.
4: Artıyor. Mineler dişimizi koruyor diyebilir miyiz?
5: Tabii, mine dokusu zaten en sert doku vücutta bulunan ve çüreğe karşı da bu anlamda diğer dentin ya da sement dediğimiz diş dokularına, diş sert dokusuna kıyasla daha dirençli bir doku. Kök yüzeyi sementle kaplıdır çünkü mine ile kaplı değildir. Dolayısıyla çürükten etkilenmesi daha yüksek
4: daha
5: olmakta.
4: Daha hızlı olabiliyor. Kök yüzeyinin açığa çıkması dediniz. Bu diş etinin çekilmesi manasına mı geliyor?
5: Evet, yaşla birlikte diş eti çekilmeleri de karşımıza çıkan bir diğer faktör. Bununla birlikte diş eti hastalıkları da karşımıza çıkıyor. Diş etinde görülen enflamasyon yaşla birlikte en sık gördüğümüz kronik hastalıklardan. Fırçalama yetersizliğine bağlı olarak oluşuyor. Bakteriler o bölgede hani birikip

0: etinde nasıl iltihap olup olmadığını nasıl anlarız dersek de en sık diş etinde şişlik, kanama, ağrı, yemeklerden sonra yaygın bir huzursuz, künt bir ağrı, diş etlerinde çekilme ya da işte diş taşı birikimi, fırçalama ile birlikte ya da kendiliğinden diş eti kanaması, dişlerde yelpaze gibi açılmalar, diş hareketlerinde sallanmalarında artışlar, diş eti problemi açısından klinik bulgular olarak karşımıza çıkmakta.
1: Peki bunların tedavisi var mı?
0: Bunların tabii günümüzde tedavileri mevcut. Tabii kaybolan dokuyu yerine koymak her zaman mümkün olmayabiliyor ama diş eti tedavileri günümüzde yapılan ve yaygın bir şekilde gerçekleştirilen tedavi prosedürleri arasında.
1: Konuya başlarken ağız kuruluğuyla ilgili de konuşacağımızı söylemiştik. Ağız kuruluğu bir problem mi?
0: Evet, yaşla birlikte tükürük salgısındaki azalmayla karşımıza çıkan bir durum ağız kuruluğu da. Tabii sadece yaşla birlikte değil, Sjögren hastalığı, hipotiroidizm, şeker hastalığı yani diyabet ya da kullanılan çeşitli ilaçlara bağlı olarak da ağız kuruluğu oluşabilmekte. Bu bireylerde tükürük azalıyor. Yeme içme, çiğneme ve konuşma fonksiyonları dolayısıyla etkileniyor tükürük azlığından ötürü. Çürük ve diş eti hastalığına karşı yatkınlık artıyor. Mukozanın direnci azalıyor. Tükürük azaldığı için tat alma duyusu etkileniyor. Tat almada bozulmalar ya da azalmalar söz konusu oluyor. Ayrıca mantar enfeksiyonlarına yatkınlık da bu bireylerde artıyor. Tabii bunun da günümüzde önerilen işte alternatif tedavileri var. Ağız kuruluğunu tamamen ortadan kaldırmak hani mümkün olmasa da her zaman. Sık sık su tüketimi bu bireylerde tavsiye ettiğimiz en sık yöntem. Ya da yapay tükürük preparatları var. Bu preparatların kullanımını tavsiye ediyoruz.
1: Özellikle yemesi içmesi gereken besinler ya da yememesi içmemesi gereken besinler var mı?
0: Yok, bu anlamda hani ayrı bir kısıtlama ya da şunlara dikkat ediniz dediğimiz besinsel anlamda bir şey yok. İlaca bağlı hani olan durumlarda belki hani muadili varsa farklı bir ilaç kullanımına yönlendirebiliyoruz. Ama onun haricinde sıvı tüketimini tavsiye ediyoruz.
1: Artırmalarını söylüyoruz. Ağız dokularında görülen hastalıklar var mıdır? Bunlar nelerdir?
0: Yaşla birlikte tabii ağız dokularında protez stomatiti ya da angular şelitis yani perleş dediğimiz hastalıklar karşımıza çıkabiliyor. Yaşla birlikte çünkü kişilerin diş kaybı artıyor. Mevcut diş kaybı arttıkça da ağız ortamında özellikle hareketli protezler, bu büyüklerimizin gece uyurken çıkarıp yandığı bardağın içerisine suya koyduğu hareketli protez dediğimiz tam ya da parsiyel protez kullanımı artıyor. Bu protezlerin kullanımına bağlı olarak mekanik temizliklerinin tam yapılamaması sonucunda ağız dokularında karşımıza çıkan protez stomatiti dediğimiz yumuşak dokunun enfeksiyonu ile karşımıza çıkan bir klinik tablo söz konusu. Tamamen hani hijyen eksikliği ile birlikte oradaki mikroorganizmaların faaliyeti sonucu oluşan bir durum.
1: Evet, burada şunu sormak istiyorum. Bu çıkarılan hareketli protezin temizliğinden mi bahsediyoruz yoksa çıktıktan sonraki damak temizliğinden mi?
0: Her ikisi de burada önemli. Genellikle kişiler ve proteze o kadar alışıyorlar ki gece uyurken çıkarma ihtiyacı hissetmiyorlar. Gece yatarken özellikle hareketli protezlerimizin yani zaten çıkması sabit protezi çıkaramıyoruz ama hareketli protezin kesinlikle çıkarılıp akan bir suyun altında güzelce temizlenip sabaha kadar da işte beklerken bir suyun içerisinde saklanması gerekli. Ama maalesef kişiler buna dikkat etmediği için ağızlarında protezlerle uyuyabiliyorlar ve kendi yumuşak dokularını da temizlemiyorlar. O bölgede protezle yumuşak doku arasındaki mikroorganizmaların faaliyeti sonucunda da artık yumuşak damakta enfeksiyonlar karşımıza çıkabiliyor.
1: Evet, biz dişimizi normal fırçayla ve macunla temizliyoruz. Diş protezi çıktıktan sonra damak nasıl temizlenir? Diş fırçasıyla mı?
0: Diş fırçasıyla temizleyebilirler. Kibarca yumuşak dokuya travmatize etmeden yani orta sertlikte ya da yumuşak sertlikte bir fırça ile yüzey temizliği olarak düşünün bunu. Oradaki eklentilerin uzaklaştırılması olarak düşünebilirsiniz. O bölgenin genel anlamda bir temizliğinin yapılmasını tavsiye ediyoruz. Evet. Ama protezlerde fırça kullanımını tavsiye etmiyoruz. Çünkü protez yüzeyinde çizilmelere sebebiyet verebiliyor. O protezin cilasının bozulmaması önemli. Çünkü mikroorganizmalar bu sefer çiziklere tutunarak o bölgede kolonize olabiliyorlar, üreyebiliyorlar.
1: Daha kalıcı oluyorlar.
0: Evet, protezin sağlığını bozmuş oluyoruz kendi elimizle. Bir diğeri de angular şerit istedim. Onu değinmeden geçmeyelim.
1: Lütfen.
0: Yine yaşla birlikte diş kaybı sonucunda kişilerin dikey yüz yüksekliği dediğimiz yükseklik var. Yani çenelerin kapanışı

0: değişiyor. Dikey yüz yüksekliğindeki değişiklikle birlikte dudak kenarları daha çok örtülüyor birbirine. Dudak kenarlarında karşımıza çıkıyor zaten bu durum. Dudak kenarlarının sürekli nemli kalması ile birlikte o bölgede zamanla oluşan kırmızı, ağrılı, çatlakların görüldüğü bir durum aslında. Perleş olarak da biliniyor bu halk arasında. Aynı zamanda yani mayalar ve bakteriler sorumlu bu durumun oluşumundan ama demir eksikliği, anemisi ve B12 vitamini eksikliğinin de bu durumu etkileyebileceği söyleniyor çalışmalarda. Ortadan kaldırılması için de bu durumun kişinin yüz yani diş kayıplarının dantel olarak tedavi edilmesi gerekiyor. Ya da ısrarla hani geçmeyen durumlarda da bir doktor muayenesiyle reçete edilen bir ilacın kullanılması gerekebiliyor. Topikal olarak o bölgelerde bir ilaç uygulaması gerekebiliyor.
1: Evet, peki başka rahatsızlıklar var mı yaşlılarda özellikle ağız diş sağlığında görülen?
0: Yaşlılarda ağız kanserleri açısından dikkat etmek gerekli bir diğer faktör bu. Israrla iyileşmeyen bir lezyon varlığında ağız kanseri de akla getirilebilmeli. Özellikle yaşlı erkeklerde ve sigara, alkol tüketimi sık olan kişilerde göz önünde bulundurulmalı ağız kanseri durumu. Kendiliğinden kanayan, eroziv ya da ülseratif formda dediğimiz lezyonlar söz konusu olabilir. Dişlerde bu lezyon etrafında yer değiştirmeler olabilir. Şişlikler söz konusu olabilir diş etinde ya da ağzın herhangi bir bölgesinde. Ağrılı ya da ağrısız olabilir bu şişlikler. İlla işte ağrılı olmasına ya da ağrısızsa bir problem yoktur gibi bir düşünce oluşması yanlış. Ya da çene altındaki lenf nodlarında belirgin şişlikler söz konusu olabiliyor bu bireylerde. Travmatize etmekten kaçınmalı öncelikle kişi o bölgedeki yarayı. Uzun süreli ve iyileşmeyen bir durumda da mutlaka bir diş hekimine muayene olmasını tavsiye ediyoruz.
1: Ben özellikle onu soracaktım. Hangi hekime gitmek gerekiyor bu ağız yaraları ve biraz önce bahsettiğiniz sorunlar oluştuğunda?
0: Diş hekimlerine gidebilirler ama tabii ki daha spesifik olarak değerlendirilmek gerektiğinde de ağız diş çene cerrahlarından bu konuda biz yardım alıyoruz.
1: Peki çene eklemlerinde görülen rahatsızlıklar var mıdır?
0: Yaşla birlikte evet çene ekleminde de hani fizyolojik olarak değişiklikler söz konusu olabiliyor. Eklem diski inceliyor bu bireylerde. Eklem yüzeylerinde bozulma, düzleşmeler, eklem kıkırdağında parçalanmalar, kemikte yapısal değişiklikler gözlenebiliyor. Ve bu değişikliklere bağlı olarak da çenede fonksiyon sırasında ya da sabah uyandığında kulak ön bölgesinde ağrılar oluşabiliyor. Normalde her yaşta görülebilir eklem rahatsızlıkları bu arada ama yaşla birlikte sıklığı ve şiddeti artarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kadınlarda daha sık karşımıza çıkıyor cinsiyet açısından bakacak olursak. Hani klinik olarak eklem rahatsızlığı vardır diyebilmemiz için neler olmalı dersek de hangi bulgular karşımıza çıkıyor dersek de çene ve eklem bölgesinde künt bir ağrı söz konusu olabilir. Konuşmada ya da yemek yeme sırasında kulak bölgesine yayılan bir ağrı söz konusu olabilir. Eklem fonksiyonunda çene ağız açma kapama hareketlerinde kısıtlanmalar ya da eklemden gelen sesler söz konusu olabilir. Sabah uyandığınızda çiğneme kaslarında ya da çiğneme kasları çevresinde kulak ön bölgesine denk geliyor. Bir katılık, sertlik söz konusu olabilir. Zamanla hani kendiliğinden geçebiliyor bu sertlikler. Ağız açma kapamada zorluk olabilir dedik. Ya da klik sesi dediğimiz ya da bu kara basınca duyduğumuz ses, krepitasyon sesi olarak geçiyor. Krepitasyon sesi eklemden gelebilen bir ses olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki tedavisi var mıdır?
0: Tedavileri var. Çeşitli plaklar ya da eklem içi müdahaleler olabiliyor. Hani mevcut rahatsızlığın durumuna göre uygun tedaviyi yönlendirmek, şekillendirmek gerekiyor. Tabii öncesinde bir mevcut durumu
1: tespit etmek
0: lazım. Evet.
2: Sıhhatli bir hayata dair tavsiyelerle ömür boyu sağlık Akra'da.
1: Şimdi en can alıcı noktası ağız ve diş bakımı özellikle yaşlı bireylerde nasıl olmalı, nelere dikkat etmeli? Hep merak edilen diş fırçası konusu da var. İsterseniz evet, konuya başlayalım. Ben özellikle diş fırçasını da soracağım. Neleri tercih edeceğiz? Evet. Çünkü bu konuyla ilgili çok sık kafa karışabiliyor.
0: Evet. Şimdi bu kısım aslında sadece yaşlıları ilgilendiren bir bölüm değil. Sadece herkesi, hani herkes ağzında diş bulunan tüm bireyleri ilgilendiren bir kısım. Sadece tabii yaşla birlikte artan hani diş kayıpları ya da ağız içerisindeki sabit ya da hareketli protez sayısındaki artışla birlikte ilave kullanılması ve dikkat edilmesi gereken ürünler devreye girebiliyor. Bir de yaşlılarda özel olarak belirtmek gerekirse manipülasyon yeteneğinde hani yaşla birlikte nörolojik fonksiyonlardaki değişiklikler azalmayla, hani duysal motor faaliyetlerdeki azalmayla birlikte belki bir yetersizlik karşımıza çıkabilir diyebiliriz.
1: Zorluklar
0: oluşabilir. Ağız hijyenini tam anlamıyla sağlamada. Bu anlamda dikkat edilmesi gereken ilave noktalar var. Ama onun haricinde diğer tüm hani bahsedeceğim kısımlar hepimizi ilgilendiren fırçalama alışkanlıkları. Yani normalde biz zaten 6 ayda bir diş hekimi muayenesi öneriyoruz. Ama yaşla birlikte tükürük akışında azalma, ağız hijyeni alışkanlığında bozulmalar, eksiklikler, aktif diş çürükleri varsa ya da uzun dönemde mesela sistemik bir rahatsızlığından ötürü uzun dönem hastanede kalma gibi durumlar söz konusu olabiliyor yaşlı bireylerde. Bu tarz hikayeler varsa daha 3-4 ayda bir daha sık hani diş hekimi kontrolü öneriyoruz yaşlı bireylerde. Normalde ideali daha önceki yayında da belirtmiştik. Sabah akşam 2 kere florürlü bir diş macunu ile dişleri fırçalamak aslında. Burada en çok karşımıza çıkan hastalardan da hani bilgilendirmek için aldığımız sorular: nasıl bir fırça kullanalım? Diş macunu kullanalım mı? Florürlü mü kullanalım? Florürsüz mü kullanalım? Diş fırçalamak tek başına yeterli olur mu? İlave başka bir şey kullanalım mı? Hani bunlara da değinmek gerekirse farklı sertliklerde olan fırçalar var. İşte manuel fırçalar var, otomatik fırçalar var. Yani çok farklı ürün yelpazesi çok geniş artık günümüzde. Her bireyin de sosyoekonomik seviyesi farklılık arz ediyor. Evet. Ya yani illa en son teknolojiyi alın kullanın, mutlaka hani bununla en yüksek performans elde edersiniz gibi bir durum söz konusu değil. Kişiyi kendi bütçesine uygun, en basit, en temel özellikleri sağlayan bir diş fırçası kullanabilir. İdeal bir ağız diş sağlığını bununla temin edebilir.
1: Yani sertlik derecesi neye göre değişiyor?
0: Sertlikler sert, orta, yumuşak ya da ekstra yumuşak olarak çok farklı sertlikler var. Biz sert önermiyoruz hastalara. Orta ya da yumuşak sertlikte bir diş fırçası tercih edebilir. Ekstra yumuşağı önerdiğimiz durumlar olabiliyor özel hastalarda. Yani diş eti problemi olan, diş eti çekilmesine yatkınlığı olan bireylerde. Bu sertlik seçiminde önemli olan dokuda travma oluşturmayacak ama yeterli, ideal plak kontrolünü sağlayacak, yeterli etkin temizliği yapacak bir sertlik olmasıdır. Genellikle orta ya da yumuşak fırça tavsiye ediyoruz. Eğer yumuşak fırça yetersiz kalıyorsa, yani plak tam uzaklaştırılamıyorsa ideal bir fırçalama sonrasında, sertliğini bir tık arttırıp orta sertliğe geçmesini tavsiye edebiliyoruz biz.
1: Hareketli protezlerde diş fırçasını önermediniz. Onun çizilebilir özelliğinden, yapısından.
0: Evet.
1: Dişlerimizin çizilebilmesi de ihtimal dahilinde mi?
0: Şöyle, hareketli protezler gibi, yani hareketli protez akrilik dediğimiz bir maddeden hani yapılıyor. Yüzeyde hani direkt materyalde çizik oluşturabiliyor ama hani minenin direkt fırçaya bağlı olarak çizilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Sadece sert fırçalama neticesinde özellikle mine ve sementin, yani dişin kronu ve kökü dediğimiz birleşim noktasında kama şeklinde aşınmalara sebebiyet verebilir. Sert ve kontrolsüz bir fırçalama ve o bölgede diş eti çekilmesine sebebiyet verebilir. Çünkü sement dokusu mineye göre daha yumuşak bir doku dedik. Diş eti çekilmesiyle açığa çıkarsa sement dokusu, kök yüzeyi, ağız ortamına açık hale gelirse zamanla fırçalamayla birlikte o bölgede fırça travmasına bağlı olarak madde kayıpları, kama şeklinde defektler karşımıza çıkıyor. Bu sebeple fırçanın sertliği bu anlamda da önemli. Etkin bir temizliği yapacak sertlikte olmalı ama dokuya da zarar vermemeli.
1: Zaten düzenli fırçalama yapılıyorsa günde iki kez, orada birikme olmayacağı için hafif hareketle, orta yumuşaklıktaki bir fırçayla da temizlenebilir diye düşünüyoruz.
0: Tabii çoğu zaman orta olmasına gerek bile kalmayabiliyor. Yumuşak bir diş fırçası da çok güzel etkin plak kontrolünü sağlayabiliyor. Başlığa değinecek olursam, yani illa mesela çapraz kıl teknolojisi olması zorunda değil.
1: Evet, farklı renklerde, farklı dizaynlarda, şekillerde
0: orada
1: var.
0: Orada önemli olan özellikle mesela arka bölgeye gittikçe, ağız ortamında 20 yaş dişlerine doğru gittikçe fırçanın adapte edilebileceği alan daralıyor. İdeal olan tam adaptasyonu sağlayabilecek boyutta bir başlığın olması, dar alanlara da ulaşabilecek boyutta olmasıdır. Çok küçük olmasını da istemiyoruz. Hani çok ekstra zaman gerektirir diğer türlü. Hani kişinin ağız büyüklüğüne bağlı olarak ideal başlıkta bir fırçayı hani temin edip tam manipülasyonu sağlayacak bir fırça kullanması yeterli olur. Bunun için hani en ucuz diş fırçasını da alıp kullanabilir açıkçası. Evet.
1: Bir de geleneksel diş fırçalarıyla beraber otomatik fırçalar da var. Bunu da önerir misiniz?
0: Evet, şimdi bu da çok sıklıkla karşımıza gelen bir soru aslında. Otomatik fırça tavsiye eder misiniz? Ya da ben otomatik fırça kullanıyorum, nasıl diş eti problemim olur diye de geri dönüşler alıyoruz. Yapılan çalışmalara göre geleneksel diş fırçalarının yanında otomatik diş fırçaları hani kıyaslandığında etkinlik açısından bir fark yok aralarında. Burada dediğim gibi önemli olan fırçanın dişlere, diş yüzeyine tam adaptasyonu ve etkin fırçalama. Tabii bizim hani otomatik fırçayı önerdiğimiz durumlarda olabiliyor. Özellikle yaşla birlikte dediğim gibi mesela motor fonksiyonlarda azalmalar olabiliyor. Kişi tam elinde handikap olabiliyor. Yani tam etkin bir manipülasyon sağlayamayabiliyor. Ya da mental retarde hastaların ağız diş bakımını yapan kişiler, hani yardımcılar, bakıcılar fırçalarken daha kolaylık olsun diye otomatik diş fırçalarını ya da sonik, ultrasonik diş fırçalarını önerebiliyoruz. Ama günümüz en yaygın, en popüler olanları otomatik diş fırçaları. Otomatik diş fırçalarını kullanırken de dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. İlk üretildiklerinde, ya şimdi çok farklı yelpazeleri var onların da, ama ilk piyasaya çıktıklarında mesela hani bunlar vibrasyon ve rotasyon hareketiyle, yani kendi etrafında dönme ve titreşim hareketiyle çalışan fırçalar, şarjlı. Kendiliğinden hani dönen cihazlar. İlk üretildiklerinde belli bir, yani ne kadar kuvvet uygularsanız uygulayın, herhangi bir durma, yani stop, yani kontrol mekanizması yoktu bu cihazlarda. Ama artık günümüzde belli bir torkun, Newton'un üstünde artık basınç uygulandığında otomatik olarak duruyorlar. Yani dönmeye devam etmiyorlar.
1: Bu dişi çok korumuş oluyor.
0: Bu dişi korumaya, diş etini korumaya yönelik çok önemli, olumlu bir özellik aslında. Eğer kullanılan hani otomatik fırçanın böyle bir özelliği yoksa uygulanan kuvvete ekstra dikkat etmek lazım. Yüksek bir kuvvet uygulanmaması gerekiyor. Yoksa yine diş eti çekilmesine ya da dişlerde aşınmalara sebebiyet verilebilir. Ayrıca nasıl otomatik fırça kullanıyorum gibi bir rahatlık olabiliyor kişide. Fırçayı tam adapte edemediğinin farkında olmuyor. Çünkü yine dönme hareketiyle çalıştığı için bu dönen bir şeyi adapte etmek çok daha zor.
1: Sizin kontrolünüzde
0: evet.
1: Değil aslında.
0: O yüzden hızını da çok iyi ayarlamak gerekiyor, yani bu fırçanın. Tam adapte olduğundan emin olmak lazım. Yoksa hani fırçaladığını zanneder kişi ama aslında o bölgede zaman içerisinde diş taşları oluşur. Zaman içerisinde diş taşının yüzeyini cilalamaktan öteye geçmez maalesef bu durum.
1: Peki diş fırçasını ne kadar sıklıkla değiştirmek gerekir? Ya da onun da hijyeni, temizliğini nasıl sağlayacağız?
0: Evet, bu da çok iyi bir soru. Şimdi normalde biz diş fırçasını 3-4 ayda bir değiştirilmesini tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla çok yüksek maliyetli bir diş fırçası kullanmaya gerek yok bu,
1: evet,
0: anlamda. Otomatik diş fırçasının hani başlıkları da farklı farklı temin edebiliyor kişiler. Ama günümüzde artık fırça sterilizatörleri söz konusu. Hani fırça başlıklarını ya da fırçaları direkt hani koyup steril edebiliyorsunuz. Aslında daha doğrusu dezenfekte edebiliyorsunuz. Tabii bunlara yönelik çalışmalara, ilave çalışmalara ihtiyaç var. Henüz çok yeni cihazla etkinliklerini tam ispatlayabilmiş değiller. Hani ne kadar efektif kullanımları ya da güvenilir kullanımları var, soru işareti. Ben kendim hani güvenip uzun süre aynı fırçayı kullanmaya devam edemem açıkçası henüz günümüzde.
1: Karbonatlı suda bekletmek bir çözüm müdür?
0: Çözüm
1: ya da
0: değil.
1: Yıkamak?
0: Fırça ideali fırçayı 3-4 ay sonrasında yenilemektir. Çünkü
1: güzel,
0: zamanla fırça kıllarında da deformasyon karşımıza çıkıyor. Kıllarda yön ve şekil değişiklikleri söz konusu. Etkinliğini kaybediyor fırça. Yenilemeyi tavsiye ediyoruz.
1: Evet. Peki misvak kullanılmasını önerir misiniz?
0: Bu konuda yapılmış çok fazla çalışma var aslında. Misvan ilave hani olumlu özelliklerinin olduğunu söyleyen çalışmalar olmasının yanında kesinlikle kullanın ya da kullanmayın gibi bir şey yok. Ama tabii ki hiç fırça kullanmamaktansa misvak gibi bir alışkanlığı varsa misvak kullanımına devam edebilirsiniz. olabilir.
1: Programımızın da sonuna geldik. Konumuz yaşlılarda ağız ve diş sağlığı dedik ve genel olarak da diş sağlığında, ağız temizliğinde nelere dikkat edeceğiz? Diş fırçalarımız nasıl olacak? Bunlara değindiniz. İsterseniz son olarak toparlayalım. Tam bir ağız hijyenini sağlamak için neler önerirsiniz?
0: Evet.
1: Ve yaşlılara tavsiyeleriniz ne olur bu
0: evet.
1: konuda?
0: Şimdi fırçalamaktan bahsettim. Fırçalamak tek başına yeterli olmuyor çoğu zaman kişilerde. Özellikle diş ipi ve arayüz fırçası dediğimiz ürünler var. Bunlara tekrar değinmemiz çok önemli. Diş ipini ve arayüz fırçasını ihmal etmemek lazım. Günde iki defa fırçalamaya ilave olarak özellikle en azından bir defa akşamları fırçalama ile birlikte diş ipi ise diş ipi, arayüz fırçası gerekliyse arayüz fırçası kullanımı şart, gerekli, elzem yani artık hani bir zorunluluk diyebiliriz. Yaşlı bireylere yönelik hani söylemem gereken ise şu, yaşla birlikte ağız içerisindeki protez sayısı artıyor. Yani sabit ve hareketli protez değişebilir ya da işte dental implant uygulamaları diş eksikliklerini gidermek için artık hani günümüzdeki çok popüler tedavi yöntemlerinden biri. Bu implantların üstüne sabit ya da hareketli protezler yapılabiliyor. Sabitse eğer ağızdaki protez yani çıkarılamıyorsa ağızdan bu protezlerin altının bu için özellikle üretilmiş diş ipleri ile özellikle temizlenmesi lazım. Buna yönelik çok güzel videolar var internet ortamında. Hangi ürünü nasıl kullanabiliriz diye araştırabilir dinleyenler. Çünkü görsel bir anlatımla daha rahat ifade edilebiliyor. Hareketli protez kullanan bireylerde ise protezlerin çıkarılıp akan su altında temizlenmesi ve haftada iki kere en azından temizleme tabletleri var bu iş için üretilmiş. Marka fark etmeksizin haftada iki kere bu tabletlerden destek alınarak protez temizliğine ekstra önem gösterilmesini tavsiye ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok verimli bir program oldu. Çok önemli bilgiler paylaştınız. Çok sağ olun, var olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, diş eti hastalıkları uzmanı, doktor öğretim üyesi Sayın Ebru Sağlam'ı ağırladık. Bir kez daha gönülden şükranlarımızı sunuyoruz. Yeniden birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
2: Ömür Boyu Sağlık Programı'nı dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Sağduyulu ittifak çağrısı.

nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği,

0: Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10.000'i bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel

Temel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlar da iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı?

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
0: O müttakiler, sabreden, dürüst olan, huşu içinde ibadet eden, infak eden ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir.
1: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا

0: O müttakiler büyük bir kötülük yaptıklarında veya küçük günah işleyerek kendilerine haksızlık ettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler.
1: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
0: Habibim, Allah'ın verdiği rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Sert, katı kalpli olsaydın kesinlikle çevrenden dağılıp giderlerdi. Hadi onları affet, onlar için bağışlanma dile ve mühim işlerde onlarla istişare et. Karar verdiğinde de Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendisine güvenip dayananları sever.
1: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Ey Peygamber! Müminler için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Bilin ki kim büyük günah niteliğinde bir kötülük yapar veya küçük günah işleyerek kendisine haksızlık eder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olarak bulur.
1: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Allah'a yaraşmayan nitelemelerde bulunanlar, hala Allah'a tövbe edip ondan bağışlanma dilemeyecekler mi? Oysa Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
0: Habibim, şirk koşanlar helak edilmeyi çoktan hak etse de sen onların arasındayken Allah onlara azap edecek değildir. Evet, içlerinden hala tövbe edip bağışlanmayı dileyenler çıkıyorken Allah onlara azap edecek değildir.
1: İstagfir lehum ev la testagfir lehum in testagfir lehum 70 merreten felen yaghfir Allahu lehum zalika bi annahum keferu billahi ve rasulihi vallahu la yehdi'l kavmel fasikin.
0: Habibim, sen münafıklar için ister af dile ister dileme. Onlar için 70 defa af dilesen bile Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Allah da hiçbir kural tanımayan böylesi fasık topluluğu doğru yola iletmez.
1: وَاَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا

0: Bir de kitabın ayetleri Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin diye açıklanmıştır. Böyle yaparsanız belirlenmiş bir süre olan ölüme kadar Rabbiniz sizi güzelce rızıklandırır ve her erdemli kişiye kendi lütfundan verir. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
1: وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ
0: Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Çünkü Rabbim çok merhamet edendir, çok sevendir.
1: اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
0: Yoksa siz, bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
1: İnnemel mu'minûnellezîne âmenû billâhi ve rasûlihi ve

0: الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.
1: Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Topluca yapılacak bir iş üzere peygamberle beraber olduklarında ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Habibim, senden izin isteyenler Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bu sebeple onlar bir durumlarından ötürü senden izin istediklerinde dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ.
1: Davud dedi ki, kuşkusuz o, senin tek baş malını kendi mallarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiş. Zaten ortaklardan birçoğu mutlaka birbirinin hakkına girer. Ancak iman edip salih amel işleyenler başkasının hakkına girmez. Onlar da ne kadar az. Nihayet Davud kendisini sınadığımızı anladı da hemen Rabbinden bağışlanmayı istedi ve öne eğilerek saygı gösterip Allah'a yöneldi.
0: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
1: Öte yandan arşı taşıyan melekler ve onun etrafındakiler hamd ederek Rablerini tesbih eder. Ona iman eder ve iman eden kimseler için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatır. O halde tövbe edip senin yoluna girenleri bağışla ve onları cehennem azabından koru.
0: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.
1: O halde Habibim sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanmayı iste ve akşam sabah hamd ederek Rabbini tesbih et.
0: فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ.
1: Habibim, Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Hem günahından ötürü kendin için hem de günahlarından ötürü mümin erkeklerle mümin kadınlar için bağışlanma dile. Dolaşıp duracağınız yeri de varıp yerleşeceğiniz yeri de Allah bilir.
0: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
1: Geride bırakılan bedeviler sana, mallarımız ve çoluk çocuğumuz bizi size katılmaktan alıkoydu. Bizim için de bağışlanma dile diyecekler. Dilleriyle kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlar. Onlara de ki, eğer Allah sizin için bir zarar dilemişse veya sizin için bir fayda dilemişse ona karşı sizi kim koruyabilir ki? Hayır hayır, Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
0: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
1: Müttakiler ibadet etmek için geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi.

0: تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
1: Şüphesiz İbrahim ve beraberindeki kimseler de şirk içindeki kavminize karşı kesin tavır almanız gerektiğine dair sizin için güzel örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden de kendilerine kulluk ettiğiniz Allah'tan başka şeylerden de uzak kimseleriz. Sizi yok saydık. Sizinle bizim aramızda, siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebediyen düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlanma dileyeceğim. Yine de Allah'ın senin için takdir ettiği şeye engel olamam demesi örnek olmasın. Çünkü bu babasının Allah düşmanı olduğunu anlamadan önceydi. Ey Rabbimiz! Biz sadece sana güvenip dayandık. Sadece sana yöneldik. Dönüşümüz de sadece sanadır.
0: يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ

0: Ey peygamber! Mümin kadınlar hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, gayrimeşru çocuk edinip bunu kocalarına nispet etmek suretiyle elleri ve ayakları arasına uydurdukları bir bühtan koyup getirmemek, herhangi bir hayırlı işte sana isyan etmemek üzere biat etmeye gelirlerse biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ لَوَّوْ رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
0: Onlara, hadi gelin de Allah Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiğinde alay edip başlarını çevirirler. Sen de onların büyüklük taslayarak başka yöne saptıklarını görürsün. Habibim, onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah onları asla bağışlamayacak. Çünkü Allah yoldan çıkanların oluşturduğu topluluğu doğru yola iletmez.
1: اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Habibim, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde kalkıp namaz kılıyorsun. Beraberindekilerden bir topluluk da aynısını yapıyor. Gece ve gündüzün ölçüsünü Allah takdir etmektedir. Sizin geceyi asla doğru hesap edemeyeceğinizi bilmiş ve tövbelerinizi kabul etmiştir. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah biliyor ki içinizde hastalar olacak. Kimileri Allah'ın lütfundan bir şeyler elde etmek üzere yeryüzünde yol tepip duracak. Kimileri de Allah yolunda savaşacak. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namaz kılın, zekat verin ve Allah'a güzel borç verin. Kendiniz için önceden hayır olarak ne hazırlarsanız, Allah katında onu daha hayırlı ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

0: نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Habibim, Allah'ın desteği ve O'nun nasip ettiği fetih geldiğinde, insanları bölük bölük Allah'ın dinine girerken gördüğünde, Rabbini hamd ederek tesbih et ve O'ndan bağışlanma dile. Çünkü O daima tevbeleri kabul edendir.

Eriyecek cismaniyet, ruhaniyet içinde. Tuttuğunu koparan vardı ya hani, hazırlanacak ruh olup uçmaya, süzülmeye başlayan.

0: bir dua, bir yuva, bir gelecek programı başlıyor.
1: Haftaki programımızda bugünün dünyasında ebeveyn olmak konusunu konuşacağız. Konuğumuz uzman psikolog danışman Mürşit Ekmel Aybek Beyefendi. Mürşit Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim.
1: Nasılsınız, iyisiniz inşallah.
2: Şükür, hamdolsun, sizler de iyisiniz.
1: Hamdolsun, bizler de iyiyiz. Evet, bugün sizinle bugünün dünyasında ebeveyn olmak konusunu konuşacağız. Özellikle bu bugünün dünyasında ebeveyn çocuk ilişkisi ve iletişimi nasıl olmalı? Yine bugünün dünyasının ebeveynler açısından hangi zorlukları ve kolaylıkları barındırdığını da öğrenmek isterim sizden. Ve bir de tabii ki aslında biz bugünün dünyasındaki ebeveyni konuşurken bugünün dünyasında çocuk olmaya da değiniriz inşallah programımız içerisinde ayrıntılı bir şekilde. Öncelikle dilerseniz şu hep bugünün dünyası diyoruz ya, nasıl bir dünya? Evet. Bizim için bunun tanımıyla, bunun değerlendirmesiyle, durum tespitiyle başlar mısınız? Buyurunuz.
2: Tabii ki. Tüm dinleyicilerimize saygılar sunuyorum. Tabii şimdi çocuklarımızla ilgili iletişimde en çok bugün anne babasının serzenişte bulunduğu, şikayet ettiği şey, çocukları anlamakta güçlük çekiyoruz, yönetmekte güçlük çekiyoruz ve işte kaygılarımız, korkularımız var, iletişim kurmakta zorlanıyoruz diyorlar. Buradaki temel yapıya baktığımızda şöyle bir yüzyılın içerisindeyiz. Dünya tarihine baktığımızda hiçbir dönem bu kadar hızlı dönüşmemiş, değişmemiş. Dolayısıyla geçmiş yüzyılla bu yüzyıl arasında ciddi farklılıklar ve açılımlar var. Dünün anne babasıyla bugünün anne babasına baktığımızda bile uygulama noktasında çok farklılıklar olduğunu görüyoruz. Bundaki temel nedenlerden bir tanesi, dediğim gibi, farklı bir yüzyılda biz doğduk, bugün de farklı bir yüzyılda yaşıyoruz. Yani şöyle özetleyebiliriz, biz geçmiş yüzyılın çocuklarıyız. Bugünkü çocuklar da bu yüzyılın çocukları. Bizim dönemimizdeki sosyal şartlar, çocuk yetişme kültürleri çok farklıyken, bugünkü uygulamalara baktığımızda, teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok farklı mecralara da çok daha kolay bir şekilde sosyal medya iletişim araçlarıyla rahatlıkla ulaşılabildiği için birçok şeyi daha fazla kıyaslama imkanı bulabiliyoruz, değerlendirme imkanı bulabiliyoruz. Bu manada biz tabiri caizse aslında terlik metoduyla yetiştirildik.
1: Evet.
2: Bu noktada sokakta büyüdük, toprakta büyüdük, köyde, mahallede.

0: Çünkü anne babalar olarak baktığımızda. Ama daha doğaldık, daha insani ilişkiler, sosyal ilişkiler daha yoğundu. Ben kendi adıma şöyle bir örneklendirme yapacak olursam, ki birçoğumuzun hikayesinde benzer noktalar vardır. Annem rahmetli Kur'an kursu hocasıydı, hafızdı. İşte ben okuldan gelirdim, o Kur'an kursu hocalığına devam ederdi. Dolayısıyla eve geldiğimde okuldan erken çıkardık, kimse yok. Sokakta oynarken bizim mahallede işte Ayşe teyze, Fatma teyze, neyse artık hangisi ise, ya gel senin karnını açtır, sana bir ekmek arası yumurta yapayım ya işte patates kızarttım diyerek çok rahatlıkla insan ilişkilerin ve hatta hayatın içerisindeki şefkatin, merhametin, ilginin de yaşandığı bir ortamdaydık. Belki anne babamız çalışıyordu, çok fazla vakit ayıramıyordu ama yaşadığımız sosyal ortam bize değerli olma noktasında, kendimizi o hayatın içerisinde var olduğumuzu hissettirme noktasında güzel bir zeminimiz vardı. Bugünkü yüzyıla baktığımızda bu tasarlanmış hayatta, sosyal hayattan kopuş, ailedeki diğer büyük aileden küçük aileye geçişin neticesinde de daha daraltılmış bir yapının içerisinde yaşadığımızı görüyoruz. Bu en temel sorunlarımızdan bir tanesi. Bir diğer boyutta eğitim öğretim süresindeki baskıları da işin içine katabiliriz. Yine kendi bugünkü anne babanın kendi çocukluğumuza baktığımızda bu kadar ders takibi, test takibi, bu kadar yoğun ödev takibi yaşanmıyordu. Kendi halimizde düşe kalka, ine çıka doğal bir hayatın içerisinde yaşarken bugün adeta çocuğa nefes aldırmayacak kadar evde de ödev kontrolü, okulda ödevini yaptın mı, parmak kaldırdın mı, kaç aldın diyerek aslında tamamen çocuğu baskıladığımız ve belli bir kalıbın içerisinde sokmaya çalıştığımız bir denklemin içerisindeyiz. Bu yüzden de çocuklarımızla iletişimde de kendi geçmiş yüzyılımızdaki algılar ve bugünkü yüzyılın ihtiyaçlarının dengesini kurmakta ciddi manada
1: Zorlanıyoruz.
0: zorlanıyoruz ve bu
1: Evet.
0: yüzden de çok ciddi sıkıntılar çıkıyor diyebiliriz.
1: Mürşit Bey, konuşmanız içerisinde bugünkü yüzyılın tanımlarken, değerlendirirken, bize özetlerken tasarlanmış hayatlardan bahsettiniz. Bu tasarlanmış hayatlar hem çocuk açısından hem de ebeveyn açısından ne gibi zorluklar ve kolaylıkları beraberinde getiriyor?
0: Tabii aslında tasarlanmış hayat öncelikle konfor sağlıyor bize, kolaylık sağlıyor ama hayatın işleyişine aslında aykırı bir zemin içerisindeyiz. Niye? Doğal hayatta zorluklarda, sıkıntılarda, problemlerde aynı zamanda kişinin gelişmesine, kendini bulmasına, o problemlerle baş edip kendine olan güvenini inşa etmesine ciddi manada katkı sağlayan bir süreç. Ama bugünkü konfor hayatını düşündüğümüzde, o standart tasarlanmış hayatı düşündüğümüzde problemlerin minimize edildiği, her şeyin en iyi şekilde çözümlenebileceği bir ortamda yaşadığımız zaman çocuklarımız daha zayıf yetişmeye başlıyor. Güçsüz yetişmeye başlıyor. Bu da aslında çocuklarımızın bu yüzyılda yaşları ilerledikçe karşısına çıkan problemlerle yüzleştiğinde bu problemlerle baş edebilme becerisinin de aslında zayıf olduğunu görüyoruz. Bu nedenle bu tasarlanmış hayat dediğimizde ne kadar bu tasarlanmış hayatın dışına çıkabilirsek, bunu nasıl yaparız? Biraz daha yine tasarımının içerisinde ama çocuğun yeteneklerini, ilgisini, merakını ortaya çıkarabileceği farklı sosyal faaliyetler, etkinlikler, sportif faaliyetler, kültürel faaliyetler içerisinde olmak bu kalıbı biraz esnetir. Ailevi ilişkiler, akraba ilişkileri bu kalıbı zorlar. Bugün gençlerle çalışmalarımızda şu dikkatimizi çekiyor. Birçok anne babanın en büyük şikayeti işte sosyal değil, efendim işte daha içine kapanık veya işte sorunlarla mücadele etme noktasında zayıf gibi şikayetlerle karşılaşıyoruz. Hatta daha ileri boyutta daha farklı problemlerle de karşılaşabiliyoruz. Bunun temel nedenine baktığımızda gençler, çocuklarımız o steril hayatın getirdiği kalıbın içerisinde belli bir düzeni tutturuyorlar ve oradan çıkamıyorlar. En basitinden okul başlar, işte akraba ziyaretine gideceğizdir, bayram ziyaretine gideceğizdir, işte cenaze vardır, düğün vardır. Sen otur ödevini yap, testini yap, testini çöz. Yani okuldan beklenileni karşılama adına biz farkında olmadan çocuğumuz daha iyi olsun diyerek kendi elimizle çocuğu aslında sosyal hayattan soyutlamaya başlıyoruz.

0: yaşamaya başlıyoruz. Bu ciddi manada çocuğun gelişmesini engeller. Şimdi çocukluk dönemi hayatı anlamlandırdığı, hayatı nasıl bir yer, nasıl bir ortamda yaşıyorum diye tanımladığı bir zemindir aslında çocukluk dönemi. Biz çocuklukta çocuğa ne sunmuşsak o sunduğumuz şeyle hayatını devam ettirir. Yani aslında yazılım dönemidir. Biz odadan çıkarmayıp, test kitaplarından, işte ödevlerden çıkarmayıp çocuğu daha dar bir alana sevk edersek eğer, bu ilerleyen yaşlarda da aynı sorunun daha büyümüş olarak karşımıza çıkmasına neden oluyor. Geçen bir babamız diyor ki, hocam çocuğum pazara bile gitmekten çekiniyor, istemiyor. Bu konuda çok isteksiz, hatta biraz da gördüğüm kadarıyla ürkek davranıyor. Dediğinde hikayesine baktığımızda, çocuğun yetiştirilme sürecine baktığımızda başarı odaklı, ödev odaklı, işte okul hayatında başarılı olduğunda hayatta da başarılı olacağı zannedilerek oluşturulmuş mekanizmanın içerisinde çocuk geliyor ama hayatın gerçekleriyle daha sosyal olması gerektiği, daha aktif olması gerektiği bir dönemde çocuğun refleksleri gelişmediği için, bu konuda kendisi beslenmediği için ciddi manada da problemler yaşadığını görüyoruz ve bugünkü gençlerin yaşadığı problemlerin çoğunun temelinde bu var. Tabii ki bunun beynin ihtiyacı var, bünyenin ihtiyacı var. Ne yapıyor? Oturduğu yerde sosyal medyayla kapatmaya çalışıyor. Arkadaş
1: Evet.
0: ilişkilerini oynadığı oyunda, işte değişik sosyal mecralarda arkadaşlarla iletişim geçirerek bu yönünü de çocuk tamamlamaya çalışıyor.
2: Mutlu yuva, huzurlu toplum. Bir dua, bir yuva, bir gelecek.
1: Şimdi başarı odaklı bir hayat sistemi kurgulanan, ebeveynler tarafından kurgulanan hayat içerisinde çocuğun yaşadığı sıkıntılara değindiniz. Burada peki ebeveynlerin günümüz dünyasında çocuklarla ilişkisinde ve iletişiminde bu yapıyı nasıl dizayn etmesi lazım sağlıklı bir şekilde?
0: Ya aslında şöyle, bizim en büyük sıkıntımız şu. Biz bu yüzyılda özellikle Tanzimat'la birlikte farklı insan algısı, insanı daha doğrusu farklı tanımlayan, farklı algılayan bir mekanizmanın içerisinde büyümeye başladık. En yalın haliyle öncesinde nedir öğrencinin tanımı Osmanlı'da talebe idi. Sonrasında ilerleyen süreçte talebe öğrenciye dönüştü. Kavramlar değiştikçe iletişim şeklimizde doğal olarak değişmeye başlıyor. Buradaki en basit iki tane kavramın değişimi neye neden oldu? Talebe dediğimizde talep kelimesine bakıyoruz. Talep eden, yani istidadı, yaratılışı, ilgisi, merakı neyse ona sevk edilen, yönlenen bir yapıdan söz ederken günümüz yüzyılında insan algısı şunu söylüyor bu yüzyıldaki eğitim anlayışı. Sen neyle geldin beni ilgilendirmez. Ben zaten ahirete inanmıyorum. Mevcut eğitim felsefesinden bahsediyorum. Tüm dünyada hakim olan eğitim felsefesi. Biz ne kadar dindar olursak olalım şu anda biz el-an bunu da kullanıyoruz maalesef. Yeteneğine, ilgisine, Allah'ın ona vermiş olduğu istidada bakmadan sunulan çerçeveye adapte etmeye başlıyoruz çocuğu. Ve burada ısrarla başarılı olmasını istiyoruz. Şöyle somut bir örnekle izah edeyim. Bir sincap düşünün. Bir de tavşan, ikisi birbirine benziyor. Ceviz ağacının dibindeler, ikisine de diyor ki ceviz toplayacaksınız. Şimdi sincap keyifle söylememize bile gerek kalmadan, anahtar şey bakın orası, söylememize bile gerek kalmadan fıtratında, istidadında, yaratılışında zaten o olduğu için onu yapacak, keyifle yapacak ve yorulmayacak zaten. Ama tavşandan ben bunu istediğimde tavşan ister istemez yapamayacağı için kendini yetersiz hissedecek, değersiz hissedecek ve bozulmalar başlayacak baskıladığımız oranda. Bugünkü öğrenci anlayışımızı buna benzetebiliriz. Çocuğun merakı, ilgisi, hazır bulunuşu hiç buna bakmaksızın direkt çocuğa yüklenmeye başlıyoruz. Başarı başarı. İyi de neye göre başarı? Neyin başarısı? Bizim öncelememiz gereken şey Allah neyle yaratmışsa o yarattığı şeyin başarısına aslında yönelik bir yaşantısı var o çocuğun, o yapının. Cüneydi Bağdadi'nin bir sözü var. Der Allah kuluna hangi misyonu yüklemişse o misyona uygun yeteneklerle, özelliklerle dünyaya gönderir. Şimdi her birimizin bir yaratılış amacı var. Bir hedefi var, bir inancı var ve eşrefi mahlukat olarak değerlendiriliyoruz. İşin bir maddi boyutu var, bir de manevi ahiret boyutu var. Bu çerçeveden ele aldığımızda aslında başarı kelimesi çok daha basit, çok daha çıkarcı ve çok daha işin nefsi

0: nefsi boyutunu besleyen bir kavram. Oysa insan çok yönlüdür, akıl yönüyle, kalp yönüyle çok daha farklı bir yapıya sahiptir. Ama ben bunu, o özellikleri, yetenekleri, başarı odaklı ve yapısına bakmaksızın belli bir çizgide tutmaya başlarsam aslında çocuğun da ritmini, yaratılışını, dengesini bozmaya başlıyorum. En büyük problem de burada başlıyor zaten. Bir diğer boyutta ister istemez tabii bu konuya girince de eğitim öğretim sürecine de dokunma ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü çocuğu doğru yaklaşmadığımız takdirde en çok bozan süreç özellikle anaokulu, ilkokul dönemindeki dokunmalarımızdır. Çocuğun en zayıf, en narin, en hassas olduğu dönemler. Şimdi bu noktada tabii şunu da ifade etmek lazım. Bu biraz daha ufkumuzu açabilme adına, neyi kastettiğimi ifade edebilme adına yine birkaç kıyasla açmak istiyorum burayı. Mesela Osmanlı'dan bir bakayım, bir de günümüz yüzyılından da örnekler vereceğim. Osmanlı'dan baktığımızda mesela ilkokul çocuğunda, sıbyan mekteplerinde çocuğun okula gitme saati ne zaman başlar acaba, ne zaman başlardı diye sorduğumuzda bazen seminerlerde sorarım. Sıbyan mekteplerinde çocuk ne zaman okula başlardı sizce Osmanlı'da? Genelde alınan cevap sabah namazından sonra diye bakılıyor, değerlendiriliyor. Çünkü yani İslam devleti tabii ki ondan sonra olması lazım. Oysa çocuk söz konusu olduğunda denklem farklıdır. Bizim için sabah namazından sonra uyumamak gerekliyken çocuk açısından baktığımızda çocuğun denklemi çok farklı. Osmanlı'da çocuğun okula başlama saati çocuk uyandığında başlıyor. Çok çok enteresan bir nokta burası. Sistemini de ona göre kurmuş. Yani ne zaman uyanırsa, bugünün ihtiyacıyla yarının ihtiyacı değişebilir. Çocuğun genel manada ihtiyacı değişebilir. Bu enteresan, üzerinde durmamız gereken bir nokta. Ama bugün biz ne yapıyoruz? Çocuk uyku ihtiyacı var. Allah ona hakkı vermiş. Sistem öyle diyor Osmanlı'da. Allah ona o hakkı vermiş, ben dokunamam diyor. Ama biz sisteme bakarak çocuğun Allah'ın vermiş olduğu o yeteneğini, o ihtiyacını elinden almaya başlıyoruz ve sabahın çok erken saatlerinde çocukla mücadele etmeye başlıyoruz, çatışmaya ve savaşmaya başlıyoruz.
1: Ve burada da çatışmaların olması çok normal aslında, değil mi, çocuk cephesinden bakarsak?
0: Evet. Tabii ki. Çocuk burada ihtiyacını karşılamak için bunu yapıyor ve burada anne baba özellikle suçlayıcı bir dil kullandığında problem daha büyüyor aslında. En doğal ihtiyacını karşılamak için yaşadığı bir süreçte anne baba daha sert bir dil, suçlayıcı bir dil kullandığında anne babadan çocuk uzaklaşmaya başlıyor.
1: Doğru küçük olan din nedir peki hocam? Araya girdim, özür diliyorum ama.
0: Estağfurullah. Ya aslında
1: doğru
0: şöyle
1: olan
0: bakalım.
1: Bir dil nasıl olur bu? Bugünün dünyasını konuşuyoruz da ebeveyn olmayı. Nasıl tabii bir tutum ve davranış içerisinde olmamız gerekiyor peki?
0: Şimdi aslında burada bugünümüzün dünyasına baktığımızda bugünün dünyasından yola çıkarak çocuğu ele alırsak yanlış ele alırız. Biz çocuğun fıtratından bakmamız lazım. Çocuğun yapısından, yaratılışından bakmamız lazım. Hangi zaman ve zeminde olursa olsun yaratılışı önceleyecek şekilde. Burada Rum suresi 30. ayet-i kerimede Hanif olan dine yüzünü çevir buyurulur. Bakın bu dinle boyutu da, dinle alakalı bir boyutu da var. Çok önemli ve mühimdir. Hatta şunu söyleriz. İslam dünyası olarak şu ayeti anladığımız an eğitime dair, insana dair problemlerimizi de çözmeye başlarız. Batı bunu şu anda elde ettiği deneyimlerle, yaptığı araştırmalarla yavaş yavaş dönüştürmeye başladı bu noktada. Çocuğun yapısını, yaratılışını, bizim deyimimizde onlara yaratılış demiyor ama yapısını dikkate alarak bir zemin oluşturmaya başladı şu anda. Biz bu konuda daha henüz uyanamadık. Şimdi Hanif olan dine yüzünü çevir diye buyuruluyor ayet-i kerimede, devamında fıtrata sımsıkı tutun denir. Yani Allah hangi yaratılışta yaratmışsa, hangi yapıda yaratmışsa o yapıyı bilmek, o yapıya göre hareket etmek. Meşhur hepimizin bildiği hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselam bu ayet-i kerimeyi okuduktan sonra çocuk İslam fıtratı üzere doğar diye bu ayeti adeta şerh ediyor. Ve devamında daha enteresan bir şey var, daha devamında. Siz hiç diyor, annesinden kulağı kesik olarak doğmuş bir buzağı gördünüz mü diyor. Siz kesmezseniz o tam olarak doğar diyor. Aslında sistemi olan, yaratılışı, yazılımı, bir denklemi olan bir yapıyla karşı karşıyayız. Biz bu yapıyı önceleyecek şekilde bir iletişim dili ortaya koymamız lazım ve yaklaşım sergilememiz lazım. Burayı da ifade ettikten sonra sorunuzun cevabını netleştireceğim. Bu noktada Enes Radyo diyor ya, Efendimiz Aleyhisselam bana bir defa bile neden böyle yaptın demedi diyor. Bir defa bile neden böyle yapmadın da demedi diyor. Bakın insanın, İslam'ın insanı ele alış biçimi çok farklı. Biz bu yüzyılda biz ödülle, cezayla, disiplinle, otoriteyle, bu dört kelimeyle zehirlendik. İslam peygamberinin, Efendimiz Aleyhisselam'ın yaklaşımından çok daha öte bir tutum içerisindeyiz. Elimizde tuttuğumuz maşa İslam'a ait olan bir maşa değil, eğitim maşası, metodoloji maşamız, yaklaşım dilimiz. Evet Müslümanız elhamdülillah ama metodolojimiz maalesef bize ait değil ve birçok problemi de biz buradan yaşıyoruz zaten. Veya Efendimiz Aleyhisselam bakın çok enteresandır. Ben diyor Enes bir şey yanlış yapardım, hata yapardım diyor. Hata yapıyor. Bakın peygamberimizin yaklaşımı. Ben hata yapardım diyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın eşi bana müdahale ederdi diyor. Bana müdahale ederdi. Efendimiz Aleyhisselam bana değil eşine müdahale ederdi diyor. Dokunma Allah'ın dilediğini yapıyor. Bakın yanlış yapıyor. Dokunma Allah'ın dileği. Bugün ne diyor? Bugünkü bulgular diyor ki kişinin akıl gelişimi yaptığı yanlışlarla, edindiği tecrübelerle orantılıdır. Bir çocuk ne kadar yanlış yaparsa, ne kadar eksik yaparsa o kadar çok olgunlaşır diyor. Akıl melekesi gelişir diyor. Deneyimsel tecrübe. O yüzden bulu çağına kadar çocuktan mesuliyet kaldırılmış denir hadis-i şerifte. Yani çocuğun akışı, refleksleri, yaptığı şey çocuğun kendini olgunlaştırma, kendini bulma sürecinin parçaları iken ben bulunduğum sistemde çocuğu belli bir tasarıma sokmaya çalışıyorum. Buradaki yaklaşımlara baktığımızda niye Efendimiz Aleyhisselam'dan örnek veriyorum? Bizim öncelikle nerede durduğumuza, ne yaptığımıza bakmamız lazım. Çocuklarla iletişim noktasındaki bizim elimizdeki çocuğu baskılama, çocuğu yönlendirme kısmından uzak durmamız lazım. Sorunuza gelecek olursak, hocam çocuk uyanmıyor ne yapacağız? En azından içimizden şu duyguyla hareket etmemiz lazım. Evladım, oğlum, kızım, sana biz zulmediyoruz. Senin hakkını elinden alıyoruz. Bunun farkındayız ama şu anda da elimizden bir şey gelmez duygusuyla yaklaşmamız lazım. Efendimiz Aleyhisselam'ın yaklaşımlarına, peygamberlerin işte Nuh Aleyhisselam, İbrahim peygamberin çocuklarla iletişimine baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de oğulcuğum, yavrucuğum, sevgi ve şefkat cümleleri. Çocuğu sevgi ve şefkat besler. İman zeminini sevgi besler. Dolayısıyla ne yaşanırsa yaşansın bizim bir defa çocuğumuzla iletişimde şefkat temelli bir yaklaşım, sevgi temelli bir yaklaşım sergilememiz lazım. Devamında bizim üzerimize düşen şey yine Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi gereği ne buyrulur? Çocuğunuza bırakacağınız en güzel miras güzel ahlaktır. Bakın miras diyor. Güzel ahlakı anlatın demiyor, öğretin demiyor, ödül verince hiçbiri yok. Miras diyor. Sen yaşa senden alır. İbn Haldun'un güzel bir sözü var. Çocuğun aklı gözündedir der. Çocuk bizden öğrenir. Ve bizim şefkatimiz, merhametimiz ve sevgimizle, anlayışla beslenir. Dolayısıyla bugünkü yüzyılda yaşadığımız problemlere, çatışma yerine çocuğumuzu anlamak, çocuğumuzu dinlemek, bir davranışı yapıyorsa, bu Allah'ın ruhundan üflenen, bu güzel olan, güzel olarak yaratılan bu varlık, bu problemi neden yapıyor, neden böyle bir problemle karşı karşıyayız? Ben neyi yapmadım ki, neyi yaptım ki? Burada yavaş yavaş toparlayalım. Biz bugünkü çocuklarımızda bir problem yaşıyorsak eğer, ben ne yaptım da veya ne yapmadım da, neyi kaçırdım, neyi atladım diyerek yola çıkarsak eğer, o çocuğun yaratılışından Allah'ın kulu olduğunu, iyiye, doğruya, güzele, faydalıya, ayarlı bir varlık olduğunu da bilerek, ona uygun bir zeminde çocuklarımızla iletişim kurarsak, o içerisindeki güzel dünyayı, iyi yapma çabasını, güzeli yapma çabasını da çok daha kolay görmüş oluruz ve daha sağlam ve daha güçlü bir yapıyla da çocuklarımızla iletişimimize devam etmiş oluruz.
1: Sayın Aybek çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Değerli görüş ve düşüncelerinizi paylaştığınız konumuzla ilgili. Sağolunuz, varolunuz. Efendim değerli dinleyicilerimiz, bugün de biz ailen sürenin sonuna geliyoruz. Bugünkü programımızda bugünün dünyasında ebeveyn olmak konusunu ele aldık. Kiminle değerlendirdik? Uzman psikolojik danışman Mürşit Ekber Aybek Beyefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Bir dua, bir yuva, bir gelecek programını dinlediniz. Yayınlanan tüm bölümlere akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin.

Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması, karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmesi helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Sizin en hayırlı olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söyletiyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri, yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Akra.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlıyorum efendim. Evet, artık sonuç itibariyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'da geçen kıssasının edebiyattaki yansımasını örnekler üzerinden değerlendirmeye başlamıştık. Ve öncelikli olarak Türk kültürü içerisinde edebi eserler vasıtasıyla ilk defa Hazreti Peygamber'in 11. yüzyıldan itibaren kıssasının anlatılmaya başlandığını, hatta ilk örneğinde Kutat Kubilik olduğunu, arkasından Atabetül Hakayık, Divan-ı Hikmet gibi eserlerle Hazreti Peygamber aşkının, sevgisinin ortaya konulduğundan bahsetmiştik. Divan edebiyatının ana kaynaklarını oluşturan İslam kültüründe Hazreti Peygamber'e karşı sevgiyi, özlemi ifade etmek için yazılmış olan yüzlerce, binlerce, milyonlarca şiir var efendim. Ve bu gelenek şükürler olsun ki hala devam ediyor. Burada Yahya Kemal'in imtidat, yani zamanın devamlılığı, anın devamlılığı kavramı çerçevesinde de bu kültürün devamlılığını gözlemliyoruz diyebiliriz. Modern edebiyat içerisinde de muhteşem naatler yazanlar var. Evet, özellikle

Hazreti Peygamberime tetmek maksadıyla yazılmış olan şiirlere naat denildiğini söylemiştik, örneklerinden bahsetmiştik. Bunların en güzellerinden birisinin de Fuzuli, divan edebiyatının en önemli isimlerinden birisi olan Fuzuli'nin Su Kasidesi olduğunu hatırlatmakta fayda var. Efendim, Su Kasidesi'nde şair, tabii lirik şiirin, divan edebiyatının, o duygusal şiirinin en güzel örneklerini veren Fuzuli, Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem sevgisini ifade ederken, övgüsünü ifade ederken o lirizmin doruk noktalarına çıkıyor efendim. Klasik Türk edebiyatı içerisinde de kendisini tesirli bir şekilde hissettiren ve bütün varlığını aşktan alan, hatta aşk ve ıstırap şairi olarak tanınan Fuzuli'nin varlığın hakikatine ancak aşkla varılacağını düşündüğünü de eserlerinden öğreniyoruz. Efendim, şair deyip geçmemek lazım. Şairliğinin yanında döneminin gerektirdiği ilim dallarının en ileri noktasına ulaşmış alimlerden birisi. Bu sebeple şiirin temelinin de ilme dayanması gerektiğini ifade ediyor. Ve bu ifadesini de kendi yazmış olduğu şiirlerle en güzel şekilde ortaya koyuyor. Evet, Hazreti Peygamber'in hayatını, ona duyduğu sevgiyi, övgüyü ifade etmek maksadıyla Su Kasidesi'yle anlatıyor demiştik Fuzuli. Bir rahmet olan suyu alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle ilişkilendirerek kendini basit, zaman zaman farklı kelimeler kullanarak su ve su çağrışımı uyandıran sözcüklerle, basit dememek lazım, sanki söylenmesi kolay. Evet, divan edebiyatında ve halk edebiyatında çok kullanılan bir yöntemdir bu. Tabii üstün beceriye sahip olan şairler tarafından kullanılır. Sanki söylenmesi kolaymış gibi görünüp de iki kelimeyi bir araya getir, buna benzeyen bir örnek ortaya koy denildiğinde harcı alem, herkesin yapamayacağı bir yöntem. Sehl-i Mümteni örneği sayılabilir yani. Evet, şimdi beyit beyit şöyle bir örnekler üzerinden geçmeye çalışırsak da galiba güzel olacak. Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su, kim bu denli dutuşan odlare kılmaz çare su. Yani diyor ki, ey göz, gönlümdeki ateşlere gözyaşından su saçma ki bu türlü tutuşan ateşlere karşı su çaresizdir. Efendim, şair gözleriyle bizzat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi görmedi. Bu gözleri bu yüzden ne kadar ağlasa yeridir ona göre. Gönlü Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem o kadar büyük hasret içerisinde ki bu uğurda gözünden yaşlar akıtmakta. Ancak bu akıttığı yaşlar dahi bu hasreti dindirmeye kafi gelmemekte. Öyle bir aşk yangını ki bu, onun karşısında cehennem ateşini söndürmeye kadir, gözyaşı bile aciz kalmakta. Yani o kadar büyük gözyaşı akıtsa. Tabii buradaki mübalağaları görüyorsunuz, öyle değil mi? Diyor ki, abgündür gümbede de var rengi bilmezem, ya muhit olmuş gözümden gümbede de var su. Bilmem ki şu dönen gök kubbemi suyun rengindedir, yoksa gözümden akan yaşlar mı dönen gök kubbeyi istila etmiştir. Efendim, hasretten gözleri su döken, mütemadiyen ağlayan şair gökyüzünü su renginde görmekte. Gözlerinden boşalan yaşlar gökyüzündeki su gibi. Nasıl ki gözünden yaşan aklar gözlerini istila etmişse, tıpkı gözlerine benzeyen gökyüzü de suyla dolmuştur.

0: Evet. Şu beyit de çok güzel. Hepsi birbirinden müthiş. Gerçekten Fuzuli'nin Su Kasidesi'nin çok güzel açıklamalı çalışma halinde yayınlanmış eserler var efendim. Mutlaka elinizin altında bulundurup bütünlüklü olarak okuyup anlamaya gayret ederseniz o müthiş ifadeye siz de bütünüyle şahitlik edeceksiniz. Ben birkaç beyit üzerinden örneklendirmeye çalışıyorum. Diyor ki suya virsün bağban gülzarı zahmet çekmesin. Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gülzare su. Bahçıvan gül bahçesini suya versin. Boşuna zahmet çekmesin. Çünkü bin gül bahçesini sulasa da artık senin yüzün gibi bir gül açılmaz. Evet, bahçıvan gül bahçesini artık suya sele versin gitsin. Onu sulamakla boşuna zahmet çekmesin diyor. Bahçıvan değil bir bin tane dahi gül bahçesini sulasa o bahçede senin gibi bir gülün açması mümkün değil diyor. Efendim şair Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü güle benzeterek onun o mübarek yanağının güzelliğini övüyor burada ve onun gibi bir güzelliğin asla bir daha cihana gelemeyeceğini ifade ediyor. Müthiş ifadeler bunlar, öyle değil mi? Yeniden hatırlatıyorum, Fuzuli'nin Su Kasidesi'nin açıklamalı çok güzel şerhli kitapları var, çalışmaları var. Mutlaka kendiniz şöyle açıp kelimeleri zaten anlamaya gayret ettiğiniz vakit çok yakın tanıdık kelimeler olduğunu göreceksiniz. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme duyulan sevginin, özlemin ifadesinin ne kadar güzel bir örneğiyle karşı karşıya olduğunuzu göreceksiniz. Son bir beyitle bitirmek istiyorum. Arzın yadıyla nemnak olsa müjganım nola. Zayi olmaz gül temennasıyla virmek hare su. Yani diyor ki gül yüzünü anmaktan kirpiklerim ıslanırsa ne zararı var? Gül arzusuyla dikene verilen su boşa gitmez ki. Evet efendim. Ben vazgeçemeyeceğim, bütün beyitleri okuyacağım gibi görünüyor. Bu sebeple artık selamlaşalım, ne dersiniz? Selam ve dua ile.
1: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları. Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fi. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: dirhamün racülî yunfikuhu fî sahhatihî hayrun min ikki rakabetin inde mevtih. Ebu Hüreyre radıyallahu anh naklediyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuş: bir adamın sıhhatli iken, sağken, salim iken infak ettiği, sadaka olarak verdiği bir dirhem para, ölümü hastalığında bir köle azat etmesinden daha hayırlıdır. Şimdi insanın bir sıhhatli hali var. Geziyor, çalışıyor, para kazanıyor, emeli var, ümidi var ki ben daha çok yaşarım diye. Evlatları için uğraşıyor, ailesi için uğraşıyor bile. Bu esnada çıkartıp bir dirhem vermesi, ölüm döşeğine yakalanmış, artık ölmek üzere hayır yapıyor yatakta. Hadi köle azat ettim, şunu verdim, şunu şuraya verdim, bunu buraya verdim. O zaman bir köle azat etmekten sıhhatli haldeyken bir dirhem vermesi daha hayırlı. Çünkü o ölüm döşeğindeki artık, evet her ne kadar sen ölmedin, senin gibi görünüyor ama mirasçıların o zamana kadar harcamadın, biraz sonra mirasçıların hakkı olacak, savuruyorsun artık. Fakirlikten korktuğun zaman, yaşamayı ümit ettiğin zaman verdiğin kıymetli oluyor. O Allah rızası için oluyor. Ötekisi nasıl olsa biliyorsun, faydalanamayacaksın, elinden çıkacağını anladın, o zaman veriyorsun. O kıymetli değil. En son anda kıymetli değil. En son andaki iman bile. Firavun, Musa aleyhisselam kovaladı. Suyun içinde boğulacağı zaman hatta idâ edrakehul barakuk kâle, tam boğulma geldiği zaman, boğulma vakti geldiği zaman dedi ki la ilahe illellezî âmenet bihi benû İsrail. Beni İsrail'in inandığı Allah'tan gayri bir mabud olmadığına iman ettim dedi. Ama iş işten geçti. Tam yes halinde, tam artık biliyor, ölüm gelmiş. O zamana kadar uluhiyet iddiasındaydı. Orada Müslümanlık taslıyor, kıymeti yok. Onun için sıhhatliyken, aklınız başınızdayken, elinizde iken iktidar, yap istediğinizi yapma gücünüz yeterken hayrı yapmaya çalışın. Son zamana bırakmayın. Belki ölüm anında vermeye bile imkanınız olmaz. Söyleseniz dinlemezler. Onun için hayrı aklınız başınızdayken yapın, dereceleri Allah'ın rızasını elde edin, kazanın. Cimrilikten hiçbir şey hasıl olmuyor. Yani hiçbir veli cimri değildir. Hiçbir Allah'ın sevgili kulu cimri değildir. Ver, geçen haftada geçti hadis-i şeriflerde, 10 mislini garanti ediyor Allah-u Teala. 10 mislini garanti ediyor. Sen bir tane verirsen 10 mislini veriyor. Karşılığını fazlasıyla veriyor. Dirhemur riben eşeddu indallahi min sittetin ve felâsine zeryeten ve men nebete lahmuhu min şuhdin fennâru evlâbih. İbn Abbas'tan bir başka rivayette de deminki mana zikredilmiş. Bir dirhemdeki faiz, riba Allah indinde 36 zinadan daha şiddetlidir, daha fenadır. Kim böyle haramdan bir şey yerse ve men nebete lahmuhu min şuhdin, haramdan et hasıl olmuş insan yiyor, hani et oluyor, yağ oluyor, ne oluyorsa vücuduna geçiyor lokmanın şeyi, faydasıyla. Haramdan biten bir et insan vücudundaki haramdan biten bir ete cehennem daha layıktır. Demek ki insan neden cehennemde yanıyor? Bak nerelerden iş? Haram helal lokmadan başlıyor. Demek ki sen haramı yedin, etin onunla kuruldu, kemiğin onunla oldu, derin onunla teşekkür ettin, sen uğraş gayri. Onun için bu kemal yoluna giden büyüklerimiz düşünmüşler, incelemişler kitapları. Allah cümlesinden razı olsun, bizleri yollarından ayırmasın. Diyorlar ki bu yolun ilk işi helal lokmadır. İlk iş. Çünkü helal lokmayı yedin mi bereket hasıl olur. Yani helal lokma insanı cennete götürür. Haram lokma da bir defa bile yenilse insanın başına bak nereden olmadık bir yerden bir zarar açıyor gene. Onun için buradan bize çıkan ders nedir? Bir kere lokmamızı helal ettireceğiz. Helal lokma. Çalıştığımız yerden helal para kazanacağız. Helal yerden para kazanacağız. Az da olsa helaline bakacağız. Şüpheliden, haramdan kaçınacağız. Çoluk çocuğumuza helal lokma yedireceğiz. Allah bize helal lokma yemeyi nasip etsin. Haramdan korusun, kurtarsın. İlk işimiz işimizi düşünmek. Ben hangi işte çalışıyorum? Bu işim haram mıdır, helal midir? Benim buradan aldığım paraya haram karışıyor mu, karışmıyor mu? İlk önce oradan

de belaya üzüntüye uğramış olan kimsenin duası şudur. Peygamber Efendimiz dua öğretiyor. Yani başına bir dert gelirse, bir sıkıntıya uğrarsan, efendim sıkışırsan, başın sıkışırsa, basış başı sıkışan insanın duası şudur diye dua tarif ediyor. Öğrenebilen Arapçasını öğrensin, öğrenemeyen Türkçesini hatırında tutsun. Allahümme rahmeteke ercu. Ya Rabbi, ben senin rahmetini ümit ediyorum. Rahmetini umuyorum. Sen geniş rahmet sahibi bir zat-ı celilsin. Rahmetini ummaktayım. Fela tekilni ila nefsi tarfada aynı. Bir göz yumup açıncaya kadar bile olsa beni nefsime terk etme, bırakma. Nefsimle baş başa bırakma. Kurtar beni nefsimden. Beni nefsime bırakma ya Rabbi. Bana sen sahip ol. Ve aslih li şe'ni küllehü, işimin cümlesini islah eyle. Hallediver benim işimi. La ilahe illa ente, senden başka mabut yok. Senden başka ilah yok ki ben kimin kapısına varayım? Sen kabul edersen edersin. Öyle demiş bir büyük, diyor ki İlahi abdükel asi etâkâ. Ya Rabbi, senin şu zayıf asi kulun senin kapına geldi. Mukırren bizlemdir akadde âkâ. Günahını itiraf etmiş ve sana el açmış, dua ederek geldi. Fe in terham fe ente ehlül midâkâ. Eğer merhamet edersen, rahmet edersen, sen layıksın rahmet etmeye, merhamet etmeye, şanındandır. Ve in tatrut hemen yer hamsi vaka, ama kapından kovarsan senden başka bize kim merhamet eder? Başka kapı yok. İşte bu zat da böyle bir şeye derde uğramış zat da Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği şu şekilde dua edecek. Ya Rabbi, senin rahmetini ümit etmekteyim. Beni bir an bile nefsime koma, nefsime bırakma, işimi cümleten islah ediver, hallediver, senden başka ilah yok ya Rabbi. Allahümme rahmeteke ercu, helâ tekilni ilâ nefsî tarfata aynin ve aslih li şe'nî küllehû lâ ilâhe illâ ente. Bak, nefsime bir an bile bırakma dedi Peygamber Efendimiz duada. Demek ki bu nefis ne kadar tehlikeli bir mahluk ki, bir an bile insan onun eline, pençesine düşerse kim bilir ne zararlara uğratıyor. Yerden yere vuruyor insanı. İçki içen nefisten içiyor. Zina eden nefisten ediyor. Kızan nefisten kızıyor. Efendim, asi olan nefisten asi oluyor. Namaz kılmayan tembelleniyor nefisten. Her türlü kötülük nefisten geliyor. Ya Rabbi, bizi de bir an bile nefsimize koma. Bize de tevfikini yar ve refik eyle. Hidayet üzere daim eyle. Bizi nefs düşmanına karşı, şeytan düşmanına karşı, hevai nefse karşı, efendim, dünya zevklerine, lezzetlerine karşı hıfz-ı himayende daim eyle, yolunda kaim eyle ya Rabbi. De'âmetü dîni ve esâsuhu el-ma'rifetü billâhi vel-yakînü vel-aklun nâfi'u. Kîle ve men aklun nâfi'u. Kâle el-kefu amma âsillâ vel-hirsu alâ ta'atillâhi azze ve celle. Hazreti Âişe-i Sıddık'a validemiz Ümmül Müminin radıyallahu anha, bakın ne buyurmuş Peygamber Efendimiz, bize naklediyor. Bunu hiç hatırımızdan çıkartmayalım. Bunu iyice öğrenelim. Diametü dini ve esasuhu. Dinin direği ve temeli. Diame, temel, direk demek yani. Dinin direği ve temeli. Neymiş bakalım dinin? Çünkü bir şey direksiz olursa, temelsiz olursa bir bina durur mu? Durmaz, yıkılır. Temel lazım, sağlam direk lazım. Dinin demek ki dayandığı şey, onsuz olamayacağı şey neymiş? El-ma'rifetu billah. Allah-u Teala Hazretlerini bilmektir. Marifetullah'tır. Yani ben Allah'ın kuluyum diyorsun. Kimin kulu olduğunu bil. Ne gibi evsaf ile mutlasıdır Rabbimiz? Ne gibi sıfatları vardır? Nasıldır? Bil. Allah-u Teala Hazretlerini tanıyan, onun güzelliklerine, onun kudretine, onun lütuflarına, onun cömertliğine, onun adaletine hayran olmaması mümkün değil. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin sıfatlarını şöyle bir düşünüver. Şu kainatta kaç çeşit çiçek var, kaç çeşit yaprak var. Bak, bir yaprak
niye bu kadar

çeşitli yapmış, sonsuz sanat sahibi Allah-u Teala. Hiç zor gelmiyor ki, çeşit çeşit yaratmış. Sonsuz sayıda canlı yaratmış. Gözde görülmeyecek kadar da küçük canlılar var. Karanlık yerde de yaşıyor, yerin altında da yaşıyor, efendim suyun içinde de yaşıyor, havada da yaşıyor. Ne sanat, ne kudret. Sonra lütufları, ihsanları, iyilikleri, her türlü kemal ile muttasıf hasılı Allah-u Teala Hazretlerini tanımak lazım. Çoğumuz Allah-u Teala Hazretlerinin Esma-i Hüsna'sını bilmeyiz. Efendim, itikat kitaplarımızda Allah-u Teala Hazretlerine nasıl inanmamız lazım geldiği bize tarif edilmiştir. Yanlış inançlar anlatılmıştır. Allah-u Teala Hazretleri tektir, eşi şeriki naziri yoktur deriz. Ama onu hayatımıza intikal ettirmemişiz. Allah tektir, Allah'tan başka mabut yoktur diyorsun, Allah'tan başkasına tapılmaz diyorsun, nefsine tapıyorsun. Nefsinin buyruğunu tutuyorsun. Paraya tapıyorsun, mevkiye tapıyorsun, makama tapıyorsun. Bir çeşit gizli bir şirk oluyor gene. Yani evet, bir putun karşısına geçip de eğilmiyorsun ama Allah'tan gayri bir şeyin önünde eğilip ona uyuyorsun. İşte Allah'ı tanımak, dinin esası bu. Onun için Allah'ı tanımak nasıl olacak? Tabii kitapları okuyacağız, itikad kitaplarını okuyacağız. Bir de Allah-u Teala Hazretleri sana marifetullah'ı ihsan edecek. O vermezse sen nereden alırsın, mümkün mü? Mümkün değil. Allah-u Teala verecek sana marifetullah'ı. Vermesi için de sen onun önünde diz çökeceksin, boyun bükeceksin. Hiç kimsenin görmeyeceği yerde ve zamanda gözyaşı dökeceksin. Ya Rabbi, ben çok cahil kaldım, çok gafil kaldım. Sana gerektiği şekilde kulluk edemedim, seni zikredemedim, sana şükredemedim, seni bilemedim, tanıyamadım. Affet ya Rabbi, beni bu zulmetten kurtar, bu karanlıktan çıkar. Beni nuruna kavuştur, bana hidayet eyle, benim elimden tut. Beni nefsime bırakma, bana yardımcı ol, bana marifetini, muhabbetini ihsan et diye yalvaracaksın, yakaracaksın, ağlayacaksın. Gözün ıslanacak, sakalın ıslanacak, dizlerin ıslanacak, ağlaya ağlaya ağlaya. O da sana ihsan edecek marifetullahı. Ondan sonra gözünde, gönlünde nur belirecek. O verecek yani. Onun vermesi için de Allah eline bakalım tesbihi de biraz çalış, tembel tembel durur. Ondan sonra ihsan etsin. Çalışmayana dünyada bile ekmek vermiyorlar. Sonra vel yakin, samimi, şeksiz, şüphesiz inanç. Dinin esası Allah, marifetullah tabii ve yakındır. Yani samimi, şeksiz, şüphesiz, tereddütsüz imandır. İnsan tabii böyle Allah'ı düşününce, tenhalarda Allah'ı düşününce Allah da lütfeder. Lütfedince de lütuflarını gördükçe bir muamele oluyor, alışveriş oluyor. Sen kulluk ediyorsun, o sana ihsan ediyor. Tanırsın, bilirsin artık. İhsanını gördüğü şahsı insan inkar eder mi? Lütfedilir. Sen de artık yakin hasıl olur. Yani Allah yok diyenlere gülersin. Ya her gün nimetini, ihsanını görüp duruyorum. Lütfunu, tecellisini görüp duruyorum. Sen ne diyorsun ya dersin, güler geçersin. İşte o yakini vermesi için de işte boyun büküp yalvarmak lazım. Dünya için kaç saat çalışıyorsun? Sabah 8'de gidiyorum, akşam 8'de geliyorum, 12 saat. Ondan sonra dünyaya rahat çalışayım diye gece dinleniyorum. Çünkü gece dinlenemezsem dünyaya rahat çalışamıyorum. 8 saatte gece uyuyorsun, 18 saat. Ne kaldı geriye? Biraz da ahirete çalış bakalım. Bir saat çalışmıyor yani insan ahiret için, Allah'ın rızasını kazanmak için bir saatini harcamak zor geliyor. Camiye gider, sünneti kılmaz, duayı beklemez, hop yine işe gider. Veyahut camiye gelmez, farzından hemen kestirme namaz kılar. O da bir şey, gene hani hiç kılmayanın yanında o da bir derece ama yahu severek, gözümün bebeği namaz demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şu namazdan Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna çıkmaktan tatlı şey var mı? Onun önünde eğilmekten tatlı şey var mı? Allah namazın, ibadetin, ona kulluğun lezzetini ihsan etsin cümlemize. Dinin direği birisi marifetullah, birisi yakîn, yani şeksiz iman. O hepsi birbirine bağlı. Üçüncü bir şey söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. El aklun nafiye, faydalı akıl diyor. Dinin temeli bir de akılmış. Ama herkesin aklı var. Deli bile ben deliyim demez. Deli desen kızar.
kendisini akıllı sanıyor.

tehlikeli bile. Hiç kimse akılsızlığı kendine yakıştırmaz. Aklı nafi diyor, yani faydalı akıl. Diyorlar ki, kıyla vema vemez aklun nafi. Yani bu faydalı akıl nedir ya Resulallah, nasıldır? Evet, akıllı, faydalı akıl ne olduğunu bilirler de, yani akıllı olan, faydalı akla sahip olan, aklı selime sahip olan insan nasıl hareket eder demek istiyorlar. Yani evet anladık, akıl ama akıllı insan ne yapar demek istiyorlar. Peygamber Efendimiz de onların anlayacağı şekilde o zaman tarif ediyor. Diyor ki, kâle el-tekessü amm-âsillâh, Allah'a isyan yollarından eli eteği çekmektir. Akıl bu. Sen Allah'a isyan etmekle devam ediyor musun? Yani korkmuyor musun cehennemden? Aklı olsa insan kendisini öyle tehlikeye atar mı? Şu sokaktan geçersen bir yıkılmaya maruz ev var, sallantıda, hayır yıkıldı, hayır yıkılacak deseler, akıllı insan o sokaktan mı geçer, alt sokaktan mı gider? Aşağıdaki sokaktan geçer, yani belki üstüme yıkılır der. Ahiret hayatı ebediyen tehlikeye girecek, aldırmayan insana akıllı denir mi? Günahlardan el çekecek. Bir, ve hirsu ala ta'atillah azze ve cel, Allah'a itaat etmeye, Allah'a kulluk ve ubudiyet göstermeye, ibadet etmeye hırs duyacak, heves duyacak içinde. Akıl bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde buyurmuş ki, hadis-i şerifinde el-keyyesü men dâne nefsehu ve amile limâ ba'del mevt. Zeki insan, nefsini dizginleyen, zapturapt altına alan ve ahiret için hazırlanandır. Vel ahmaku men etba'a nefsehu hevâha, nefsinin arzusu peşine kendisini takıp sürüklettiren ve temenni alallah, Allah gafur rahimdir, beni affeder, onun rahmeti çoktur diye Allah'a temenni besleyen kimsedir. Ahmak bu. Neden? Hazırlık yapmıyor. Allah'ın rahmeti öyle hazırlıksız insana gelir mi? Onu düşünmüyor. Peygamber Efendimiz, zeki insan kendi nefsini dizginleyip de ahirete hazırlanandır diyor. Burada da aynı şey kapıya çıkıyor. Akıl neymiş? Faydalı akıl, aklı selim. Allah'a isyan yollarından el eteği çekmek, Allah'a ibadete yönelmek. Ne olacak? Yani gündüz dünyaya ise gece ahirete çalış. Televizyon seyretme, gazete okuma. Efendim uykundan bir saat eksik uyu, Allah'a ibadet et. Yaptığın işi doğru düzgün yapmaya çalış. Bir namaz kılıyorsun, efendim aklın yine işte. Ahmet Efendi'ye 500 lira vermiştim, acaba üstüne aldım mı, almadım mı, filancaya namaz gönderecekti, ama namazdan gittikten sonra adama söyleyeyim de onu da paketlesin bilmem ne. E sen namaz mı kılıyorsun, ticarethanede misin? Hala ticarethanenin şeyi devam ediyor. Hiç olmazsa camiye geldiğin zaman ibadetini iyi yap. Bu hadis-i şerif bize nasihat olarak yeterdi zaten. Demek ki dinin esası, burada keselim yani, dinin esası, temeli, direği Allah'ı bilmek, marifetullah ve şeksiz, şüphesiz imana sahip olmak ve aklı nafiye sahip olmaktır, faydalı akla. O akıl da ne demekmiş? Günahlardan el çekmek, Allah'a taate rağbet etmek, Allah'a ubudiyete rağbet etmektir. Mevla bizi marifetullah'a vasıl, yakın sahibi, akıl sahibi kimse eylesin. Günahlardan hıfz-ı himaye eylesin. Günahlara elimizi eteğimizi bulaştırmasın, gönlümüzü karartmasın. Allah'a ibadetin zevkini, şevkini duyan kimseler arasında bizleri de kabul eylesin. Seve seve kendisine kulluk yapmayı nasip-i mizlere eylesin.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

ilim ve hilim sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka hiçbir ilah yoktur.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.
2: Akradaşım, yoldaşım.

0: amelimi riya ve gösterişten uzak tutarak tertemiz eyle. Beni sana yakın kılacak yolu göster. Ülfet duyacağım şeyler nasip et. Beni her türlü kötülükten koru. Allah'ım, bana her türlü inkardan, şüpheden uzak, kesin ve sağlam bir iman ver. Dünyada ve ahirette senin ikramına kavuşmanın şerefini tadacağım bir rahmet lütfeyle. Allah'ım, beni kurtulmuş bir kişi olarak takdir etmeni, şehitler gibi ağırlamanı, bana ebedi mutluluğa kavuşan kullar gibi bir hayat lütfet beni. Düşmanlara karşı galibiyet nasip etmeni istiyorum. Allah'ım, benim için faydalı olanı yeterince göremesem de, senin rızan için yaptıklarım mükemmel olmasa da, sıkıntımı gidermeni istiyorum. Çünkü senin rahmetine muhtacım.
1: فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور.
0: Ey bütün işleri takdir eden, bütün kalplere şifa bahşeden Allah'ım! Denizleri birbirinden ayırdığın gibi, beni de iyice tutuşmuş cehennem azabından, şiddetli azaba maruz kalarak ölümü arar hale düşmekten, dilimi de kabirde münker ve nekir meleklerinin soruları karşısında sürçmekten korumanı isterim.
1: Allahümme ma kasura anhu ra'yi ve lem tebluğhu niyeti. ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألكه برحمتك رب العالمين.
0: Allah'ım, kullarından birine vermeyi vaat ettiğin veya vereceğin, ancak benim göremediğim, niyetimde bile olmayan, senden istemekten uzak kaldığım bir hayır ve iyilik varsa onu bana da lütfetmeni isterim. Rahmetinden onu talep ederim. Ey bütün yaratılmışların sahibi, koruyup kollayıcısı.
1: Allahümme zel hablis şedid vel emri reşid. Es'elukel emne yevmel va'id. Vel cennete yevmel hulud. Ma'al mukarrabine şuhud. El rukai sucud. الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد.
0: Ey en sağlam ip olan Kur'an'ın ve dosdoğru yol olan İslam'ın sahibi olan Allah'ım, senden kıyamet gününde beni güvende kılmanı, kendine yakın tuttuğun kimselerle, seni müşahede edenlerle, daima rükû ve secde edenlerle, verdiği sözü tutanlarla birlikte cennette ebedi hayat yaşamayı isterim. Çünkü sen merhamet sahibisin. Sana dost olanları çok seversin. Dilediğini yaparsın.
1: Allahümme ec'alna hâdîne muhtedîn gayra dâllîne ve lâ mudillîn silmen li evliyâik ve aduven li a'dâik nuhibbu bi hubbike men ahabbek ve nu'âdi bi adâvetike men hâlefek.
0: Allah'ım, bizi doğru yolu gösteren ve doğru yoldan ayrılmayan kullar eyle. Sapan ve saptıran kimseler eyleme. Sana dost olanlara dost, sana düşman olanlara düşman eyle. Seni sevenleri sen sevdiğin için biz de severiz. Sana düşman olanları sen sevmediğin için biz de sevmeyiz.
1: اللهم هذا الدعاء وعليك الاستجابة وهذا الجهد وعليك التكلان.
0: Allah'ım, elimden gelen dua ancak budur. Onu kabul etmek senin elinde. Benim gayretim ancak bu kadar. Dayanağım sensin.
1: اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في قلبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي.
0: Allah'ım, benim için kabrimde nur kıl, gönlümde nur kıl, önümde nur kıl, arkamda nur kıl, sağımda nur kıl, solumda nur kıl, üstümde nur kıl, altımda nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, saçımda nur kıl, derimde nur kıl, etimde nur kıl, kanımda nur kıl, kemiklerimde nur kıl.
1: Allahümme a'zim li nura ve a'tini nura ve ce'al li nura.
0: Allah'ım, nurumu artır, bana nur ver ve benim için nur kıl.
1: Subhanellezi ta'attafel izze ve kâle bih. Subhanellezi lebisel mecde ve tekerreme bih. Subhanellezi la yenbeği tesbihu illa leh. Subhanezi l-fadli ve n-ni'am. Subhanezi l-mecdi ve l-kerem. Subhanezi l-celali ve l-ikram.
0: İzzet ve yücelik sıfatıyla buyuran Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Ululuk sıfatıyla ikram eden Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Eksiklikten uzak olmak, sadece kendisine yakışan Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Lütuf ve nimet sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ululuk ve yücelik sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Büyüklük ve ikram sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel barasi vel cununi vel cüzami ve min seyyi'il esqam.
0: Allah'ım, alaca hastalığına, deliliğe, cüzzama ve her türlü kötü hastalığa yakalanmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min munkaratil ahlaki vel a'mali vel ahva.
0: Allah'ım, kötü huylardan, kötü amellerden ve kötü arzulardan sana sığınırım.
1: Allahümme elhimni rüşdi ve a'izni min şerri nefsi.
0: Allah'ım, bana benim için doğru olan yolu ilham et ve beni nefsimin kötülüklerinden koru.
1: Ya mukallibel kulubi sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri dilediği duruma düşürme kudretine sahip olan Allah'ım, kalbimi dininde sabit tut, başka tarafa çevirme.
2: Hadislerle Cumartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programında merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bu programımızda porselen, seramik ve çinilerden söz edeceğiz. Seramik ve porselen mutfağımızda helal lokmamızı taşıyan, kadim camilerimizin duvarlarını besleyen, hüsnü hatla birleşip dimağlarımıza manevi düsturlar zerk eden, kültürümüzün zarafet unsurlarının günlük hayatımıza birer yansıması. Peki porselenler ve seramikler dün nasıl üretildi ve kullanıldı, bugün nasıl çeşitlendi ve çoğaldı? Seramik ve porselenin tarihsel yolculuğuna bakalım. Porselen ilk olarak Çin'de M.Ö. 185 yıllarında bulundu. Tanınması ve yaygınlaşması ilkel porselenden seladona geçişin olduğu Doğu Han Hanedanı ile başladı. Bilinen ilk mavi beyaz porselen Tang Hanedanı'na ait ki İslam'ın Çin'e yayıldığı döneme denk geliyor. İslam sanatları tarihinde seramiğin ilk kullanımı da aynı döneme rastlar. 8. yüzyıl başında İspanya Endülüs bölgesi ve İtalya'nın güneyi ile Sicilya adasındaki Müslümanlar, Çin'e ve seramik tarihinde İran çıkışlı, İslam etkili malzeme, teknik ve renk desen özellikleri olan eserler verdiler. Anadolu'da ise Beylikler döneminin ardından Çin'i sanatında en önemli üretim ve dekor tekniğinin gelişimi Büyük Selçuklular döneminde gerçekleşti. İznik ve Kütahya Çin'i üretim merkezleri asırlar boyunca özgün üretimler ortaya koymuş. Genel olarak Osmanlı Çin'i sanatı incelendiğinde İznik ve Kütahya üretim merkezleri farklı alt üslupta ürünlerle birbirinden ayrılmış durumda. İznik üretimlerinde mavi beyaz, millet işi, Şam işi, Haliç işi, Rodos işi gibi farklı renk ve desenin tanımlandığı ürünler verilirken, Kütahya'da daha yoğun şeffaf sırna, çoğunlukla bitkisel bezemeli ürünler ortaya konulmuş. Her iki üretim merkezini güçlü bir şekilde etkileyen önemli unsur, 16. yüzyılın başlarında Çin'den İpek yolu vasıtasıyla Avrupa'ya giden porselenler. Bu porselenlere sadece Avrupa değil, Osmanlı Sarayı ve varlıklı aileler de itibar etmiş. İznik ve Kütahya üretimini etkileyerek, mavi beyaz renklerle Çin bulutu tabir edilen desenlerin üretilmesine neden olmuş. En önemli üretimler, daha beyaz ve sert bünyeyle porselene yaklaşması sonucunda ortaya çıkarken, 16. yüzyılda İznik ve Kütahya çoğunlukla sıraltı desenlere yönelmişti. Zanaatten fabrikasyona geçiş. 17. yüzyılda Avrupalı porseleni araştırmaya başlamış, yeni buluşlarla birlikte porselen şekil değiştirmiş, One China ortaya çıkmış. Porselenden daha dayanıklı, ince ve saydam bir ürün olan One China ilk defa İngiltere'de üretiliyor. Avrupa'da porselen ve China aynı anlamda kullanılan iki kelime. Zira Avrupa porseleni Çin hanedanından gelen porselenlerle tanınmış. Sadece kille arzu edilen kalitede ürünler sağlanamamış, sertlik vermesi için kemik külüne başvurulmuştu. Porselen Osmanlı'da 18. yüzyıl sonlarında zanaat olarak İstanbul Haliç yöresinde özellikle Galata ve Balat'taki küçük atölyelerde üretilmeye başlanmıştı. İlk porselen fabrikası olan Yıldız Porselen ve Çin'i Fabrikası 1892 yılında kuruldu. Günümüzde Türkiye'de Kütahya ve Bilecik şehirlerinde faaliyet gösteren 8 adet büyük ve orta ölçekli porselen fabrikası bulunuyor. Peki günümüzde nasıl üretiliyor? Günümüzde yerli porselen fabrikalarında sofra ürünleri üretiminde dekorlama işlemi kah çıkartmalar kullanılarak zanaat usulü, kah yetenekli ustaların el işçiliği kullanılarak sanatkârhane olarak devam ettirilmekte. İlkinde çıkartmalar su yardımıyla transfer kağıdından alınır ve porselen ürün yüzeyine rakle yardımıyla uygulanır, sonrasında pişirme verilir. Diğerinde sır altına işlenen desenler ustalar tarafından porselen üzerine çizilerek boyanır ve pişirilir. Geleneksel ve modern desenler müşteri tercihine göre kararlaştırılabilir. Porselen üretiminde günümüzde temel ham madde alüminyum silikat grubu minerallerinden oluşan kil, namı diğer kaolin. Kuvars ve feldispatlar da içeriğin kalanını oluşturuyor. Bu ham maddeler doğal madenlerden elde ediliyor. Türkiye'de seramik ve porselen ham maddeleri Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Bilecik bölgesindeki maden yataklarından temin ediliyor. Sektörde üretim ve ihracat hacmi büyük. Kaolin'in diğer bir ismi porselen kili. Çin kili diye de tercüme edenler var ki Çin topraklarında hasafada bulunmakta. İngiltere'nin bazı bölgelerinde de kaolin madeni yatakları var. Günümüzde Avrupa'da kaolin ham maddesi sağlamak noktasında sektörde zorluklar yaşanırken, porselenin ana vatanı olarak tabir edilen Çin'de ham madde ve işçilik kaynakları yönünden herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Porselen mi, seramik mi? Porselen, geleneksel seramikler içinde elde edilen en başarılı ürünlerden birisi. Dayanıklılığın yanı sıra yarı ışık geçirgenliğine sahip teknik veya sanatsal amaçlı kullanılabilen sırlı veya sırsız bir seramik malzemesi. Seramik ve porselenlerin çeşidini aynı madeni ham maddelerin farklı saflık ve miktarda karıştırılmasıyla farklı sıcaklıklarda pişirilmesi belirliyor. Porselen çeşitleri üretilirken ikinci pişirme öncesi doğal madeni ham maddelerle sırlanması söz konusu. Sırlama bir nevi cilalama işlemi ve porselene dayanıklılık, kullanım kolaylığı ve zarif bir görüntü sağlıyor. Sert porselen, yumuşak porselen, diş porseleni, fosfat kemik porseleni, ham madde çeşidi ve miktarına göre oluşan porselen çeşitleri. Mutfak gereçleri ham maddelere göre sınıflandırıldığında da toprak ağırlıklı seramik, kil ağırlıklı, cam ağırlıklı, cam porselen karışımı ve kemik külü ağırlıklı ham maddeler içeren sofra ürünleri karşımıza çıkıyor. Porselenin dünya çapında köklü mazisindeki değişiminden sonra ürün seçimi konusunda dikkat edeceğimiz hususlardan sofra ürünleri satın alınacağı zaman alt kısmına ısıya dayanıklı olarak işlenmiş olan isim ve ürün bilgilerini okumak oldukça önemli. Ayrıca geleneksel sanatlarımızın tezahürü olan sıraltı desenleriyle yerli ürünleri tercih etmek de seçeneklerimiz arasında. Porselen, seramik ve çinilerden söz ettik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Bu haberin tamamını görselleriyle birlikte Zanaat'in Zarif Hali, Porselen, Seramik ve Çiniler başlığıyla akra.media üzerinde bulabilirsiniz. Bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın.
0: Akra Mercek.
2: Mesajınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır.

0: Akra'da kahve molası.
1: Akra FM'den kahve molası programından şu anda sesimizin ulaştığı herkese merhabalar efendim. Programımıza enişten dileklerimizle sevgi ve saygılarımızı sunarak yepyeni bir kahve molası programında daha siz değerli dinleyicilerimizle birlikteyiz. Değerli dostlar, İslam sanatında önemli bir yer tutan geometrik desenler elbette farklı kültür ve coğrafyalarda gelişerek bugünlere kadar geldi. Belki ekranda ya da herhangi gezdiğiniz bir mimaride bütün olarak gördüğümüz geometrik desenler ilk anda her ne kadar birbirini kesen çizgiler olarak karşımıza çıksa da detaylandırma ve ayrıştırma safhasında aslında her biri kendi mecrasında akan bir teviye bir çizgiler. Ama daha derinine inip baktığımız zaman elbette bir galaksi, yıldızlar, evren, hayat, geometri, bütünden cüze, cüzden bütüne seyr-ü seferin çizgiye bürünmüş hali. Bu desenlerin kullanımı ve yaygınlaşmasını tesadüfte açıklamak elbette mümkün değil. Zira kökleri İslam öncesi dönemlere binlerce yıl geriye gitse de Müslüman filozof ve sanatkarlarının ortaya koyduğu sistematik kullanım bin yıllık bir geleneğe sahip. Günümüzde yapılan bu çalışmalar bu süsleme geleneğini tekrar canlandırmayı elbette amaçlıyor. Ama günümüzde bu sanat çok az kişi tarafından sürdürülüyor. Görsel zenginlik sağlayan bu geometrik desenler İslam sanat ve mimari çalışmalarının en bilinen öğelerinden biri. Ama bu desenlerin nasıl oluşturulduğu, ustaları ve teknikleri hakkında günümüzde sınırlı bilgiye sahibiz. İşte sevgili dostlar, bu sınırlı bilgiye fazlasıyla haiz olan, anlatacaklarıyla İslam sanatındaki geometrik desenlere eminim ufkumuzu geliştirecek olan çok değerli bir hanımefendiyi bugün Akra FM stüdyolarında sizlerle birlikte ağırlayacağız. Geometriyi endüstrileşmiş, hazır kalıplar yerine sanatın zerafetinde sunan, akademik çalışmalarıyla, kitaplarıyla, öğrencileriyle bu gerçekten çok özel olan sanatı gelecek nesillere taşıyan, gerçekten günümüzdeki sayılı insanlardan, hanımefendilerden bir tanesim Serap Ekizler Sönmez. Şu anda stüdyo konuğumuz. Serap Hanım, hoş geldiniz, safalar getirdiniz öncelikle.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkürler, iyiyim.
1: Bizler sizi ağırlamaktan inanılmaz ayrıcalıklı bir keyif duyuyoruz. Eminim dinleyicilerimiz de kahve molası programında bu keyfi bizlerle birlikte paylaşacaklardır.
2: Eksik olmayın, eksik olmasınlar, sağ olun.
1: Sağ olun. Serap Hanım, sizi konuk kalacağımı öğrendiğimden beri elbette bir araştırma yaptım. İşte hayatınız hakkında, çalışmalarınız hakkında doğru soruları en güzel şekilde sizlere nakledebilmek adına o kadar enteresan bir hayat başlangıcıyla karşılaştım ki Almanya doğumlusunuz, kimya bölümünü bitirdiniz, ardından lisans eğitimini tamamladınız. Resme çok büyük bir ilgi duydunuz, dile kolay 12 yıl resimle uğraştınız ve ardından İslam sanatındaki geometrik desenler ilginizi çekti. O halde eminim bu soru size çok sorulmuştur ama kimyadan İslam sanatına uzanan bu hayat yolculuğunuz nasıl başladı?
2: Kimya bölümünü tabii yönlendirme ile alakalı da bir durumun çıktısı. Yani işte lisede akademik başarınız iyiyse, işte kaç yıl öncesinden bahsediyorum, işte üniversite sınavına girdiğim süreç 1989. O süreçte güzel sanatlar, görsel işler, görsel tasarıma dair işlerin karşılığının ne olduğuna dair aileler o kadar da bilinçli değildi. Ben resmi hep yapıyordum öyle. Hani sonradan hani insanın içine konulmuş bir şey değil. Bir şey, yeteneğiniz varsa bu doğuştan gelen bir süreçte sizin taşıdığınız, sığındığınız yeri geldiğinde bir alan oluyor. Üniversitede güzel sanatlar fakültelerine dair de bir farkındalığım vardı ama yüksek bir bilinç ve istek, iştiyak değildi. Akademik başarınız da iyiyse aile diyor ki sen zaten bir üniversiteye girebilecek potansiyelin var, onu hobi olarak da yaparsın. Ve ben kimyaya girdim. Dereceyle mezun oldum zaten ama üniversite birinci sınıftan itibaren yolum benim İlham Atalay'la kesişti. Atölyesine devam ettim. 12 yıl boyunca aslında ben orada resim eğitimi aldım. Atölyesine sık sık gidip geldim. Ardından Erol Deneç'ten dersler aldım. Çünkü çok fazla İlham Atalay'a benzemeye başlamıştım. Hocamın da İşte ben bundan rahatsızlığımı söyleyince kendisi beni Erol Deneç'e yönlendirdi. Erol Deneç'le de bir süre çalışma şansım oldu. Fakat ben resme uluslararası koleksiyonlarda eserlerim olmasına rağmen, çünkü sonraki süreçte ben atölye ve galeri de açtım, işlettim. Resim hep benim için bir serüven oldu. Yani bahsettiğim gibi uluslararası koleksiyonlarda eserlerim olmasına rağmen resim benim için hala bir hobi, hala sığınacağım bir alan. Peki geometrik desenler bunun neresinde? Bir vakıfta ben gençlere resim dersi veriyordum. Dedim burası bir vakıf. Neden hep batı sanatı? Biraz doğu sanatından da bir şeyler anlatayım. Hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. İşte o zaman da bu kadar popüler değil geleneksel sanatlar. Şimdi biliyoruz işte çok yaygınlaştı. Evet, daha görünür
3: hat,
2: oldu.
3: Tesip.
2: Tabii evet. Ben herkes kadar işte hattı tabii ki tesipten ayırabiliyorum. Tesibi Ebru'dan ayırabiliyorum ama onların çıkışına, kökenine ya da kendi içlerindeki değerlendirmesine geldiğinde hiçbir şey bilmiyorum. Okumalara başladığımda beni mimari daha çok çekti. Yani kitap sanatlarının dışında mimarinin aslında o abidevi eserlerin İslam medeniyetinin görünür tanıkları olduğunu fark ettim. Ve herkesin ilgi alanına sunulan bir tanıktı bunlar. Kitap sanatları entelektüel bir zeminde ve biraz da böyle parası olan, sosyoekonomik seviyesi yüksek insanlara sunulan ürünler olduğu için, değerler olduğu için onların yeri biraz daha farklıydı mimariden. Mimarlık okumalarım da başladı ve beni çektikçe çekti. Tabii mimarlık, Türkiye'de yaşıyorsunuz. Gittiğiniz coğrafyalarda yolumu mutlaka bir yakında Osmanlı, Selçuklu eseri, Beylikler dönemi eseri varsa mutlaka uğruyordum. Yakında değil, bazen 3 saatlik mesafeleri bile göze alıp benim burayı görmem lazım, bir daha bu coğrafyaya gelme şansım ne kadar olabilir ki deyip böyle bir arşiv oluşturmaya başladım. Tabi Selçuklu eserlerini gördüğünüzde direkt sizi karşılayan şey geometrik desenler oluyor. Ve ben orada geometrik desenleri incelerken kimyadaki kristal sistemlerine benziyor, simetri grupları benziyor ama işte onun şeyini tam çözemiyorum. Ufak ufak kendim çizimler yapmaya başladım. İnternet bu kadar yaygın kullanılmıyor. Bu alan zaten popüler bir alan değil. Böyle bir alanın varlığından da haberim yok bir taraftan. 15 yıl öncesinden bahsediyorum. Ve doğru yanlış bir şeyleri çizmeye, bazen fotoğraflar üzerinde

0: kopya etmeye, bazen bunun sistemi nasıl olur acaba diye çalışmalara başladım. Ardından yüksek lisans yapmaya karar verdim ama yüksek lisansını işte mimari okumalar, sanat tarihi okumalarım doğrultusunda yapmak istiyordum. Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatlarında yüksek lisansımı tamamladım.
1: Maşallah.
0: O süreçte geometrik desenlerin aslında bu alanla ilgili çalışmaların da çok çok akademik düzeyde olmadığını, olanların da öncü olan aslında analiz bağlamından uzak olduğunu da fark ettim. Tam da o süreçte uluslararası geometrik desenler çalıştayını bir arkadaşım organize ediyordu. Ben de orada danışman olarak görev aldım. Yani sanki böyle bir şey beni çekti ve bütün her şey onun üzerine bina edilecek şekilde hayatım kurgulandı gibi de oldu. Hani çalışıyorsunuz, çalıştığınız yerde oradan bir kapı açılıyor. Siz zaten severek ve sizi çektikçe, evet, kesin. Kesinlikle. Ben tezimi tamamladıktan sonra yaptığım çalışmanın doktora tezi olmadığını ve akademik dünyada bir karşılığının olmadığını bana akademisyenler söyledi. Tabii o kitaplaştı. Yani takdir edilmekle birlikte bir doktora tezi olmadığı müddetçe bunun bilimsel platformda karşılığının olmayacağı söylenildi ve ben doktoraya niyet ettim. O da aynı bölümde başladım. Tabii bu süreç çok enteresan da gelişti bir taraftan. Yani ben işte çok kafa karıştırıyorum. Şimdi siz de hani bunu söylerken buradan buraya geliş süreciniz, bu bana çok soruluyor. Birçok insana soruluyordur ama bana özellikle sorulmasının altındaki şeyi biliyorum. Çünkü başlıklar çok. Başlıklar çok olunca da birbiriyle alakasız gibi görünen şeyler ama süreci anlattığımda aslında birbirini nasıl beslediğini de ben de şimdi ortak bir potada hepsini eritmeye de çalışıyorum. Eriyor da bir taraftan.
2: Kahve molası.
1: Ben de dün işte araştırırken özellikle dedim hani kimya, resim, peşinden İslam sanatları, geometrik desenler ama bu geometrik desenleri artık siz akademik düzeye taşımışsınız.
0: Tabii.
1: Hatta ve hatta ardınıza çok güzel bir nesil bırakmak için atölyeler açtınız öğrencilerle beraber. Çok dedim birbirinden farklı görünüyor ama eminim Serap Hanım'ı dinlediğimiz zaman o doneleri oradan alacağız. Neden oradan oraya, oradan oraya ve aralarındaki ilişkiyi, bağlamı mutlaka ve mutlaka çok güzel.
0: Şu anda da tarihteyim bir taraftan.
1: Açıklayacaktır. Evet. Zaten ama tarih de hani bunun içinde, evet, olan bir şey,
0: evet,
1: değil,
0: evet,
1: mi?
0: Evet, evet, kesinlikle. İslam sanatları tarihinde ben doktoraya başladım. Doktora tez aşamasına kadar o sıkıntılı yeterlik süreçleri falan geçti, getirdim. Sonrasında tarih bölümüne geçtim. Harika bir danışman hocam var. Ahmet Taşağıl hocayla çalışıyorum. Benim için bir lütuf. Bana kazandırdığı çok şey oldu. Kültür tarihi bağlamını bir taraftan da oturtmaya çalışıyorum. Tarihten kopuk olarak süreci ele alıyor olmak da aslında hep böyle bir şeyle uğraştığınızda belki de biraz böyle orta çağ bilim insanlarının davranış refleksleriyle hareket etmek lazım. Davranış şekilleriyle ya da o usulle, uslupla gitmekte fayda var. Çünkü emek verdiğim alan İslam sanatında geometrik desenler alanı interdisipliner bir alan. Evet, çoklu disiplinler bir alan aynı zamanda. Yani birçok disiplinde yer buluyor. Ama siz o konuda derinleşmek istediğinizde o derinleştiğiniz alan bir disiplin olarak merkezde duruyor ama birçok disiplinden de beslenmek zorunda olan bir alan. Çünkü adı üstünde geometri, kitesenler geometri bunun bel kemiği. Günümüzde yapılan, özellikle Türkiye'de yapılan akademik düzeydeki çalışmalarda da maalesef geometriden çok uzak şekilde konu ele alınıyor. Biraz da bunun verdiği sorumlulukla bir misyon haline dönüştü bendeki bu uğraştığım ve çalışmaktan mutlu olduğum alan. Geometrinin dışında başka hangi alanlardan besleniyor? Tabii ki sanat tarihi. Zaten şu ana kadar sanat tarihçileri bunu üstlenmiş ve getirmiş ama aldıkları geometri altyapısının eğitimimizdeki karşılığı işte sosyal bilimler alanı yetersizliği dolayısıyla geometri kısmı işte bir kanadı olmayan kuş gibi sanat tarihçileri tespite dayalı bir çalışma ortaya koyuyorlar.
1: Evet.
0: Evet ve, ama aslında benim şu anda altını çizdiğim ve birçok aslında batılı araştırmacıların da batılı diyorum çünkü şu anda az sayıda batılı araştırmacı tarafından analiz konusu gündeme taşınıyor ve ciddi emeklerle ortaya çıkarılıyor. Onların da atladığı bir şey fark ettim ben. Bunun bir de bilim tarihi ayağı. Bu o kadar önemli ki, kültür tarihi ayağı bir taraftan, o da önemli. Yani bakıyorsunuz işte

0: Türk dünyasının ortaya koyduğu tasarımlar ve bu tasarımları ortaya koyan anlayış, bakıyorsunuz Arap dünyasının ya da belki ırksal çok doğru bir şey tanımlamaya değil ama mesela bir Büyük Selçuklu'da ortaya konulan desenlerdeki anlayışla Akkoyunlu dönemindeki mesela desenlerdeki anlayış birbirinden farklı. Osmanlı'da da bambaşka bir anlayışla tasarımlar ortaya konuluyor. Mağrep ülkelerde çok daha farklı bir anlayışla ortaya konuluyor. İşte burada da kültür tarihi bağlamı, bilim tarihi, kültür tarihi harmanlamasında düşünce tarihi bağlamı. Dolayısıyla her zaman kendi acziyetinizi gördüğünüz, çünkü sonu yok ve her zaman yetersiz hissedip hep bir şeyleri de tamamlamak noktasında arayışlarınızın olduğu bir sürece taşıyor sizi. Bu yetersizliği de bir taraftan da seviyorum ben. Çünkü o bana birçok alanında böyle teneffüs etmek için de kapısını aralıyor. Belki bilmediğim başka alanlarda da buluşacağım. Felsefe kısmı var işin en önemli ayaklarından biri ve benim en yetersiz olduğumu da itiraf edeyim, hissettiğim bir alan. Dolayısıyla şimdi düşünce tarihi okumalarımın yanında ufak ufak oraya da böyle bir yanaşıyorum ve onu temellendirmem de gerekiyor ama buna ömür yeter mi? Yetmez. Ama ben süreçteyim, yoldayım.
1: Serap Hanım, hiç bölmeden sizi böyle hayran hayran dinliyorum.
0: Eksik
1: Eminim
0: olmaz.
1: şu an radyoları başında bizlere en azından gönülleriyle, ortamlarıyla eşlik eden dinleyicilerimiz de benimle aynı duyguları hissediyorlardır. Aslında birçok sorumun cevabını böyle minik minik cümlelerle verdiniz ama İslam sanatı deyince aslında bundan ne anlaşılmalı? Bunu böyle birazcık açalım ve bir de biraz önce bir cümlede değindiniz. Batı'nın bakış açısıyla alakalı ama işte mimariden minyatüre, hattan tesibe, İslam sanatının temel felsefesi eserlerde ne şekilde tezahür ediyor ve Batı sanatından İslam sanatı ne şekilde ayrılıyor? Kısaca bir tanım alabilir miyiz sizden?
0: Tabii aslında çok kompleks bir konu İslam sanatı. Hala da tartışılan bir konu. Ben de bu sorunuza aslında kendi kafamdaki sorularla da cevap vermeyi daha doğru bulurum. Çünkü o sorular bizi bir yere taşıyacak sanırım. İslam sanatı dediğimizde bir kere İslam'dan kastımız ne ve bütün bu sanatları, değerleri İslam yapan şey ne? İşte biraz önce bahsettim, Mağrib'in Meşrik'ten farklı ürünler ortaya koyduğunu, malzeme farkı var, uygulamadaki dizayn ortamı, kullanma anlayışı, doluluk, boşluk vesaire bunların hepsi ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken ve dönemine göre de değerlendirilmesi gereken şeyler. Dolayısıyla bütün ortaya konulmuş bir sanatsal bütünlüğü acaba bütünlük olarak da görmek gerekiyor mu? Yoksa farkındalıkla mı ele almak gerekiyor? Belki ait oldukları yüzyıl ve coğrafyaları da ele alarak. Mesela biz bugün şeyden bahsedebiliyor muyuz? Hristiyan sanatı gibi bir kavram var mı? Belki bunun üzerinde de durarak İslam sanatının sınırlarını çok iyi tespit edebiliriz. Bir de tabii fonksiyonundan uzak bir İslam sanatı, İslam sanatı kavramı içerisinde yer almalı mıdır? Yani bugün kitap sanatları dediğimiz şeyde cildin bir anlamı var, evrunun bir anlamı var, tesibin, minyatürün, yazının hepsinin kendi içerisinde bir anlamı var. Ya da mimariye baktığımızda yazının mimariyle bütünleştiği unsurlar, tezini unsurların yine mimariyle bütünleştiği alanlar. Biz şimdi bütün bunları fonksiyonundan çıkarıp sadece kağıt üzerinde çizilmiş, boyanmış ve duvara asılan bir objeye dönüştürdüğümüzde acaba bu İslam sanatı mı oluyor? Neden bunu sorguluyorum? Aynı şeyi yapsanız bile o fonksiyonun bir arka planı var ya, hani bir anlamı var, amacı var. Biz o zaman onu ne yapıyoruz? O fonksiyondan çıkarıyoruz, bir metaya mı dönüştürüyoruz? Tehlikesi de var mı acaba burada? Çünkü alınıp satılan bir başka bir değere dönüşüyor, bir objeye dönüşüyor. İstediği kadar üst düzey bir estetik değer taşısın. Ha, bu benim sorularım sadece. Tanımlamaktaki sorularım. Çünkü Heidegger'in de bir şey sözü var, diyor ki alınıp satılan şey sanat olmaz. Şimdi bunun açılımı tabii ki sanatçılar şey mi, taş mı yesin? İlla ki onlar da tabii emek veriyorlar. Bir şekilde bu gelişecek ama İslam sanatı kavramı içerisinde de bunları ele aldığımızda bedelden bahsetmiyor aslında Heidegger orada. Orada sanatın icadıyla, yani bir resim sanatının süreciyle koleksiyonerler tarafından alınan ve onun değerine değer katılsın diye sanatçısının PR'ına dönüşen hani kazan kazan durumunun bir parçasıysa buna biz İslam sanatı demeli miyiz? Sadece

0: o sanatın ismiyle anıp bir taraftan da bir sanat eseri gözüyle de sıradan bir sanat eseri, yani herhangi bir sanat eserinden biri olarak mı bakmalıyız? Çünkü İslam kelimesini kullandığınızda, onu bir İslam sanatı takısına dönüştürdüğünüzde kaynağını İslam düşüncesinden alan bir şeymiş gibi de bende çağrışım yapıyor. Sadece İslam'ın hakim olduğu coğrafyalarda ortaya konulan eserler bütününü anlamıyorum ben. Öyle bile anlasam, o zaman o İslam coğrafyasında tarihsel süreçte ortaya konulan eserlerin yapılış sebeplerini benim çok çok iyi anlamam, çözümlemem gerekiyormuş gibi de düşünüyorum. O anlamda bir sorumluluk da hissediyorum.
1: Kahve molası.
2: Şimdi baktığım zaman tabii biz normalde bir mimaride ya da şu an bakıyorsunuz Akrefem stüdyosunda da yine dörtgenler, üçgenler var. Aa ne kadar güzel deyip geçiyoruz. Hiçbir şekilde oturup onun derinliğini, onun arkasındaki anlamı, belki maneviyatı, hatta tasavvufi anlamlarını hiçbir şekilde gözlemlemiyoruz. Ama şimdi sizi dinledikten sonra eminim, ben kendi şahsım adına söyleyeceğim, dinleyicilerimiz de eminim bana katılacaklardır. Ona herhangi bir mimarideki o geometrik desenleri gördüğümüzde bütün bu anlattıklarınız bize çağrışım yapacaklar. Burada ne olmaya çalışmış, bu geometrik desenin özü nedir, neden bu şekil çizilmiş, yapılmış diye, ama siz tabii maşallah ummana dalmışsınız. Oradan çok güzel inciler topluyorsunuz ve günümüze aktarıyorsunuz.
0: Devam ediyorum. Henüz toplayış o bitmeyecek.
2: Bitmesin
0: yani.
2: De zaten.
0: Ve bitmeyeceğini de ne zaman fark ediyorsunuz biliyor musunuz? Aslında belki de bizim bu çağ o hızlı yaşam sürecimiz, o koşuşturma, büyük şehirde yaşıyoruz, sorumluluklar, mesafeler, bunlar hep sizin o hız içerisinde birçok şeyi kaçırmanızı da beraberinde getiriyor. Belki de çok fazla üret tüket anlayışı içerisinde kaçırdığımız birçok şey var. Ben bunu kendi sürecimde şöyle düşünüyorum. Bir şeyi hobi olarak yaparken her şey o kadar güzel ki sığınıyorsunuz ona.
2: Nefes alıyorsunuz. Deşarj oluyorsunuz.
0: Kesinlikle öyle, ama o alanda ne zaman siz derinleşmeye başladınız ve hobi olarak yaparken de çok tatmin de oluyorsunuz. Yani yaptığınız işin kalitesinden de bir de tatmin oluyorsunuz. Hele bir de eşik noktasına yaklaşmışsanız, galiba ben oldum ya falan hissiyatınız böyle oluyor. Bunu cümlelere sarf etmeseniz bile o tatminlik bu demektir. Ama o eşik noktasına çıktığınızda o kadar tuhaf bir psikoloji oluşuyor ki ve tuhaf bir şekilde sorumluluk duygusu yüklüyor. Çünkü tam o zirveye çıktığınızı hissettiğiniz anda şöyle bir başınızı kaldırıp inişe geçip gümbür gümbür gideceğim dediğiniz bir süreçte aslında o inişten sonra daha birçok çıkışın olduğu, önünüzde tepeler, dağlar, bunu görüyorsunuz ve zaman zaman ben bunun paniğini de çok hissederim içimde.
2: Artık orada hobinin rahatlığı bitiyor. Sorumluluğun vermiş olduğu.
0: Tabii.
2: Zorunluluklar, belki çok sancılı bir süreç devam ediyor.
0: Hiçbir şey bilmediğinizi, hiçbir şey yapmadığınızı çok derinden hissettiğiniz anlar da oluyor. Bu biraz paniklik hali de oluşturuyor. Ama işte orada da işte insan olduğunuzu hatırlamanız ve insan acizdir deyip noktalayıp yolunuza devam etmeniz gerekiyor.
2: Tefekkür. Peki biraz önce söylediniz, modern bir hayat yaşıyoruz, koşturmalarımız var diye. Sizce bugün İslam sanatı ne durumda? Ya da işte bugünümüzün modernizmi, teknolojisi İslam sanatını nasıl etkiledi?
0: Etkilemesi gerekir. Önce onu ben söylemek istiyorum. Biz bu çağda yaşayan insanlar olarak tabii ki kendi duygu, düşünce, birikimlerimizi bir 16. yüzyıldaki sanatçının duygu, düşünce ve birikimleriyle ortaya koymamız zaten bana göre çok doğru bir şey değil. Ama bir taraftan da bunların korunması gerekir mi? Kesinlikle gerekir. Ama bence eskinin korunması, yeninin eskiyi olduğu gibi bugüne aynı malzemelerle aktarmasıyla söz konusu olamaz. Ya da mimariyi ele alalım. Bugün Sinan'ın eserlerini kendi çağında muazzam, bu çağda da muazzam. Ama bugün o malzeme kullanılıyor mu? Bugün o entelektüel zeminde belki var mı? Yoksa biz bugün taklit korurken sadece kötü bir taklit mi yapıyoruz? Ya da eskiden yeni şeyler çıkarırken acaba onu alıp bunu alıp birbiriyle çok alakalı

0: alakalı olmayan bir araya gelmesinin mümkün olamayacağı parçalarla kötü kolajlar mı ortaya çıkarıyoruz? Bunun yine ben yine soruya soruyla cevap verdim ama
1: sorum da şuydu aslında, şu an bu sorunun, şimdi söyleyecek olduğum sorunun cevabını veriyorsunuz. Geometrik desen tasarımında özgünlük söz konusu mu, yoksa var olan form ve tekniğin hep ilerletilmesi midir temel olan? Sorum buydu ama sorumdan önce sizden cevabı aldım. Evet.
0: Aslında geometrik desenler özelinde ben genel olarak İslam sanatı hakkında bunu söyledim ama geometrik desenler özelinde benim daha altını çizmek zorunda olduğum bir konu var. O da günümüzde geometrik desenler diğer sanatlar gibi evet kopya çekiliyor. Ama bu şöyle bir risk. Siz bir hatayı formunu kopya çekersiniz ve o kopya çektiğiniz şeyde oranlarda çok minik değişiklikler de olsa bu tolere edilebilir. Çünkü bir form alıyorsunuz, üstünden çiziyorsunuz. Ama geometrik desenlerde oranların bozulması demek geometrinin disiplinini bozmak demek. Yani aslında yaptığınız o sanatsal gördüğünüz çalışmayı sizin geometri bağlamından koparıyor olmanız demek aynı zamanda. Dolayısıyla geometrik desenler geleneksel sanatlar başlığının altında olmalı mıdır sorusunu da beraberinde getiriyor. Günümüzde maalesef o alana kayıyor. O alana sıkışmış, çünkü geleneksel sanatlarla uğraşan insanlar bu alanı daha çok görünür kılmak gayreti içerisinde popülerleşti de biraz. Ama geçmişte bu mühendislik alanı, yani mimarlık alanı, dolayısıyla geometrik konstrüksiyon bilgisine sahip olmayı da beraberinde getiriyor. Yani siz bir geometrik deseni inşa ediyorsunuz, o inşa üzerinden alanlara yansıyor, bu mimariye yansıyor, kitap sanatlarına yansıyor. Dolayısıyla geometri bağlamı kesinlikle korunması gerekiyor geometrik desenler söz konusu olduğunda. Tabii ondan sonra artık kişi yorumlayabilir. Biz orada geometrik desenleri yorumlamayı da farklı anlıyoruz. Yani birkaç çizginin yerini değiştirdiğimizde sanıyoruz ki biz yeni bir tasarım yaptık.
1: Oysa
0: korkunç şeyler ortaya çıkıyor. Ben bunu kamu binalarında görmekten çok daha üzüntü duyuyorum. Çünkü temsil özellikleri de var ve işin en belki de anlaşılmaz yanı, bunlar şu anda kamu binalarında ya da özelde, işte özel binalarda da gönülden, işte o kişi gönlünü vermiştir ya, Selçuklu olsun bu bina demiştir. İşte biz seviyoruz. Sevmenin bedelini ödemekten kaçınıyoruz. Günümüzdeki bizim Türk insanının en önemli zayıf noktası, tedavi edilmesi gereken bir yara bu. Yani sevmek bedel ödemeyi gerektirir ya, işte eğer bu bir sanatsa o sanatta bedel ödemeyi gerektirir.
1: Emek, özveri,
0: bilimse,
1: sabır.
0: Kesinlikle, ve bu bilimden kaynağını alan bir
1: dayanak,
0: çalışma sahası. Dolayısıyla o bilimdeki o bedel neyse onu ödemek lazım. Hani herkes mi ödemek zorunda? Hayır. Her mesleği herkes yapmıyor. Ama eğer bu alanda bedel ödemeye razı olan birileri varsa da o noktada da onun yalnız bırakılmaması gerektiğine de inanıyorum ben. Bunu neden söylüyorum? Çünkü çok uzun yıllar çok yalnız kaldım. İfade etmekte çok zorlandım. Ve bütün bu, hala da ifade etmeye çalışıyorum. İşte Selçuklu olsun, farkındalık oluşsun temsili. Şimdi siz oraya bozuk bir strüktürü koyduğunuzda orada ben düşünüyorum. Çünkü kainatta her şeyin geometrisi var. Suyun geometrisi var. Makro mikro alem. Artık bilim bunu zaten ispatlıyor. Ve siz kötü frekanslarla o maddenin geometrisini de bozabiliyorsunuz. Hatta bozulması halini de o kötü frekanslarla, bu da bilimsel olarak ispatlanan şeyler. Saymatik diye bugün bir bilim alanı var. Bunu hani birazcık bu konularla haşır neşir olan okuyordur, görüyordur. Şimdi ben şeyi de düşünüyorum son zamanlarda. O zaman bozuk geometrilerin de insanın beyin frekanslarını değiştiriyor mu acaba diye onu düşünüyorum. Düşünsenize, abidevi yapılarda bozuk geometri. Yani aslında o kadar enteresan ki, evrenin kuralı. Kötü bir şey daha kötüsünün kapısını açıyor. İyi bir şey böyle kelebek etkisiyle iyi şeylerin etkisini artırıyor, katlanarak çoğalıyor. Dolayısıyla bizim orada çok masum olarak gördüğümüz, hatta masum bile değil, uyarmanıza rağmen öyle tepkilerle de karşılaşıyorum. Artık şu anda hiç kimseyi uyarmıyorum. Hatta bazen şey de oluyor, ya ben size düzgünlüğü vereyim, siz düzgünlüğü yapın. Ben size vektörel halde vereyim, sadece bunu yap. Onu ikna edemediğim ortamlar da oluyor bazen. Şey oluyor, yani of, gördüğümüz büyük büyük bozuk çarpık geometrik strüktürler acaba bizim zihnimizde kodlanmış olan yapıyla bütünleşmiyor ya, hani geometrinin bir altyapısı var. Çünkü geometrik desenler öyle bir alan ki geometrinin kendi doğasıyla ilerleyen, onun size izin verdiği sınırlarla ilerlediğiniz bir alan. Dolayısıyla doğal olan bu şeydeki zihinsel kodlarımıza da bir etkisi var mı acaba diye de onu da düşünmüyor değilim açıkçası. Çünkü ecdat diye öykündüğümüz, ecdadın işleri diye öykündüğümüz işlere baktığımda öyle bozuk şeyler yok. Ya da mesela şeyi de sorgulamak lazım bir taraftan. İşte bir camiye halktan insanlar giriyor. Tutup da bir minberin yanında namaz kılan bir insanın kaçı geometri bilgisine sahiptir ki? Kaçı o minberin üzerinde yer alan işte bir kuazi kristal sistem, üst düzey bir geometri olduğunu fark edebilir ki? Ona göre bakıp güzeldir deyip evet, çıkar. Belki onu bile fark etmez de bilinçaltına o farkına varmadan işler. Ama işte şeyi de soruyorum ben. Neden basit bir altı köşeli yıldız yerine sürekli ecdat bunun daha kompleks tasarımlarla zorlayarak ortaya çıkmasını, görünür olmasını sağladı? İşte belki bunun cevabını bulduğumuzda bütün o bozuklukların geometrinin işte bilimsel alan olması ve o tasarımın bilimsel değildir dememizin dışında başka acaba nasıl bir olumsuz yansımaları oluyor? O zaman onun cevabı da orada olacak herhalde.
1: Kahve molası. Bundan sonra geometrik desene her baktığımda bu sorular benim aklıma gelecek. Diyeceğim ki Serap Hanım, acaba bu geometri deseni şu an benimle birlikte seyretseydi ne hissederdi ya da bunun anlamı neydi? Biraz önce hemen mini minnacık değindiniz ama çok üstünden geçirecek bir konu değil sizin için özellikle Mimar Sinan. Çünkü sizin birçok kitabınız var ve bunlardan bir tanesi de Mimar Sinan Camileri ve İslam Sanatında Geometrik Desenler. Genelde Osmanlı dönemi, özelde ise Mimar Sinan eserlerini ele aldığımızda İslam sanatının bu dönemki yansımaları neler ve Mimar Sinan, çünkü bu konuda gerçekten hem bir kitabınız var hem incelemeleriniz çok çok yoğun bir şekilde, sizin için hani özel Serap Hanım için ne anlam ifade ediyor? Tekniğin dışında sizin için hayatınızda Mimar Sinan nedir?
0: Mimar Sinan'ı bilirsiniz. Mimarbaşılık teklifi geldiğinde kendisine 50 yaşındaydı ve hemen de kabul etmedi. Çünkü askerlikte yükselebileceği en yüksek mertebeye kadar çıkmış, kariyerini tamamlamış ve kariyer planlamasında mimarbaşılık yok demek ki. Kendisi Tezkiretü'l Bünyan'da mimarbaşılık teklifini düşündüğünü ve neden kabul ettiğini de ifade ediyor. Kabul etme sebebi, ola ki diyor, yaptığımız eserlerde birileri gelir ve hayır duası eder. Şimdi Mimar Sinan'ın benim için en öncelikli şeyi bu. Ben ne zaman bir Mimar Sinan eserine girsem, hiçbir şey yapamıyorsam bir Sinan'a selam derim. Allah rahmet etsin, Allah razı olsun. Mimar Sinan tabii ki bir deha. Şöyle, bugünün mimarlık kavramı içerisinde değerlendirmememiz de gereken bir isim. Mimar Sinan her şeyden önce çok büyük bir mühendis. Döneminde aynı ayağın mühendisin olarak tanımlanan bir kişi. En seçkin mühendislerin göz bebeği. Dolayısıyla onun statik bilgisi üzerinde çalışılmaya çok muhtaç bir alan. O aynı zamanda bir ışık mühendisi. Yaptığı eserlerde camilerindeki ışık sistemini çok iyi çözümleyebilmiş biri. Ses mühendisi. Ve birçok şey sayılabilir ve tabii ki filozof, iyi bir matematikçi, geometrici ama çok iyi de bir siyasetçi. Bugünün anlamıyla değil ama yanlış anlaşılmasın. Yani süreci çok iyi yönetebilen bir insan. Yani siz 50 yıldır devletin en önemli makamında bulunacaksınız ve hiçbir şekilde bir polemik oluşturmadan sürecinizi 400'e yakın eserle tamamlayacaksınız.
1: Evet.
0: Yani bu muazzam bir
1: mümkün
0: şey.
1: Mümkün mü her süreci şeyi mutlu
0: yönetmek,
1: etmek?
0: Evet, süreci yönetmek muazzam bir şey. Tabii ki geometrik desenler özelinde Mimar Sinan döneminin karşılığı ne bende? Mimar Sinan camileri konusunda benim iki kitabım var ve üçüncüsü de yolda. Kündekari, beş katlı simetrili kündekari sistemlerinin kitabı çıkmamıştı. Peyderpey çıkardım ben kitapları. O da inşallah çıkacak. Sinan yapılarındaki özellik neyse geometrideki durum da aynı. Mimariyi okuyanlar bilirler. Mimar

0: tarihi okuyanlar erken Osmanlı mimarisinin arayışlar dönemi olduğunu bilirler ve Sinan'da bunun sistematiğe bağlandığını bilirler. Geometrik desenler için de öyle. Kendisinden önce yani Osmanlı erken dönem mimari eserlerine baktığınızda geometrik desen uygulamalarının çok sistematik olmadığını görüyoruz. Ama Sinan dönemine gelindiğinde artık çok sistemli bir işte bir taç kapıda, cümle kapısında yer alan bir geometrik desenin olması gereken durumuna beş katlı simetriden hep gitmişler ve dünya üzerinde başka hiçbir İslam coğrafyasında beş katlı desenler konusunda bu kadar çok tasarıma imza atılmadığı gibi bu kadar da kompleks beş katlı tasarımlar ortaya konulmamıştır. İran'da dahil olmak üzere. Orada başka bir geometri dili var beş katlı tasarımlar konusunda. Çok teknik şeylere de girmemeye çalışıyorum bir taraftan. Özbekistan, İran ve Hindistan'da bütün İslam eserlerini yerinde inceleme fırsatım oldu. Sürekli de dönüp dolaşıp fotoğraflara bakarım. Alanım sebebiyle de ayıklamaya çalışırım. Analizi yapılacak olan enteresan tasarımları, ilginç tasarımları bulmaya çalışırım. Mimari eserleri incelerken Sinan'ın koyduğu İslam dünyasına yaptığı mimarideki yenilikleri çok daha iyi gözlemliyorsunuz. Mısır'da da bulundum aynı zamanda. Ve oralara gidip geldikten sonra İstanbul'da yaşıyoruz ya ve Sinan eseriyle yüzleşmemiz yolda yürürken o kadar doğal bir süreçte mümkün olabiliyor ki çok şükür. Yani özel bir gayret sarf etmemiz gerekmiyor o yapıları görmemiz için. Ve şunu fark ediyorsunuz geldiğinizde. Evet ya, bir kudret var. Sinan'da benim gördüğüm en önemli şey, yapılarında gördüğüm en önemli şey kudret sanırım. Bu başka kelimeyle açıklayamıyorum. Ve bu kudretle birlikte estetik. Tabii ki Buhara'ya gittiğinizde, Semerkant'a gittiğinizde o abidevi taç kapıların ezici gücünü üzerinizde hissediyorsunuz. Ama söylemek istediğim şey o değil. Bir bütünlük içerisinde kudret. İşte şeyden başlayarak. Kubbeden başlayarak aşağı doğru aşama aşama kademe kademe inen bir mimari anlayış ve bütün o parçaların bütünde anlamlı bir şekilde ve estetik bir şekilde gözü rahatsız etmeden tamamlanması.
1: Zor olan bu değil mi? Hem bu kadar mimari anlamda muhteşem bir bütünlük hem de normal bir insanı bile abartı olmadan ama o güzel estetikleri fark ettirerek böyle nakış nakış ince ince ilmek ilmek işlemek onun için de herhalde bir Mimar Sinan olmak gerek mutlaka.
0: Ve bir Kanuni.
1: Ve bir Kanuni elbette. Anadolu'da peki geldiğimiz zaman geometrik desenleri bunlara örnekler ne verebiliriz?
0: Anadolu'yu Osmanlı'dan ayıran bir uygulama anlayışı olarak ayıran çok belirgin şey var. O da Anadolu'da bir mimari esere gittiğinizde mimari zaten çok şey değildir. Plastik değer olarak Anadolu Selçuklu eserlerinde bir Osmanlı gibi değildir. Osmanlı'da işte biraz önce Sinan'ın eserlerinden de bahsettik. Her yapısında, her camisinde farklı bir plan sistemi denemesine rağmen bir uslup birliği var ve bu uslup birliği içerisinde de yapının kendisi plastik bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yani geometrik desenler orada da bir hayli fazla ama hep ikincil unsur olarak. Tezini unsurlar asla mimari plastiğin önüne geçmiyor Osmanlı'da klasik dönemde. Ama Anadolu'da öyle değil. Anadolu'da tezini unsurlar özellikle Selçuklu döneminde geometrik desenler mimari plastiğin çok önünde. Binanın önüne geçiyorsun. İşte o dönemin klasik yapıları nedir? Kervansaraylar. Binanın önüne geçiyorsun. Sizi büyük bir taç kapı ve o taç kapıda birçok sayıda desen sizi karşılıyor. İçeri giriyorsunuz. İçeride aynı şekilde. İşte mescidi varsa, köşk mescidi varsa aynı şekilde. Yani geometrik desenler orada hakim bir güç olarak duruyor. Ve özellikle de taş yapılarda bu kendini daha da belli ediyor. Tabii ki Selçuklu'da Çin'i de uygulanmış. Ama Çin'i geleneğin aktarımı olarak uygulanmış. Çünkü Anadolu'da taş malzeme zaten var. Anadolu'da kurulan bütün medeniyetler mimari eserlerini taş malzemeyle yaptılar. Ama Çin'in kökenine neden geleneğin aktarımı diyorum? Çünkü Çin'in kökeni Mezopotamya bölgesi. Orada taş malzeme yok. Tuğla'nın geçmişte 4000 yıl öncesine kadar dayanıyor. Ve tuğla malzemeyle birlikte yapılar inşa edildiği için

0: tezini unsurlara da yansıyor bir şekilde. Ve biz o geleneği işte Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, bu doğudan aldığımız geleneğin yansıması olarak Çin'i taş mimari eserlerde ikincil unsurlar olarak kullanıyoruz.
1: Kahve molası.
2: Peki aklıma hemen benim restorasyon geldi. Çünkü belki de en farklı alanlardan bir tanesi, hani sizin alanınızla beraber bağdaştırabileceğimiz. Türkiye'de, ülkemizde tarihi eserlere yapılan restorasyon çalışmaları sizce yerinde mi, verimli mi, doğru mu yapılıyor? Bu konuda eleştirenler çok fazla. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Yani ben iyi restorasyonlar görüyorum, kötü restorasyonlar görüyorum. Yani bu hangi restorasyon firmasının bu işi üstlendiğiyle, üstlenici firmanın olaya bakışıyla çok alakalı bir şey. Ya da üstlenici firmanın olaya bakışı ve dolayısıyla olaya bakışından kaynaklanan çalıştırdığı restoratörlerle de çok alakalı bir şey. Yani işte bir binanın, bir yapının daha çok belki nemle alakalı bir problemi varsa, küfle alakalı bir problemi varsa, daha teknik ve daha böyle mühendislik alanıyla ilgili bir problemi varsa, bu konular kısmen daha göze görünmediği için kabul edilebilir olabiliyor ve orada da o problem kalkmışsa da zaten sorun olmuyor. Fakat daha görünene ait restorasyonlarda, işte bir Osmanlı eserinin restorasyonunda da çok büyük riskler olmayabiliyor tezini unsurlarda. Çünkü çok iyi kalem işi yapan ustalarımız var, yani sanatçılarımız var. Bu konunun üstesinden çok rahat gelinebiliyor. Selçuklu eserlerinde işte konu geometri olunca çok ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliyorum. Tabii bu geometri olunca sadece Selçuklu eserlerinde, mesela Selimiye Camii'nde bile ben 4-5 yerde çok ciddi geometriyle alakalı kötü restorasyonların olduğu örnekleri biliyorum. Kündekarlı kapılarda çok yanlış uygulamaların varlığını tarihi eserlerde de görmek mümkün olabiliyor. Ama bunu ben yine de her şeyde olduğu gibi firmalara ya da yapan kişilere bağlamıyorum. Bu bir sistem sorunu. Siz 2 yıllık restorasyon bölümünü bitirmiş birine restoratör tanımlamasını, bu alanda yetkin olduğuna dair bir diploma verdiğinizde bu olmuyor. Ya da mimarlık bölümlerinde geleneksel mimarlık alanımız yoksa ve siz o mimarlık bölümünden mezun olan birine geleneğe ait bir değeri teslim ediyorsanız restorasyonda, bu da bir sıkıntı. O mimarın da suçu yok. Ya da siz ihale kanununuzda gerekli düzenlemeleri yapmıyorsanız, çünkü bunu da okudum bir ara, çok merak ettim. Ya bunda bir sorun var. Yani neden bu restorasyon hataları çıkıyor? Çünkü yetkili bazen biriyle karşılaşıyorsunuz. Hani böyle bir yokluyorsunuz. Ya ama şuranın da restorasyonu, şimdi karşıdaki kişi gururla onu size söylüyor. İşte buranın da restorasyonunu işte biz üstlendik. İşte yetkili kişi, ama bunun restorasyonunda işte şöyle şöyle sıkıntılar var acaba mı falan diye yokladığınızda, hocam biz ne yapalım, şöyle şöyle danışmanlarla çalıştık. Hatta şunu diyenler de var, şöyle şöyle profesörlerle çalıştık. Profesör, doktor bilmem ne. Tamam da ama sizin restorasyon yaptırdığınız o alanın uzmanı mı o kişi? Yani yoksa kağıt üzerinde kalan biri mi? Bunu siyasetçi bilmez. Siyasetçi bilmek zorunda mı? Onu da bilmiyorum. Ama sizin sisteminiz, mevzuatınız öyle bir düzenlenmeli ki açık kapıya fırsat vermemeli. Yani oraya bunu istismar eden siyasetçi de gelse, istismar etme potansiyeli olan müteahhit de gelse, bu açık kapı olmamalı.
2: Tolere edilmesi gerekiyor.
0: Evet. Yani siz bu kapıları kapattığınızda, olması gereken mevzuatı hakkıyla uygulanacak bir mekanizma oluşturduğunuzda zaten ortaya sorunlu işler de çıkmayacaktır. Ne yeni işlerde sorun olacaktır, ne eski işlerde dönüştürülürken sıkıntılı dönüştürülecektir.
2: Zaten hayatta her alanında keşif yapan insanlar, mutlaka araştıran, sorgulayan, sizin gibi soruyu soruyla cevap veren, neden, niçin, niye olmuş diye bunu çok büyük bir merakla, iştiyakla, hevesle geçiren insanlar belki bizim gibi insanların hem ufuklarını açıyor, kesinlikle, zenginleştiriyor, hem de hayata her anlamda çok büyük değerler, çok büyük anlamlar katıyor.
1: Kahve molası.
2: Son bir sorum var. Buyurun. Onu da mutlaka sormak istiyorum bir hanımefendi olarak. Şimdi siz bu kadar

0: işinizin gücünüzün arasında bu kadar ağır bedeller ödeyerek yaptığınız çalışmalarda bir de annesiniz,
1: evet,
0: bir de eşsiniz. Evet. Peki bunun bedelleri ne oluyor? Eşiniz, çocuklarınız sizin bu yoğunluğunuzdan şikayetçi mi? Bunu nasıl dengeliyorsunuz hayatınızda?
1: İlk zamanlar tabii şeydi, alışma sürecimiz biraz şey geçti ama sizin ortaya koyduğunuz değerleri fark ettikçe etrafınızdaki insanlar da, tabii bunun için çok kararlı olmanız lazım, sabırlı olmanız lazım. Yaptığınız şeyin nedenlerinin içinlerini doğru ifade ediyor olmanız lazım. Yani sürecinize, aslında sizin misyonunuza onların da ortak olması lazım. Şu anda hepimizin misyonu bu gibi bir şey oluyor. Tabii benimle birlikte bunu paylaşıyorlar. Tabii zor olmuyor mu? Oluyor.
0: Mutlaka oluyordur.
1: Bir üç erkek, iki yani eşimle birlikte üç erkek var karşımda. Ben tabii biraz böyle şey de düşünüyorum. Yani şu açıdan şanslıyım. Eşim benim empati yapabilen bir insan. Yani zaman zaman tabii ki evde düğüm olan işlerimiz olmuyor mu? Oluyor, hayat bu. Ama konuşulabilen bir insan ve konuştuğunuzda empati yapabilen bir insan. Ve ben de empati yapıyorum ona ve biz bir şekilde inişli çıkışlı evliliğimizi sürdürüyoruz. Çocukların biraz daha, amin inşallah, çocukların biraz daha baskın karakterler, fıtratları biraz daha öyle. Onları da artık biraz görmedim, biraz duymadım, biraz bilmiyorumla süreci yönetmeye çalışıyorum. Zaman zaman zorlandığım oluyor ama bir şekilde gidiyor. Zor da olsa bazen bir çorabın tekinin nerede olduğunu arıyoruz filan böyle. Öyle gidiyor işte. İlla ki aksamalar oluyor.
0: Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel anlattınız. O kadar güzel bilgilerle bilmeyenleri bilgilendirdik. Bilenlerin de belki bir kez daha bilgilerini en azından İslam coğrafyası anlamında, İslam el sanatları anlamında tazelemiş olduk. Programımıza katıldınız, bizi kırmadınız. Stüdyomuzda sevgili Akre FM dinleyicileriyle beraber eminim sizleri ağırladık. Biz büyük bir keyif aldık. Gerçekten çok güzel bir anlatımla beraber İslam sanatında geometrik desenleri bizlere tanımladınız, hatta daha çok sevdirdiniz. Biz çok büyük bir keyif aldık. Çok teşekkür ediyoruz size katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun, var olun. Efendim, bir kahve molası programının daha sonuna geldik. Bizim için çok özel bir programdı ama önemli olan bizim için özel olması değil, size yaşattıklarımız, size bu mikrofon aracılığıyla hissettirebildiklerimiz. Çok değerli bir isim bugün bizlerle birlikteydi. Sayın Serap Ekizler Sönmez ne güzel anlattı, dilinden bal damladı. O halde efendim şimdilik bir noktayı daha koyalım. Allah nasip eder, kısmet ederse yepyeni bir kahve molası programında yine Akre FM stüdyolarından sizlere merhaba diyebilmeyi ümit ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Her şey gönlünüzce, hayallerinizin ötesinde güzelliklerle ama önemli olan en hayırlı şekilde gerçekleşsin. Kalbinizin sahibine emanet olun, selametli.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Hepimiz İslam ahlakına dönmeliyiz. Müslümanca düşünmeli, hareketleri Müslümanca ayarlamalı, olaylar karşısında Müslümanca tavrımızı takınmalı, yılmamalıyız, Müslümanca yaşamalıyız, şeytana uymamalıyız, nefse uymamalıyız, dünyaya kapılmamalıyız, aldanmamalıyız, fani dünyanın fani olduğunu bilmeliyiz, ahirete hazırlanmalıyız, iyi hazırlanmalıyız, Allah'ı düşünmeliyiz, Allah'ın rızasını düşünmeliyiz, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmalıyız, ömrümüzü öyle geçirmeliyiz. O zaman hem dünya ve hem ahirette Allah hayırlara erdirir cümlemizi.

0: Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, söz, sanat. Başlıyor.
1: Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Şehri İstanbul'dan cümlenize sevgiler, saygılar, muhabbetler. Yine sizlerle beraberiz. Efendim, klasik sanatlarımızın mühim bir şubesi olan ruh sanatımızın yaşayan en büyük üstadlarından Hikmet Barutçugil hocamızı ağırlayacağız, dinleyeceğiz, istifade edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk efendim, sefa bulduk.
1: Afiyetlisiniz inşallah.
2: Hamdolsun, çok iyiyiz elhamdülillah.
1: Allah afiyetler versin.
2: Cümlemiz.
1: Muhterem hocam, En'am suresinde yer alan bir ayet-i kerime. Biz her şeyi sudan yarattık, görmez misiniz mealinde? Bütün her şeyin sudaki aksi, sudaki harelleşine dikkat ettiniz, baktınız, yaptıklarım, ettiklerim de bütünleşti. Bu acaba kainatı okuduğumuz bir kitap mı, bir pencere mi? Teknenin başındayız değil mi?
2: Evet. Bununla ilgili bazı hatıralarımız da oldu. Her sene yeni başlayan öğrencilere soruyorum. Neden bu sanata merak saldınız? Sizi buraya getiren sebep neydi? Birkaç yıl önce bir hanım kızımız bir fotoğraf görmüş. Ne kadar güzel bir Ebru diye. Uzun uzun fotoğrafa bakmış. Sonra altındaki yazıyı okumuş. Bir kan hücresinin elektron mikroskoptaki görüntüsü. Onun üzerine Ebru sanatına ilgi duymuş. Hakikaten tıp doktorlarının kullandıkları bir kitap var, histoloji atlası diye. Bu atlas mikroskopik görüntülerdir. Efendim işte saç dokusu, böbrek dokusu, kas dokusu, göz dokusu, neyse bir sürü şey. Ve bunların hemen hemen hepsi şaşırtıcı bir derecede Ebru'da çıkan desenlere benziyor. Yine yıllar önce bir hanım profesör geldi Paris Üniversitesi'nden. Anne-Marie bir şeydi, soy ismi aklıma gelmedi. Bu hanım Venüs gezegeniyle ilgili araştırmalar yapıyor. Venüs gezegeninden gelen fotoğrafların o benim bulduğum yeni tarz bir Ebru'daki çıkan desenlere çok benzediğini tespit etmiş. Hatta iki sene beni aramış. Sonra Ankara'daki bir meslektaşı vasıtasıyla buldu. Bir gün geldi, ne olur bana bunu göster, bu nasıl çıkıyor diye. Bir gün oturduk sabahtan akşama kadar, işte Ebru yaptık. O her yaptığım hareketi yazdı, çizdi, formüller yaptı. Suyun işte densitesini ölçtü, boyaların kıvam artırıcılarının hepsini ölçtü, hesaplar. 15-20 sayfalıkta bir formül yazdı. Bir kopyası da bende duruyor, çok bir şey anlamadım. Bana da gösterdi, hakikaten şaşırtıcı derecede büyük bir benzerlik var. Yani mikroskobik ve teleskobik görüntüler arasındaki sonsuzlukta Ebru var. Bu sanatta ilgi duyanlar etraflarında Ebru görmeye başlıyorlar. Bir ağaç kabuğunda kumlu Ebru diyor. Efendim bir deniz dibindeki taşları görüyor, bu battal Ebru diyor gibi.
1: Değerli hocam, şimdi bu noktada etrafa bakın, işte ağaç kabuğunda Ebru görme, başka noktalarda. Bu da klasik Ebru üzerinden biraz hareketli. Hem Ebru'yu tanımak, hem klasik ve modern zamanlarda yapılan Ebru çalışmaları noktasında biraz da değerlendirmeler istirham edeceğiz. Klasik Ebru'muzdaki kullanılan argümanlar, fikirler belli değil mi hocam?
2: Evet efendim.
1: Çok fazla dışarıda çıkılmamış. Bu noktada neler var hocam?
2: Tabii o da kendi tarihi içinde bir gelişim göstermiş. İlk çıkan Ebru'lar, şu anda Çin'de bulunan bir Ebru var. En eski Ebru sayılıyor. Bir lekeli kağıt gibi.
1: Vatanı da Çin mi bu işin o zaman hocam?
2: Efendim, Ebru tarihçileri Orta Asya'da, bu Türkistan, Özbekistan, işte Buhara, Semerkant, oraya odaklıyorlar. Doğu Türkistan şimdi biliyorsunuz Çin işgali altında. Bulunan oradaki bir müzede var bu eser. 11. yüzyıla ait. Daha sonra çok eski örnekleri incelediğimiz, hakikaten lekeli kağıt gibi, yani battal Ebru tarzında bir Ebru çeşidi var. Bu zaman içinde gelişmiş zaten. İlk çıktığında belki sadece battaldı. Daha sonra işte gelgit yapılmış, çizilmiş. Daha sonra basit aletlerle taranmış. Efendim işte helezonlar çizilip bülbül yuvası olmuş. Daha sonra işte damlalar iç içe konup onu şekillendirip Hatip Ebrusu olmuş. Hatip Mehmet Efendi

0: yaptığı için onun adıyla anılır olmuş. Vefatı 1773. Daha sonra Necmettin Okya gelmiş. 20. yüzyılın en büyük ustalarından biri veya en büyük ustası diyebiliriz. O çiçekler şeklinde soyutlamış. İşte karanfil yapmış, lale yapmış, gül yapmış. O da onun adıyla anılıyor. Necmettin Ebruları diye. Daha sonra onu takip eden yeğeni Mustafa Düzgünman o silsileye papatya ebrusunu dahil etmiş. Demek ki bakın bu gelenek dediğimiz şey gelenekten geldiği gibi gitmiyor. Kendi içinde de bir şekilde yenileniyor. Bu yenilenme çok önemli. Eğer yenilenmezse yok olur, kaybolur. Yani bir şey zirveye ulaşmış olabilir. Bu neye benziyor? Çok güzel. Şimdi bakın ne kadar güzel bir kadayıf yedik değil mi? Çok lezizdi, işte tereyağlı, bol fıstıklı vesaire. Ama siz her öğün günde 3 kere, 3 ay yiyin kadayıf, bakalım ne oluyorsunuz. Bir daha görmek istemezsiniz. İnsanlarda bir bıkma, usanma şeyi var. Yaratılışın temel prensiplerinden biri de tekamül değil mi? Her yerde bize bunu efendim işte telkin ediyorlar. Konuda ayet var, hadis var. İki günü birbirine eşit olan zarardadır gibi bir sürü şey var. Biz bir noktaya takılıp da bu bundan başkası olmaz dersek, bence hele bunu bir sanatta dersek, o sanata ihanet etmiş oluruz. O sanatı kaybolmaya doğru götürürüz. Ya da kaybolmasına sebep oluruz. Bu usanma şeyi var ya insanların. Ne olursa olsun. Tekamül çok önemli. Bakın her şeyde bir tekamül var. Bilim zaten tekamül demek. Bilim araştırıyor. Her gün yeni bir şey araştırıyor. Sanat da böyle olmalı bence. Sanat da araştırılıp yeni şeyler olduğu zaman zaten adı sanat oluyor. Eğer aynı şeyleri biz belli bir amaç için, işte rızık için ya da belli bir hizmet için yapıyorsak o artık sanat olmuyor. Onun adı zanaat oluyor. Aynı şeyleri tekrar ettiğimiz sürece.
1: İrfan geleneğinin izinde ses, söz, sanat.
2: Hocam zanaat yahut meslek demişken ebru, tesip, hat, sanat oluşum algısı bu son yüzyıla ait bir algı mı? Yoksa bu sanatların doğuşundan bu yana hem meslek hem zanaat hem sanat olarak mı görülmüş? Acaba dünün mesleği bugünün sanatı mı olmuş?
0: Öyle demeyelim isterseniz. Bunlar ilk çıktıklarında sanattı.
2: Sanattı.
0: Ve eminim ki ilk çıktıklarında da büyük bir tepkiyle karşılandı. Her yenilik tepkiyle karşılanıyor. Zaman içinde insanlar alıştıkça onu kabullenmeye başlıyorlar. Bugün bunun örneği de çok yani. Efendim işte Hazarfen Ahmet Çelebi uçtu diye ceza gördü. Efendim Galile dünya yuvarlak dedi diye. Geçenlerde öğrendim, çok hoşuma da enteresan geldi. Galile 1992 yılında aklanmış. Bunu duymuş muydunuz? Aforoz edildi. Evet,
2: mahkemesi.
0: Kilise tarafından aforoz edilmişti. Bu Papa II. Jean Paul 1992. Bakın aradan kaç yüz sene geçtikten sonra aklanmış. Yani bu şey hep var. Daha evvel de vardı, şimdi de var. Eminim daha sonra da olacak. Şimdi yeni çıkan bir şey, daha evvel yapılmamış bir şey, yeni bir tarz ortaya çıktığı zaman o sanat oluyor. Ama o sanatın takipçileri oluyor. Aynı şeyi, buna tabiri caizse çalıp diyelim, fikir hırsızlığı diyelim. Çalıp aynı şeyleri götürdüklerinde o işte sanat olmuyor. O zanaat oluyor. O tabii işte ne için? Maişet için olur. Ya da başka bir şey için olur. O onun işi olur. Hep aynı şeyi yapar. Yeni bir şey yapması lazım o öğrendiklerinden. Yani sanata giden yol da zanaattan geçiyor. Büyük ressamlar var. Kendilerine ekol kurmuşlar. Efendim yeni tarzlar geliştirmişler. Yeni tavırlar geliştirmişler. İşte Ali Üsküdar'ı var. Efendim şu anda hatırıma gelmedi. Bir sürü isim var. Büyük hattatlar var. Onlar kendilerini yazı karakterleri oluşturmuşlar. Aynı şey yazıda da geçerli. Bakın Hazreti Peygamber zamanında küfiye benzer bir yazı çeşidi vardı. Tek bir yazı çeşidi vardı. Onun ismi şu anda hatırıma gelmedi. Ama zaman içinde onlarca değişik yazı türü ortaya çıktı. İşte sülüstü, nesihti, rikkaydı, talikti gibi. Bunların sayısının 400'e ulaştığı tahmin ediliyor. Ama yaşayanlar var, bir de kaybolanlar var. Bazı sanatlar saman alevi gibi parlıyor, sönüyor. Bunun örneklerini şu anda Batı'da çok görüyoruz. Bu 20. yüzyılda özellikle 19. yüzyılda bir sürü sanat akımı çıktı. Ama bunlar hemen parlayıp söndüler. İşte soyut sanatla başladı. İşte pop art, op art, empresyonizm, şu bu gibi bir sürü sanat dalları çıktı, kayboldu. Bazıları daha uzun süreli oluyor, bazıları yok oluyor. Demek ki kalıcı olan gerçek bir sanat, yerine oturan bir sanat. Ama bu şu anlama gelmesin, her yapılan saçmalık da sanat olmaz. Daha evvel yapılmamış bir şeyi yaptım diye ortaya çıkıp da bir sanat oluşturdum demek zor. Aklıma bazı örnekler geldi ama onları vermek istemiyorum. Efendim, bunun arkasında bir rengin felsefesinin olması lazım. Bir ciddi emek olması lazım. Siz boyaları bir kovaya dökün, rengarenk duvara atın, ben sanat yaptım diyeyim, yok, bunu artık kimse yutmuyor. 2000 senesinde Frankfurt'ta bir sergi açtım. Aynı günlerde şehir müzesinde, Stadtmuseum'da bir Rembrandt sergisi vardı. Bu arada tabii Frankfurtlu çağdaş ressamlar şikayet ediyorlar. Efendim işte 4-5 milyon euro gibi de para harcamışlar. Dünyadaki bütün Rembrandt'ları toplamışlar. Orada 6-7 ay süreyle sergiliyorlar Frankfurt halkına. Bu kadar çağdaş sanat varken ne işi vardı bu Rembrandt'ın burada? Niye bu kadar para harcadınız diye şikayet söylüyorlar. Müze yetkilileri de diyor ki evet, bu kadar çok sanat var ama bunların hepsi gerçek değil. Halk artık gerçek bir sanat eseri görmek istiyor. Arkasında uzun bir emek, uzun bir çıraklık, kalfalık, ustalık dönemi olan bir çaba var. Daha evvel yapılmamış tarzda işler var. Rembrandt ışığı diye bugün hala biz akademilerde gösteriyorlar. Onun geliştirdiği bir tarz. Artık insanlar bunu arıyor. Yani çağdaş sanat, modern sanat diye bir sürü akımlar çıktı. Bunların büyük bir kısmının gerçek olmadığı ortada. Onun için de işte geleneksel sanatlara yönelme başladı.
2: Felsefede de aynı şeyler geçerli olmaya başladı hocam. Klasik felsefeye, klasik görüşlere tekrar bir dönüş, yani 19. 20. yüzyılda nice ekoller çıktı. Sonra oldu gitti.
0: Evet.
2: Fakat ilginç bir şey yani. Boynuzu kırık Picasso öküzü yine hep gibi para ediyor hocam. Böyle. Bununla bitirelim hocam.
0: Eyvallah.
2: Aş bulunca meş bulur. Değerli dinleyenlerimiz, Hikmet Barutçugil hocamıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çalışmalarında dualar ediyor, dualar bekliyoruz. Cenab-ı Hak nice güzel, asude, zinde ömürler ihsan eylesin muhterem hocam. Evet. Teşekkür ederiz, sağ olasınız.
0: Ben ilginize teşekkür ederim. Hocam. Sağ olun.
2: Efendim, hoşça bakınız zatınıza.
1: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses Söz Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şami. Akra açıksa yalnız değilsiniz.
2: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatık kırkaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dadaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

Allah'ım, cezalandırmak için yakalayıp sıkıca tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve eksiksiz kelimelerine sığınırım. Allah'ım, borç yükünü ve günahları ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin askerlerin mağlup edilmez. Senin sözüne karşı konulamaz. Hiçbir şan, şeref sahibinin bana faydası yoktur. Şan, şerefi veren sensin. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bedenin yorgunluğu dinlenerek düzelirken psikolojik yorgunluk ancak fiziksel hareketlilikle iyileşebilir. Şimdi neler yapılabilir? Bir yürüyüş. Aslında gündelik hayatımıza yürüyüşü oturtmak, hem işler birikirken ya da hayat üstümüze gelirken hem de gelmediği zaman da bize faydalı olan bir şey. Çünkü aslında işleyen demir paslanmaz, ışıldar. Atasözü aslında bize vermek istediği şey bu. Hareket et. Sen durursan her şey durur. Sen hareket edersen her şey hareket eder. Şimdi bir yürüyeceğiz. Şimdi bunu nereden, niye söylüyoruz? Yani böyle kendimiz mi uyduruyoruz? Hayır. Yapılan akademik araştırmalar bunu gösteriyor. Klinik anlamda depresyonda olan hastalarda bile günlük yürüyüş yapıyor olmak fayda veriyor. Yani nasıl bir fayda veriyor? Depresif belirtileri azaltıyor. Harvard'da yapılan çalışmalar şunu gösteriyor bize. İşte üçe bölüyorlar grubu, depresif grubu. Birinci grup işte yürüyüş veriyorlar. İkinci gruba bilişsel bir yöntem veriyorlar. Üçüncü gruba hiçbir şey vermiyorlar. Kontrol grubu. Birinci grup depresif belirtilerin en azaldığı grup oluyor. Yani yürüyüş grubu. Burada şey yok, süre yok. Yani onların araştırmasında en azından bir süre yok. Benim klinik anlamda gözlemlediğim, elde ettiğim veri ve benim tavsiye ettiğim minimum yarım saat 40 dakika günlük bir yürüyüş yapmak. Mümkünse 10 bin adım, hem işte diyetisyenlerin, fizyoterapistlerin önerdiği hem de bizim de aslında önerdiğimiz günlük neredeyse bir 10 bin adımı tamamlamak fayda veriyor. Yarım saat, niye böyle bir yarım saat söylüyorum? Çünkü yarım saatten sonra artık terlemeye başlıyoruz. Kalori yakmaya başlıyoruz. Terledikçe, çünkü diğer çalışmalar şunu gösteriyor. Terleyecek kadar spor yapmak vücutta dopamin, endorfin gibi mutluluk hormonları salgılatıyor. Bu da benim daha iyi hissetmeme sebep oluyor. Ki bu oran çikolatadan aldığımız oran aynı. Yürüyüş yaparsam hem çikolatadan aldığım oranda dopamin alacağım, endorfin alacağım, hem de kilo vereceğim. Zayıflayacağım ya da kilo almayacağım en kötü ihtimalle. O yüzden yürüyüş yapmak bu kadar kıymetli bizim için.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Sağduyulu akıl. Kur'an akla hitap ediyor. Kur'an aklı muhatap alıyor. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'e göre insanı insan yapan, onun her türlü hareketlerine anlam kazandıran, ilahi emirler karşısında insanın yükümlülük ve sorumluluk altına girmesini sağlayan akıldır. Kur'an'da bilgi kaynaklarından biri olarak zikredilen akıl, ilim, idrak, engellemek, bağlamak, korumak, sığınak, kalp gibi anlamlara gelmekte. Akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayıran ve insana bir takım sorumluluklar yükleyerek onu ilahi emirler karşısında mesul kılan önemli bir bilgi kaynağıdır. İlahi rehberimiz bizi akletmeye ve düşünmeye çağırıyor. Gerçek huzur ve kurtuluş rehberi Kur'an-ı Kerim'in muhatabı doğrudan akıldır ve zaten onun gönderiliş amacı da akılları ikna etmek ve imana davettir. Kur'an'da yer alan ayetlerde insan akletme faaliyetinde bulunmaya, düşünmeye, öğrenmeye, kesin hükümlere ulaşmak için deliller aramaya davet edilmekte. Pek çok ayet insanı çeşitli nesne ve olgular üzerinde gözlem yapmaya, bunlardan elde edilen veriler üzerinde düşünüp aklederek doğru sonuçlara varmaya yönlendirmekte. Bakara 164, Mü'minun 80, Mü'min 67, Mülk 3, Gâşiye 17 ila 20 arası. Kur'an-ı Kerim'de akıl sahipleri akletmez misiniz? Akletmiyorlar mı? Belki akledersiniz. Şayet akledenlerdenseniz, akleden toplum, akletmeyenler, hala akletmeyecek misiniz şeklinde ifadeler karşımıza çıkmakta. Kur'an, muhataplarına sadece belirli verileri sunmakla yetinmemekte, aksine onlardan bu verilerin gerçekliğini zihni yetenekleriyle tahkik edip, bizzat akletmek suretiyle kendilerine sunulan hakikate varmalarını istemekte. Bu hakikat ise hikmettir. Aklın ürünü olan bilgi ve hikmet, derin ve yararlı bilgi anlamını taşıyor. Yüce kitabımızda Allah'ın dilediğine hikmeti vermesi şöyle ifade ediliyor. O, Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet nasip etmişse muhakkak ona çok hayır verilmiştir. Bu ayet ve öğütleri olgun akıl sahiplerinden başkası düşünemez. Bakara 269.

Kur'an'da aklı selim sahipleri nasıl anlatılıyor? Doğru karar verebilmeyi, saf ve temiz düşünme yetisini ifade eden aklı selim kavramı Kur'an'da şöyle vurgulanıyor. Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Ali İmran 7. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelip gitmesinde ve uzayıp kısalmasında, aklı selim sahipleri için Allah'ın birliğine ve kudretine ait ibret verici deliller vardır. Ali İmran 190. Allah'ın gökten bir yağmur indirip de onu yerdeki kaynaklara dahil edip depo ettiğini, sonra onunla çeşitli renklerde ekinler, bitkiler çıkardığını, daha sonra da kuruttuğunu görmedin mi? Nihayet sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra Allah onu bir çöp kırıntısına çevirir. Şüphesiz bunda aklı selim sahipleri için elbette bir ibret ve öğüt vardır. Zümer 21. Allah onlara, emirlerine muhalefet edenlere pek çetin bir azap hazırladı. O halde ey iman eden aklı selim sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun hareket edin. Çünkü Allah size cidden bir zikir, hayat rehberi Kur'an indirdi. Talak 10.

Kur'an'da akletmeye dair ilahi emirler. Aklın bir ürünü ve gereği olarak düşünmek, insana mahsus temel bir özelliktir. İnsanlık düşünmez hale gelince, varlığının değeri yok sayılır. Duyup düşünen insan, gerçeği bulmaya, kendini ve gayesini bilmeye, söylemeye, gereğini de yapmaya çalışır. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem, kendini bilen Rabbini bilir buyurmuşlardır. Rabbini ve ona kulluğunu bilemeyen ise henüz kalıp insanlığındadır. Bu durumda olanlar Enfal suresi 22. ayeti kerimede şöyle anlatılır. Çünkü Allah katında yerde gezinen canlıların en kötüsü aklını kullanıp gerçeği düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Allahu Teala ilahi mesajı biz kulları için indirmiştir. Bu husustaki ayet şöyledir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Yusuf 2. Aynı surede akıl sahipleri muhatap alınarak Kur'an'ın ibretlerle dolu olduğu vurgulanır. Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu sana

0: ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve aklı olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye indirdik. Sad 29. Elbette temiz, gerçek akıl sahipleri için onların hayat hikayelerinde büyük birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulan bir söz değildir. Ancak o, önceki ilahi kitapların asıllarını doğrulayan, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden bir toplum içinde bir yol gösterici ve rahmettir. Yusuf 111.
1: Bu hakikati tasdik edenler için şöyle buyrulur.
0: Şimdi Rabbinden sana indirilen vahyin gerçekten hak olduğunu bilen kimse, bunu göremeyen kör kimse gibi midir? Ancak akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alırlar. Rad 19. Bizim için bir tebliğ olan ilahi kitap, düşünüp öğüt almayı hatırlatır. Bu Kur'an, insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. İbrahim 52.

Akıl sahipleri için yer ve gökler ibretlerle dolu. Allahü Teala'nın bizlere bahşettiği çeşit çeşit nimetler, üzerinde yürüdüğümüz, yaşadığımız yeryüzü, bizi kuşatan gökyüzü ibret nazarıyla bakıldığında akıl sahipleri için sayısız şükür sebebi. Bu durum pek çok ayet-i kerimede vurgulanmakta. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı hizmetinize, istifadenize verdi. Yıldızlar da onun emriyle boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunların her birinde aklını kullanan bir toplum için deliller, ibretler vardır. Nahl 12. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Taha 53 ile 54. Oysa size verilen her şey dünya hayatının geçici istifadesi ve zinetidir. Allah'ın yanında olan ise daha hayırlı ve daha devamlıdır. Akıl erdiremiyor musunuz? Kasas 60. Size bir korku ve yağmur ümidi vermek için şimşeği göstermesi, gökten yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesi de onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda akıl erdirecek bir toplum için elbette ibretler vardır. Rum 24. Yaşatan da öldüren de odur. Gecenin, gündüzün değişmesi onun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Mü'minun 80. Gece ile gündüzün peş peşe değişmesinde Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip onunla ölümünden sonra yere can vermesinde, rüzgarları türlü hallere evirip çevirmesinde aklı erip anlayan bir kavim için nice işaret ve ibretler vardır. Câsiye 5. Yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesindeki tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Rad 4. Akıl sahiplerine müjde. Tağuttan ve ona kulluk etmekten kaçınıp da Allah'a yönelenlere gelince onlar için müjde vardır. Resulüm, sözü dinleyip onun hayra vesile olan en güzeline uyan kullarıma müjde ver. İşte bu kimseler Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve işte bunlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Zümer 17 ile 18.

0: Sağduyulu akıl. Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.

0: Akran, yol arkadaşım.
1: Yüzün mehi idi. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in peygamberimize duyduğu aşkın mührü gibidir adeta. Aşkını fetihle, yaptırdığı eserlerle ve nat-ı şeriflerle taçlandıran bir cihan padişahıdır Fatih.

0: Dan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: إذا أويت إلى فراشك akşam oldu, uykumuz geldi, yatacağız. Hemen yatıverme. Hemen yatıverme. Allah'ın Teala'nın verdiği sağlık, afiyet ve çeşitli nimetlerine teşekkürler. Evvela bir abdest al. Hiç olmazsa iki değil ama dört rükat namaz. Bunun ayetleri var ama herkes bunu bilmez. Ne bilirsen onu oku. Okumak suretiyle dört rükat namazı. Ya Rabbi sana hamdolsun ki beni bugün hayatta daim ettin. Sıhhatte daim ettin. Bir rahatsızlık olmadı. Bir bela, bir musibet olmadı benim üzerime. Sana şükür olsun. Şimdi artık yatacağım. Gizimi de sen yine Rabbi hayırlı eyle diyerekten. Yatağa da. Fakra kul ya eyyühel kafirun. Evvela kul ya eyyühel kafirun'u oku. Bu suret birçok şeylerde, tavsiyelerde, mesela namaz kılacağımızda, birçok namazlarda. Evvela kul ya eyyühel kafirun'u oku. Sonra kul huvallahu akbar iki rikatta. İlk seride tavsiyelen sure. Birinci rükatta elhamdan sonra kul ya eyyühel kafirun. İkinci rükatta elhamdan sonra kul huvallahu akbar. Bunun tabii birçok sebepleri var. Kul ya eyyühel kafirun çok manalı bir sure. Onun için Müslümanlıkta en çok dikkat edilecek şeylerden birisi Cenab-ı Hakk'ın bize ve bütün insanlığa olan vasiyeti ve lekad rassaynel misan ittekullah Allah'tan korkun. Bütün beşeriyeti Cenab-ı Hakk'ın tavsiyeti Allah'tan korkudur. Korku demek Cenab-ı Hakk'ın yasaklarından kaçmak demektir. Ben Allah'tan korkuyorum diye kendini aldatmalıdır. Yasaklarına bak. Kaçıyor musun, kaçmıyorsun yasaklara. Yasaklardan kaçıyorsan demek ki korku var sende. Eğer yasaklarından kaçamıyorsan korkunun olmadığına alamettir. Her şeyin bir alameti var ya, korkunun da alameti Allah-u Teala'nın yasaklarından kaçmak. Yasak ufaklı büyüklü ki günah kitaplarında yazılı bir sürü. Evvela küfür en büyük fenalık küfürdendir. Onun için Allah bizi imandan ayırmasın. Ne büyük nimet vermiş bize elhamdülillah. Bu iman bize yeter. Fakat iman kolay değildir ha. İmanın şartları var. Bu şartlarına riayetle imanı muhafaza etmek büyük bir nimettir. Mesela öldükten sonra dirilmeye iman başta gelir. Öldükten sonra dirileceğimize iman başta gelir. Dersin ki ya olur mu ben? Toprak olmuş, kül olmuş, binlerce sene geçmiş. Nesi dirilecek artık bunun? Adamın aklı ne de biraz da şaşırtırlarsa büsbütün şaşırır adam. Ya bizim imanımız Allah'a. Bin sene değil, yüz bin sene de geçse yine Allah-u Teala istediği vakitte bizi diriltiverir. Nasıl ki ananın karnında hiç kimsenin alakası yokken şu güzel vücudu veren Allah Celle ve Ala senin bir müdahalen var mıydı? Gözü ne güzel yerinde koymuş, kulağı ne güzel yerinde koymuş, baş öyle, gövde öyle, her tarafı öyle. Bunu yapabilen kudret sahibi Allah, kimsenin oraya müdahalesi yok, görgüsü de yok burada. Kim karışıyor oraya? İnsan günden göre tekemmül etmekte. Bak bugün göklere de sığmıyor da ta aya gidiyor, bilmem nerelere gidiyor. Bu kadar kuvvet, şu ufacık kafanın içerisindeki bir Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetler. Tekemmül, Allah-u Teala'nın insanı insandan yarattığından ileri gelir. Onun için Cenab-ı Hak üç şeyi kendi yedi kudretiyle yaratmıştır. Birisi insan, Adem Aleyhisselam. Onu yedi kudretiyle halketmiştir. Binaenaleyh biz o Allah'ın yarattığı Adem'in evlatlarıyız. Bunun içindir ki ve alleme Adem el esma el husna. Bütün esmayı Cenab-ı Hak bu Adem'e talim etmiş, öğretmiş, içine sindirmişti de melekler dediler ki bunu neye yarattın ya Rabbi, bak biz sana ibadet ediyoruz, hiç kusurumuz, kabahatimiz de yok. Bu binaenaleyh yarın isyan da edecek, kabahat edecek, kan dökecekler. Bildiler işi. Binaenaleyh buna lüzum yoktu demek ki mi istediler de gelin bakalım öyle dedi Cenab-ı Hak. Eşyayı sordu buna ne derler dedi. Melek ne bilsin bunu görmemiş. Adam dedi ki buna bilmem ne derler. Her eşyanın adını Cenab-ı Hak talim etti çünkü. Onun için kul ya eyyühel kafirun suresini okumadan yatma. Okumadan yatma. Yattıktan sonra da sümmenim. Bundan sonra uyu. Alâ hâtimete fe inneha berâetun mineşşirk. Bunu okumak suretiyle şirkten kendini kurtarmış olursun. Tirmizi'nin, İbn-i Hibban'ın, Hakim'in, Beyhakî'nin rivayetleri. Yine bir tane daha rivayet diyorlar ki, اِذَا اَوَيْتَ اَوَيْتِ اِلَى فِرَاشِكِ. Yine yatağımıza geldik, yatacağız. Fekul de ki, اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَعَامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَاِقَابِهِ وَشَرِّ اِبَادِهِ اَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ اَعُوذُ بِكَ اَنْ رَبِّ اَنْ يَحْبُهُ. Bunları tabii hep ezberlemek, bevellemek de lazım. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanın icablarına göre böyle nasihatlerini temaddi ettirirlerdi. Yine uykuya yatmak istediğiniz vakitte bu duayı okuyun da öyle yatın buyurdular. Çünkü bunun sebebi enne İbn-i Mughire şeka ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem erak. Bu İbn-i Mughire denilen zat Cenab-ı Peygamber'e gelmiş. Ya Resulallah ben uyuyamıyorum demiş. Uyku gelmiyor benim gözlerime. Uyuyamıyorum. Ve birçok vesveseler, hayaletler beni rahatsız ediyor. Uykudan mahrum kalıyorum. Billahi. Geceleri böyle olduğundan bahsederekten şikayette olursa vekal Cenab-ı Peygamber fezekerehu. Bu duayı tavsiye etmişler kendilerine. Bu duayı oku, ye. O zaman ne uykusuzluktan mahrum kalırsın, ne de sana başka nefis, şeytan şeyleri gelip de seni rahatsız etmezler demiş. Bu bizim dua kitabımızda yazılıdır. İsteyenler oradan da belleyebilirler. اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَعَمَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَاِقَابِهِ وَشَرِّ اِبَادِهِ اَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ. Yani gördüğümüz, görmediğimiz birçok mahlukları vardır Cenab-ı Hakk'ın. O görmediğiniz mahluklardan bazen zararlar da olabilir insanlara. Mikroplar da onların içerisine dahil değil mi? Bunları da görmüyoruz. Görmediğiniz mikroplar da işte bazen insanların cennete okuyabiliyor. Ufacık görünmeyen bir mahluk. Bu çok dikkate şayandır. Gözümüzün göremediği kadar olan ufacık o mahluk koskoca insana hatta dünyayı bugün şaşırttırıyor. Bir mikroptur. Nereden geldi? Nasıl oldu da koskocaman adamı yataklara düşürdü? En nihayette de ruhunu teslim etti gitti. Yakından da gelinemiyor. Ufacık mikrop nasıl koskocaman adamı devirebilir? İşte Allah-u Teala'nın kudreti. O Nemrut denilen Mekke'ye geldiler. Mekke'yi Habeşlilerin şey kumandanları. Bunları da bir sivrisinek halketti Cenab-ı Hak. Burnundan girdi o kumandanı. Ha? Onun kafasında zınk zınk ne ya, sırrı yapıyorsa kendisini dövdüre dövdüre rahatlanabiliyordu. Başka türlü çare bulamadılar. En iyi birisi bir topla patlattı gitti ahirde mesela. Zâvet-i ilâ firâş. Yine yatağına geldiği vakitte. Kul. Bismillahümme ve dâtu cembî. Bak ne güzel kısa bir de. Ve dâtu cembî tahhirli kalbi ve tayyib kesbî ve zir zembî. Tek tane dua. Ne dedi? Allahümme bismillahümme bismillahirrahmanirrahim. Vada'tu cembi. Şu yanımı ben yatağıma koydum, yattım. Tahirli kalb. Ya benim kalbimi tahir eyle, temiz eyle kalbimi. Kalbim temiz olsun benim. Şimdi yattım işte artık. Dinleneceğim. Vücudum nasıl rahatlanmıştı. Kalbimin de temizliğini senden isterim ya Rabbi. Benim kalbi temiz olan insanlardan olayım. Kimseye zararım olmasın. Kimseyi incitmeyeyim. Onun için la yenfu ma'lu ve la benu. İlla men etellâhe bir kalbin selim. İşte bu kalbi selim istiyor. Ya Rabbi benim kalbimi tahir et, selim bir kalp olsun. Selametli bir kalp olsun. Kibiri, gururu, benliği, efendim envacin, hasedi, ucbu, riyası olmasın. Halbuki en büyük belalardan birisi de bizim için. Biz biraz tahsilimizi yükselttik miydi? Bir gurur istila eder bizi. Bir gurur, bir varlık istila eder. Bundan sonra olur olmaz kimselere iltifat etmeyiz. Selam vermeyiz, sözünü dinlemeyiz, birçok felaket var. Bu en büyük bir yıkım. Bu senin sevmediğin, iltifat etmediğin insanın belki indiği ilahide senden çok muhterem ve çok sevgilidir. Senin bildiklerin neden ibaret zaten? Dünyanın şusundan busundan ibaret bir bilgi. Buna ne mağrur oluyorsun? O zekayı sana veren Allah, Celle ve Alâ'ya şükür ki seni mümtaz bir insan yaratmış. Binaenaleyh Allah-u Teala'nın yarattığı mahluklara şefkat lazım. Allah-u Teala'nın mahlukları... Onun için diyorlar ki İslam iki

Yani ya Rab benim kalbimi tahir et, temiz et. Herkesin seveceği bir kul olayım. Senin de razı olacağım bir kul olayım. Daha bununla beraber tayyip kesbi. Kazancımı da temiz et ya Rabbi. Tayyip et. Tayyip başka, halal başkadır ha. Tayyip başka, bak tayyip diyor burada. Kesbimi, kazancımı tayyip et ya Rabbi. Kazandığımız helaldan kazandığımız paralar helal. Ama Ezan-ı Muhammed'i okunmuş. Mesela bir misal. Ezan-ı Muhammed'i okunduğu vakitte bir müşteri de gelmiş. Satarız, hakkımızdır. Ama tayyiplikten çıkarız. Tayyiplikten çıkarız. O zaman dedi ki, kardeş bak ezan okundu, Allah'ın daveti var şimdi, biz oraya gitmekle mükellefiz. Ya bir ezan gel veyahut da başka yere git. Ben şimdi ibadete gidiyorum. Bu ibadetle yapılan kazanç tayyiplik. Eğer yine satarsın, namazı da sonra gelir kılarsın, bu da caiz. Fakat tayyip olmaz, halallıkta kalırsın. Ama burada diyor ki, ya benim kesbimi tayyip eyle diyor. Ben çok dikkatli olayım kesime. Halalın üstünde bir ihtimam göstereyim. Çünkü yediğimiz yemeğe göre vücudumuz ona göre hazırlanır yani. Halal yiyenler insanlardan daima iyi şeyler sürdür eder. İyilikler sürdür eder. Halali bırakmış haramla geçinen kullardan bunlardan da hayır olmaz. Çünkü o haramlar hayırlara sevk etmez insanları. Onun için kazanca çok dikkat etmek lazım. Daha vavfü zembi. Bir de günahlarım da var ya Rabbi. Onların da mağfiretini senden isterim diyerekten Hazreti İbni Abbas'ın rivayetidir. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat, sumadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Yaşayan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

azabından, kullarının şerrinden, gelip giden şeytanların sataşmalarından, Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri sizi iki cihan saadetine erdirsin. Sevdikleriniz, dostlarınız, yakınlarınızla beraber. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh'ın oğlu olan Hazreti Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ıma tarafından rivayet edilmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından. Şöyle buyurmuş Peygamber Efendimiz, La yeblugu abdun sarihal imani hatta yed'al mizaha vel kedibe ve yed'al mirae ve inkâne muhikka. Sadaka Resulullah fîmâ kal, evkemâ kal diyoruz. Yani Resulullah Efendimiz ne söylemişse hak söylemiştir. Sözleri nasıl rivayet edilmişse, yakın veya tam ağzından çıktığı şekliyle sözü haktır diye tasdik etmiş oluyoruz. Sadakallahu lezim dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerime okuyunca burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kul, yani bizler, biz insanlar imanın sarahatine, açıklığına tam pırıl pırıl, aşikar, şeffaf diyelim, böyle bir imana, gerçek, ayan beyan bir imana ulaşamaz şunları yapmadıkça. Hatta yede al mizaha vel kezibe ve yede al mirae ve inkâne muhikka. Üç şey sayıyor. Birincisi ne? Hatta yede al mizaha. Şakayı, mizahı bırakmadıkça. İkincisi vel kezibe. Yalanı bırakmadıkça. Mizahı ve şakayı bırakmadıkça imanın sarih, apaçık, apaşikar derecesine ulaşamaz. İkinci bir cümlede tekrar fiili tekrar ederek buyuruyor. Ve yede al mirahe ve inkâne muhikka. Mira da mümarat ve mira münakaşa demek. Karşılıklı çekişip söz söyleşmek, münakaşa etmek demek. Bunları bırakmadıkça bir insan imanın efendim pırıl pırıl apaşikar derecesine ulaşamaz. Birincisi mizah. Muhterem kardeşlerim, tabi mizah deyince önümüze belki aylık, haftalık mecmualar gelir. Karikatürlerle dolu olan, çizgilerle dolu olan mecmualar gelebilir. Belki gazetelerin köşelerinde böyle güldürü için çizilmiş resimler, söylenmiş sözler hatırımıza gelebilir. Evet, insanoğlunun tabiatında var bu. Gülmek de istiyor, güldürmek de istiyor. Pek çok kimsenin de kendisini beğendirme metodu diyelim. Yani başkaları kendisini beğeniyor sanır. Güldürmek yoluyla başkalarının gülmesinden o gülmeyi kendisini beğenmesi sanır. Güldürmeye çalışır. Güldürecek işler yapmaya çalışır. Güldürecek sözler, hareketler yapmaya gayret eder. İşte karşıdaki de güler ama bu gülme o güldüren kimsenin derecesini yükseltmez çok kere. Alçaltır, küçültür. Efendim, evet insan güler ama söze güler ama karşısındaki insan da neticede palyaço gibi efendim belirdeki adamı güldürecek bir şey yapmış olan basit bir insan seviyesine düşebilir. O bakımdan insan ana gayesi güldürmek olmamalı. Karşı tarafı kah kah kah, kih kih kih güldürmek olmamalı. Bu, yani biz hokkabaz değiliz ki, güldürmek ana gaye olmamalı. Ve bir de insan güldüreceğim derken öyle sözler söylüyor ki, fıkraları hatırlayın efendim ve söylenen sözleri, yapılan işleri hatırlayın. Mesela diyelim ki bir arkadaşına bir şaka yapacağım diyor. O arkadaşın kalbini kırıyor. Yazık. Yani dargınlığına sebep oluyor. Evet, sen mizah yaptın.

0: efendim ama sana kırıldım diyor. Artık bir daha konuşmayacak duruma gelebiliyor. O adamcağızı belki küçük duruma düşürüyor. Şaka yaptım. Şaka yaptın ama böyle şaka olur mu diye öbür taraf üzülüyor. Bazen bu mizah dediğimiz şeyde içinde, yani söylenen sözün kendisinde çok büyük hatalar, çok korkunç günah olabilecek düşünceler ve fikirler oluyor. Mesela adam cennete girmiş de, halbuki daha dur bakalım, yani kıyamet kopmadı, cennete gireni, girenin durumunu filan bildiğinden söylemiyor bu mizahı yapan kimse. Cennete girmiş de orada hep efendim böyle sofuları elinde tesbihler, efendim sakallı insanları filan görmüş, beğenmemiş de cehenneme gitmek arzu etmiş de bir çaresini bulmuş, dilekçe vermiş de bilmem şöyle olmuş böyle olmuş. Şimdi böyle bir konu seçilir mi? Böyle bir konu güldürüye konu olarak alınır mı? Bir yalan üzerine bir kere bir. İkincisi söylenen sözler cenneti küçük düşürücü, cenneti insanların gözünde güzel değilmiş sandırıcı, o kanaate götürücü, cehennemi hafife almayı ifade eden bir şey oluyor. Sonunda bir şey söyleyecek, herkes gülecek, ya böyle konu olur mu? Yani cenneti cehennemi konu alan veyahut bilmem Oflu Hoca şöyle yapmış böyle yapmış veya daha başka müstehcen şeyler vesaire. Peki tamam, bunlar gerçekten yani içi müstehcen olduğu için güzel değil, içindeki fikirler yanlış olduğundan güzel değil, dine imana zarar verici olduğundan güzel değil. Çünkü sözler çok önemli. İnsan bazen söylediği bir sözden dolayı cehennemin uçurumuna uçar gider, yuvarlanır gider. Yani yukarıdan aşağı uçar, cehennemin derinliklerine doğru düşer gider. Yani hiç şaka yok mu İslam'da? Var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gülmüş ama onun gülüşü tebessümdü diye rivayet ediliyor. Öyle kahkahayla gülmemiş. Demek ki ölçülü. Peygamber Efendimiz şaka yapmış. Evet. Ama latife yapmış. Yani o, bakın, şakayla latife arasında fark var. Efendimiz latife yapmış. Fakat latifelerinin bir özelliği var. Doğru olarak yapmış. Doğru söylemiş. Yani söylediği söz itibariyle sözün içinde yanlışlık yok. Ağzından çıkan söz doğru ama karşı tarafa latife. Onun hoşuna gidecek, latif gelecek. Onun hoşuna gidecek. Sonunda tebessüm etmesine sebep olacak bir söz. Efendimiz bu tarzda latife yapmış. Böyle olunca tabii olabilir. Arada böyle tatlı sözlerin olması lazım. Onun için büyüklerimiz demişler ki latife, latif gerek. Yani yaptığı şakanın latif olması lazım. Kaba saba olmaması lazım. Çirkin olmaması lazım. Günah deryasına insanı düşürecek, ateşte cehennemde yakacak cinsten olmaması lazım. Karşı tarafın kalbini kırmayacak tarzda olması lazım. Yani sen bir şaka yapıyorsun ama mecliste küçük düşürüyorsun. O da kalbi kırılıyor. Halbuki kalp kırılması doğru değil. Demek ki şakalar böyle olmayacak. Ölçülü olacak, tatlı olacak. Hani şöyle pastanın üstünde küçük bir efendim meyve koyuyorlar, bir kaymak parçası koyuyorlar. Öyle bir yeri olacak sohbetin, konuşmanın içinde. Tatlı olacak, olabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem sözlerinde latif sözler söylemiş, hem de davranışlarında tebessümle böyle güzel efendim sözler söylemiş. Ama yalan söylememiş, kalp kırıcı tarzda, birisinin haysiyetini rencide edecek tarzda olmaması lazım bu işin. Öyle yapmamış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Esas itibariyle de ben bir noktaya dikkati çekmek istiyorum. Bizim işimiz karşımızdaki insanları güldürmek değil. Güldürmekten ziyade düşündürmek. Düşündürmekten ziyade iyi bir işi ona anlatmak, iyi bir işe davet etmek, iyi bir işin yapılmasını, ortaya bir hayırlı işin çıkmasını sağlamak. Biz bu dünyaya boşuna gelmedik. Nefeslerimiz sayılı. Efendim, ömrümüzün kıymeti var, değeri var. Zamanımızı boşa geçiremeyiz. Dolgun geçmeli. Yani diyoruz ki, yani bir cevizi kırıyoruz, bir bademi, fıstığı kırıyoruz. İçi dolgun çıkarsa taptaze, dolgun, iyi. Ama bir de içi çürük çıkarsa hay Allah diyoruz. Kırdığımız Boşuna gitti, içinden hiçbir şey çıkmadı veya çürük bir şey çıktı. O kadar da uğraşmıştık diyebiliyoruz. Yani hayatımızda da böyle içi boş olmamalı. Yaptığımız hareketlerin muhtevası, içeriği olmalı. Bu içerik, muhteva güzel bir şey olmalı. Ömrümüz güzel şeyleri yapmakla geçmeli. Başkalarının gönlünü yapmak, insanlara faydalı olmak tarzında olmalı. Arada da tabii sözle de, latifeyle de insan gönül alabilir, tatlı bir şey yapabilir. Bu da bir sanat, bu da güzel. İşin bu tarafı uygun, öbür tarafı yani kalp kırıcı, yalan yanlış tarafı doğru değil. Efendimiz bunu bırakmadıkça sağlam bir imana ulaşamaz insan diyor. Demek ki gayemiz güldürmek değil diyeceğiz. Hayatımızın ciddiyetini bileceğiz. Efendim Allah'ın bizi gördüğünü bileceğiz. Her an Allah'ın kontrolü altında olduğumuzu, Allah-u Teala Hazretlerinin her yerde hazır ve nazır olduğunu, yaptığımız her işi gördüğünü, söylediğimiz her şey, sözü duyduğunu bileceğiz. Hatta kalbimizden geçenleri bildiğini düşünerek kalbimizi de güzel duygularla dolduracağız. Allah kalbime nazar ediyor. Nazargahı ilahidir. İçimi biliyor. İçim de iyi olsun diyeceğiz. Allah-u Teala Hazretleri hepimizin içini efendim güzel eylesin. Güzel şeylerle doldurmamızı, süslememizi nasip eylesin. Allah-u Teala Hazretleri hepimizin içini güzel eylesin. Güzel şeylerle doldurmamızı, süslememizi, sevdiği kul olarak sevdiği kullarla beraber cennetine girip cemaliyle müşerref olmayı cümlemize lütfuyla, keremiyle ihsan eylesin. Cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri.
1: Günün sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Mesajınız var.
4: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Diyalektik, felsefe tarihinin en dinamik, en hareketli kavramlarından biri olan diyalektik, kabaca karşıtlıklar yoluyla gelişme, gerçeğe zıtlıkların çatışması ve uzlaşmasıyla ulaşma yöntemi olarak tanımlanır. Kökeni Yunanca diyalektike, yani tartışma sanatı kelimesine dayanan bu kavram, zaman içinde basit bir münazara tekniği olmaktan çıkıp, evrenin, tarihin ve düşüncenin değişim yasalarını açıklayan devasa bir felsefi sisteme dönüşmüştür. Kavramın tarihsel gelişimine baktığımızda uğradığı büyük dönüşümü görürüz. Antik Yunan'da Sokrates ve Platon için diyalektik, karşılıklı konuşma ve sorular yoluyla muhatabın zihnindeki yanlış bilgileri eleyip hakikate ulaşma yöntemiydi. Ancak modern felsefede özellikle Hegel ile birlikte kavram ontolojik bir boyut kazandı. Hegel'e göre her düşünce veya durum, tez, kaçınılmaz olarak kendi zıddını, antitezini yaratır. Bu iki karşıt gücün çatışmasındansa daha üst düzey bir sentez doğar. Diyalektik düşünce, edebi eleştiride ve metin analizlerinde güçlü bir anahtar işlevi görür. Bir romandaki karakterlerin iç çatışmaları, toplumsal sınıfların karşı karşıya gelişi veya bir şiirdeki tezat sanatları, metnin içindeki diyalektik devinimi oluşturur. Yaşamın kendisi durağan değil, sürekli bir akış halinde olduğu için diyalektik bize bu akış, siyahla beyazın kavgasından doğan o gri tonların zenginliğini anlamlandırma imkanı sunar. Diyalektik, kainattaki ve zihindeki hiçbir şeyin mutlak, donmuş ve değişmez olmadığını hatırlatan bir felsefi pusuladır. O, tabiattaki ve insandaki çelişkileri birer hata olarak değil, gelişimin ve varoluşun yegane motoru olarak gören, dünyayı statik bir fotoğraf karesi gibi değil, kesintisiz bir film şeridi gibi okumamızı sağlayan bir zihin disiplinidir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

insan kimi seveceğini düşünmeli ve kimi seveceğini seçmeli. Kiminle dostluk yapacağını iyi düşünüp dostluğunu seçmeli. Herkese efendim sevgi bağıyla bağlanmamalı. Neden? Bazı sevgiler o sevdiği insana bağlanmayı, o bağlılık da o insan kötüyse onun yoluna gitmeyi efendim meydana getirir, gitmeyi sağlar. Mesela bir insan bir kötü insanı severse sonunda onun yanında gezerken, tozarken onun yaptığı kötülüklere

bulaşır, içkiye bulaşır mesela, kumara bulaşır, efendim daha başka kötülüklere bulaşabilir, hava iyileşebilir, efendim çeşitli ailesinin istemediği, yaka sırttığı, ana babasının kızdığı, komşularının ayıpladığı efendim bataklıklara saplanabilir. O halde kimi seveceğiz? Kısaca söylemek gerekirse Allah'ın iyi kullarını sevmek lazım. Allah'ın sevdiği kulları sevmek lazım. Dost edinirken efendim bir takım vasıflar aramak lazım. Bunlar nelerdir? Yani insan kimi seçmeli? Bu hususta İmam Gazali'nin İhya-i Ulumunda Kardeşlik ve Arkadaşlık kitabı diye bölümü diye bir bölüm var İhya-i Ulum kitabında. Onu dikkatle okumalarını rica ederim dinleyicilerimden. Mutlaka İhya-i Ulum vardır veya Kimya-i Saadet onun özeti mahiyetinde vardır. Tabi bir sevilecek insanın, dost edinilecek insanın dindar olması, İslam'ı bilmesi ve İslam'ı uygulayan bir insan olması lazım. Yani namaz kılan, oruç tutan, Kur'an okuyan, haramlardan kaçınan, sevaplı işleri yapmaya çalışan bir insan seçmek lazım. Neden? Ötekiler günahları işlediği için bu da onunla arkadaşlık ederse o da günahları onunla beraber işler, sonunda cehenneme düşer. Dünyası ahirete mahvolur diye efendim ne yapması lazım? Dindar insan seçmesi lazım. Dindar insanların hangisini öncelikle seçmeli? Dini en iyi bilen alimleri seçmeli, hem de ilmiyle amil olan fazılları seçmeli. Yani bilgi ne olmalı? Uygulanmalı. İlmiyle insan amil olmalı. O halde hangi alimle insan ahbap olmalı? İlmiyle amil olan, ilmini kendi hayatında uygulayan, faziletleri kazanmış olan bir alimle arkadaş olmalı. Aksi takdirde ötekisi zaten kendisini kurtaramamış. Hani yine böyle halkımızın güzel sözlerini ben çok seviyorum. Kendisi muhtacı himmet bir dede, nerede kaldı gayriye himmet ede. Yani kendisi muhtaç, kendisini kurtaramamış, başkasını nasıl kurtaracak? Öyleleri değil. İlmiyle amil olan faziletli insanları efendim dost edinmeli insan.

0: Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da. Bir mucit, bir icat.
1: İbn Nefis, tıp ve ameliyat. Hadis, fıkıh, tıp, lügat, mantık, siyer gibi birçok ilimlerde söz sahibi olan İbn Nefis 1210 senesinde Şam yakınlarındaki Kareşiye'de doğdu. İbn Nefis ilk öğrenimini doğduğu yerde tamamladıktan sonra tahsil için gittiği Şam'da öğrenimine devam etti. Bir taraftan da Nureddin Zengin'in burada inşa ettirdiği Bimaristan-ı Nuri'de tıp tahsil etti ve yine aynı şehirdeki Dahvariye Tıp Medresesi'nin kurucusu Muhezzebüddin Eddahvar'ın öğrencisi oldu. Burada tahsilini tamamlayıp hekimlikte tecrübe ve ün kazandıktan sonra Mısır'a giden İbn Nefis Bimaristan-ı Nasiri'de hocalık yaparak aralarında ünlü cerrah İbnül İbri'nin de bulunduğu çok sayıda öğrenci yetiştirdi. 17 Aralık 1288 tarihinde 78 yaşındayken vefat etti. İbn Nefis tıbbın yanı sıra geniş bir ilmi faaliyet yürütmüştür. Onun felsefe, mantık, nahiv, fıkıh, fıkıh usulü ve hadis usulü gibi sahalardaki çalışmaları bilinmektedir. Döneminde ikinci İbn Sina olarak anılan İbn Nefis'in tıp tarihindeki en önemli başarısı küçük kan dolaşımını keşfetmesidir. Galen ve onu bu konuda izleyen İbn Sina'nın ileri sürdüğü yürekteki kanın sağ karıncıktan sol karıncığa bir menfez yardımıyla geçtiği şeklindeki varsayımı, ikinci karıncığı ayıran septumda kanın geçeceği bir menfezin gözlenmediği gerekçesiyle reddeden İbn Nefis, kanın sağ karıncıktan pulmonar arterlerle akciğere gittiğini ve pulmonar ven ile kalbin sol tarafına geldiğini ortaya koymuş ve böylece küçük kan dolaşımını açık bir ifadeyle izah etmiştir. Kitab-ı Şamil Fissinaat-i Tıbbiye adlı eserinde ameliyat tekniği üzerine verdiği ayrıntılı bilgiler ise İbn Nefis'in aynı zamanda başarılı bir cerrah olduğunu kanıtlamaktadır. Ona göre her ameliyat 3 aşamadan meydana gelir. Muayene ve teşhis, operasyon, ameliyat sonrası bakımdır.
0: Bir mucit, bir icat.

0: Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.
2: Akra dinliyorsunuz.

Ey beni aşk ateşine yandıran, aşk senin, aşık senin, maşuk senin, hem seven, hem sevilen, hem sevdiren, aşk senin, aşık senin, maşuk senin. Yanar ise aşk ile canım tenim, geçer ise ah ile dünüm günüm, hep senindir, arada nem var benim, aşk senin, aşık senin, maşuk senin.

Aşıkın kalbine kılsan bir nazar, masivadan onda kalmaz hiç eser. Sana eren cenneti hurini der. Aşk senin, aşık senin, maşuk senin. Lütfile ona desen, hey dertmen, niçe oldun aşkımın kaydına ben. Nicedir aşkım sana etti fen. Aşk senin, aşık senin, maşuk senin. Mahsı lütfun ile ey kadir ila, aşıkın haline eyle gel nigah. Bir gedadır nuri kulun padişah. Aşk senin, aşık senin, maşuk senin.

Allah'ım, senden işte sebat, doğrulukta azimet isterim. Senden nimetine şükretmekte, ibadetini iyi yapmakta yardımını dilerim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp dilerim. Hakkımda bildiklerinin şerrinden sana sığınırım. Hakkımda bildiklerinin hayırlısını senden dilerim. Hakkımda bildiğin günahlarım için senden bağışlanma dilerim. Şüphesiz sen gizli olanları en iyi

0: Dostça bir tavsiye ister misiniz?
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde buyurmuş ki sükût de ibadettir. Sükût de bir ibadettir. O ibadeti de yapmak için konuşmayı da mümkün olduğu kadar azaltıyor. Manasız ve boş, yersiz ve lüzumsuz konuşmamak önemli bir kaide oluyor. Bu çeşit konuşmalara ma la ya'ni deniliyor. Ma la ya'ni demek, yani bir mana taşımayan, bir mana taşımayan boş, muhtevasız sözler demek. Ma la ya'ni'yi terk etmesi gerekiyor. Tabii zaruri konuşmasını yapacak. Gerekli konuşmalarını yapacak. Efendim, faaliyetlerini sürdürmesi için lazım olan konuşmalar, hanımıyla iş münasebetlerinde, daha başka yerlerde konuşmaları yapacak ama ma la ya'ni'yi terk edecek. Sükutu ihtiyar edecek. Tefekkürü böylece arttıracak bir faaliyet olmuş oluyor. Çünkü çok konuştuğu zaman insan konuşması nispetinde hata ihtimali de artıyor. Yüzdesi efendim konuştukça artıyor.
0: Dostça bir tavsiye. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Çocuğun 3 ebeveyni vardır. Annesi, babası ve anne babasının arasındaki ilişki. Çocuk çünkü hayatı işte onların arasındaki ilişkisinden tanıyor. Anne babam bir problemle karşılaştıktan nasıl hallediyorlar? Bağırarak, çağırarak mı? Oturup konuşarak mı? Birbirlerini öperek sarılırlar mı? Hani oturup konuşurlar mı? Bir çay kahve içerken mi? Yoksa evde terlikler mi uçuşur? Yani bu o kadar önemli ki problem çözme yeteneği ya da duyguyu ifade etme yeteneği işte anne babayı modelleyerek oluyor. Bir. İkincisi çocuğumu hani nasıl yetiştiriyorum derken kendimize sormamız gereken sorular var. Bunların başında da ilk önce çocuğumu ne kadar iyi tanıyorum çok önemli. Yani çocuk neyi sever, neyi sevmez, ne onu sinirlendirir, ne onu üzer. Bunlar çok önemli. Kendini tanımak nasılsa çocuğunu tanımak da çok önemli. Sonrasında çocuğum hani beni kızdıran davranışını yaparken benim aklımdan ne geçiyor? Bu da çok önemli. Çocuk beni kızdırıyor ama benim aklımdan ne geçiyor? Yani bazı çocuklar mesela anne baba gelip diyor ki hocam bile isteye yapıyor. Beni acıtmak istiyor. Bakın bu bizim şablonumuz. Çocuğun şablonu değil. Orada o sadece kendisini ifade ediyor. Ama biz oraya etiket yapıştırıyoruz. Bile isteye yapıyor. Yani orada bir hani kendimizle dönüp bakmak lazım. Oradaki davranış benim hangi duygumu tetikledi? Buna bakmak gerekiyor. Yani çocuğum bu davranışı yapınca eline ne geçiyor? Ben burada ona ne kadar yardımcı olabilirim? Ve bir de yine bu davranışını yaptığında neden ben bu kadar öfkeleniyorum? Bu çok önemli. Bunlara baksınlar ve yerinde zamanında sınır koysunlar. Hayır demeyi öğrensin çocuk. Duyguyu reddetmeyelim. Temel noktalar bunlar. Yani çünkü ilişki travması sadece ilişkisel olarak iyileşiyor. İlişkimiz varsa iyileşir o çocuk. Yani iletişimi koparmamak gerekiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Hevazinlerin başkanı ve başkumandanı Malik bin Avf'ın Müslüman oluşu. Peygamberimiz Aleyhisselam, Hevazin esirleri ve malları bölüşülürken, Hevazinlerin başkanı ve başkumandanı Malik bin Avf'ın ev halkıyla mallarını bölüştürme dışında tutmuş, ev halkının da Mekke'de onların halaları olan Ümmü Abdullah binti Ebu Ümeyye'nin yanında bir müddet tutuklu bulundurulmalarını emretmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam Hevazin temsilcilerine Malik bin Avf ne yapıyor diye sormuştu. Temsilciler, o kaçıp Taif kalesine girdi. Şimdi sakiflerin yanında bulunuyor dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, Melike haber veriniz ki eğer Müslüman olur yanıma gelirse kendisine ev halkını ve malını geri verir, ayrıca da 100 deve ihsan ederim buyurdu. Malik bin Avf, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yaptığı vaatleri ve kavmi hakkında yapılanları, kendisinin ev halkıyla mallarının tutulduğunu ve korunduğunu haber alınca, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın söylediklerini Taifliler, Sakifler öğrenirler de kendisini tutuklarlar diye korktu. Adamlarına devesini hazırlamalarını emretti. Dahna'da devesini hazırladılar. Atını getirmelerini emretti. Geceleyin atı Taif'e getirildi. Gece Taif kalesinden çıktı. Atına binip devesinin bulundurulmasını emrettiği yere kadar atını koşturdu. Dahna'da devesine bindi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldi, Müslüman oldu, İslam ibadetleriyle Müslümanlığını güzelleştirdi. Yüce Allah ondan razı olsun. Peygamberimiz Aleyhisselam ona ev halkıyla mallarını geri verdi. Ayrıca da 100 deve ihsan etti. Kendisini kavminden Müslüman olan kabilelere, Sümale, Selime ve Fem kabilelerine vali ve kumandan tayin etti. Bu kabileler Taif ve çevresinde oturmaktaydılar. Peygamberimiz Aleyhisselam, Malik bin Avf'a bir de sancak bağlayıp verdi. Malik bin Avf, Müslüman olduğu zaman söylediği bir şiirinde, "Bütün insanlar arasında Muhammed'in bir benzerini daha ne görmüş ne de işitmişimdir. Kendisinden bir şey istenildi mi, o onu fazlasıyla verir. Ne zaman istersen, o sana yarın vukua gelecek şeylerden de haber verir," demiştir. Malik bin Avf, kendisine bağlı kabileleri yanına alarak, müşrik olan kabilelerle, hususan sakiflerle savaştı. Onlara baskınlar yaptı. Sakiflerin sağmal develerini, Taif surlarının dışındaki yaylım yerlerine çıkamaz etti. Dışarı çıkan yaylım hayvanlarını baskın yapıp ele geçirdi. Nitekim Taiflilerin yaylımlarına yaptığı bir sabah baskınında 1500 davarını ele geçirmişti. Malik bin Avf'ın baskınları Sakiflere çok sıkıcı gelmeye başladı. Hatta Ebu Mıhcan bu husustaki bir şiirinde şöyle yakınmaktan kendini alamamıştır. "Düşmanlar bizden korkar uzaklaşırken, şimdi Beni Selimeler üzerimize yürümeye, bizimle savaşmaya başladılar. Malik ahdini bozarak onlarla birlikte üzerimize yürüdü. Konak yerlerimize kadar geldiler. Halbuki onlar ahdi bozanları cezalandırıcı idiler." Heyetler Yılı. Amr bin As'ın Umman hükümdarı Ceyfer'le kardeşi Abd bin Cülenda'ya gönderilişi. Gönderiliş tarihi, mevkii ve sebebi. Amr bin As'ın Umman'a gönderilişi, Hicretin 8. yılında Zilkade ayındaydı. Umman, Yemen-Hint denizi sahilinde, Basra körfezinin darlaştığı yerdeki Arap şehirlerinin büyüklerinden olup Hecer'in doğusundadır. Amr bin As'ın Umman kralı Ceyfer'le kardeşi Abd'e gönderilişinin sebebi, onları İslamiyet'e davet etmekti. Peygamberimiz Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan Ebu Zeyd el-Ensari'yi de Amr bin As'la birlikte gönderdi. Kral Cefer ile kardeşi için Übey bin Kaab'a yazdırdığı bir mektubu da ellerine verdi. Mektupta şöyle buyurdu: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed bin Abdullah'dan Cülendan'ın oğulları Cefer ve Abde, hidayete uyanlara, doğru yolu tutanlara selam olsun. Bundan sonra derim ki, ben sizin her ikinizi İslam davetiyle Müslümanlığa davet ediyorum. Müslüman olunuz da selamete eriniz. Ben sağ olanları ahiret azabıyla korkutayım, kafirler hakkında da Allah'ın emirlerini uygulayayım diye Allah'ın bütün insanlara gönderdiği peygamberiyim. Eğer siz İslamiyet'i kabul ve ikrar ederseniz, sizi yine hükümdar yaparım. Eğer İslamiyet'i kabul etmekten kaçınırsanız, muhakkak hükümdarlığınız elinizden gidecek ve peygamberliğim mülk ve saltanatınıza galebe çalacaktır.
2: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hediyeleşiniz ki birbirinize olan muhabbetiniz ziyadeleşsin. Birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize kin tutmayınız, birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz, kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin. Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Zenginlik, kişinin malının çok olmasıyla değildir. Asıl zenginlik,

0: İslam'da müminin evlenme tavsiyesi var. Evlenmesinin sevap olacağı bildiriliyor. Efendim ailedeki ilişkilerin sevap olduğu bildiriliyor. Hanım bir ibadet aşkıyla evine hizmet ediyor. Bey bir ibadet aşkıyla çoluk çocuğu için çalışıyor, hizmet ediyor. Bunların hepsi şahane güzel şeyler ve sevabı çok. Aman evli iseniz eşinize şefkat nazarıyla, rahmet nazarıyla, sevgi nazarıyla, muhabbet nazarıyla bakın, çünkü sevap. Elini tutun, iltifat eyleyin, çünkü sevap. Tatlı güzel sözler söyleyin, çünkü sevap. Her şey sevap. Aman birbirinizin kalbini kırmayın, sevgili evliler, eşler. Aman bekarlar, iyi bir hayat arkadaşı, Müslüman mütedeyyin bir eş bulmaya gayret edin. Bu bekarlık derbederliğinden kurtulun, şu evlilik sultanlığına siz de sahip olun, nail olun. Allah gönlünüze göre hayırlı eşler ihsan eylesin diyorum. Evlenmemiş olanlara dua ediyorum. Evlatlarımıza hayırlı eşler nasip etsin Allah. Onların düğünlerini, mutluluklarını görmeyi nasip eylesin.
1: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.
2: Hatib ibn Abu Balta'a radiyallahu anh. O you who believe, choose not my enemy and your enemy for allies. Suratul Mumtahina, verse 1. The Hudaybiyah Treaty, which established a 10-year peace between the Meccans and the Muslims, had many unforeseen results. Because of this treaty, during the time of peace, many individuals and tribes could come to visit Medina. By meeting the people of Medina and observing life in the blessed city, many of these individuals and tribes became convinced of the truth of Islam.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra,
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım,"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım,"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Okudukça eser: Çöle İnen Nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
3: Değerli okuyucular, merhaba. Dün Hazreti Peygamber'e yapılan ezaların ilklerini okuduk. Onun indirdiği hayatı her yönüyle kuşatan dinden vazgeçmesi için iyilikle, kötülükle, yumuşaklık ve zorluklara misalleri gördük. Hazreti Hamza da Müslüman olmuştu bu arada değerli okuyucular. Ve biz 215. sayfaya kadar gelmiştik. Şimdi 25. bölümü okuyacağız. Ömer Müslüman. Kureyş'in en büyük kılıç ve kalem şövalyelerinden Hattab oğlu Ömer. Öyle sert ve celalli bir ruh taşıyor ki, gölgesinin geçtiği yerde insanlar iki saf. Küfür cephesinde henüz, ebedi yeniye nefretle karışık bir hiddetle bakıyor. Her gün biraz daha taşıyor, fakat henüz kararını vermemiş bulunuyor. Kararını verdiği gün teşebbüslerin en bedbahtına geçecek. Onu, Allah'ın sevgilisini öldürmek isteyecek, bu işi üzerine alacak. Ebu Cehil, Hamza'nın Müslümanlığından sonra büsbütün afallayan Kureyş büyüklerini toplayıp şöyle dedi: "İslamlık cereyanını durdurabilmek için onu öldürmekten başka çare kalmamıştır. Bu işi kim üzerine alırsa kendisine 100 deve ve 40 bin akçe." Ömer atıldı. "Bu işi Hattab oğlundan başka kimse yapamaz." Bir alkıştır koptu. "Hadi Ömer, görelim seni." Ömer belinde kılıcı, yüzünde damar damar gazap Mekke sokaklarında yol alıyor. Karşısına Müslümanlığını gizli tutan biri çıktı. "Nereye böyle öfkeli öfkeli ya Ömer?" "Kureyş'i alçaltan ve dinlerini bozanı öldürmeye." "Boş hayal. Onu öldürsen faraza kendini Abdümenaf oğullarından kurtarabilir misin?" Ve Ömer'in damar damar öfkeli yüzüne bakıp devam etti. "Sen onu bırak da Çoktandır Müslüman olan kız kardeşin Fatıma ile kocasını düşün. Erkeksen evvela onlardan hesap iste. Demek Fatıma ile Sait Müslüman ha? Ömer kız kardeşi Fatıma'nın evinde, kapısında. İçeriden biri ince, öbürü kalın, sarmaş dolaş, iki yanık ses geliyor. Ulvilerin ulvisi karı koca iki genç, baş başa Kur'an okuyorlar. Yanlarında bir de muallim, İrs oğlu Habbab. Bir fısıltı, tatlı, yumuşak bir fısıltı. Taşlar eriyebilir. Ömer kapıyı şiddetle vurdu. İçeridekiler Ömer'i bu halde görünce Habbab'ı sakladılar. Kapıyı Fatıma açtı. Ömer gürledi. Ey nefsinin düşmanı, Müslüman olmuşsun öyle mi? Ve kız kardeşinin vecd aynası berrak yüzüne bir tokat attı. Sızan kan Fatıma hıçkırıklar içinde haykırdı. Hey Hattab oğlu, ne yaparsan yap, ben Müslümanım. Ömer'in karşısında vecd aynası berrak yüz ve o yüzde kan. Fatıma cisimlenmiş iman. Ömer'in büyük ruhuna ateş düştü. Mırıldandı. Neydi gelen sesler, okuduğunuz şey? Allah'ın kelamı Kur'an. Ömer dalgın içeriye girdi. Bir köşede eniştesi ve bir kenarda kağıt gibi bir şey, üzerinde yazılar. Bizzat Hazreti Ömer anlatsın. Kağıtta besmele, Rahman ve Rahim adlarına gelince içimi bir heybet kapladı. Ürktüm, kağıdı elimden bıraktım, geriye döndüm. Sonra yine döndüm ve kağıdı aldım. Allah'a ve Resulüne inanınız. Kendimden geçtim ve şehadet getirdim. Buzdağından gözyaşı bulutu. Hattab kızı Fatıma ve kocası Ömer'in ayaklarına kapandılar. Gözyaşları içinde saklandığı yerden çıkan ve Ömer'in ellerine sarılan Habbab. Ömer doğru Allah'ın sevgilisini bulmaya gidiyor. Safa eteklerinde ev, bildiğimiz karargah. Sahabileri Allah Resulü'nün bir gün evvel duasına şahit olmuşlardı. Ya Rabbi, İslam'ı Ebu Cehil veya Ömer'den biriyle aziz et. Ömer'le kol kola Allah'ın Resulüne giden Habbab, bir gün sonraki bu tecelli karşısında kendinden geçmiş. En büyük Resul sahabilerinin arasında bir nur hüzmesi içinde. Biri koşup haber veriyor. Ey Allah'ın Resulü, Ömer geliyor belinde kılıcı. Allah'ın sevgilisinde tebessüm. Allah bildirmiştir. Hamza eli kılıcında atılıyor. Gelsin. Geleceği varsa göreceği de var. Allah'ın Resulü buyuruyorlar. Bakalım, bekleyelim. Ömer kapıdan giriyor. İki kişi birden fırlayıp kollarına yapışıyorlar. Bırakınız. Emri veren Allah'ın Resulüdür. Ömer, Resuller Resulü'nün karşısına geçip oturuyor. Resuller Resulü, Ömer'i gömleğinden çekip kendisine yaklaştırıyorlar. İslam'a gel, ey Hattab oğlum. Ve dua ediyorlar. Allah'ım, Ömer'in kalbine hidayet ver. Ve Ömer ağır ağır şehadet getiriyor. Manzara karşısında bir ağızdan tekbir. Bütün Mekke inledi. Ömer bir fırtına, haykırıyor. Sokaklara dökülelim, imanımızı küfrün suratına çarpalım. Fakat mümkün mü? En büyük zaferin tek tek ve fert fert devşirilme çığırı da olsa yine çilelerin çilesi devrindeyiz. Buna rağmen Ömer sokağa çıkıyor. Önüne gelene Müslüman olduğunu söylüyor. Bir bağrışmadır kopuyor. Ey Kureyşliler, Ömer sabi oldu. Ömer dininden döndü. Ömer'in etrafına üşüşüyorlar. Sille tokat bir dövüştür gidiyor. Fakat Ömer bu. Yakınlarının da koşup gelmesi üzerine müşrikler hiçbir şey yapamadan gidiyorlar. Ömer 40. Müslüman. Hamza ve Ömer'in Müslüman oluşlarından bir yıl evveline dönelim. Kureyş, Allah Resulüne, Ebu Bekir ve ileri şahsiyetlere fazla bir şey yapamayınca tırnaklarını müdafaasızların boğazlarına geçirmişti. Bunları hidayet dininden döndürmek, hiç olmazsa en acıklı sefalet ve mazlumluk çizgilerine bürümek, akıllarınca başkalarına ders. Ammar bin Yasir'in Müslüman annesini tepeden tırnağa didiklediler. Ebu Cehil,

0: Onun başına bir de darbe çaldı ve onu cansız yere serdi. Müslümanlıkta ilk mazlum ve şehit kadın. Müslüman anne küfürdekilerin karşısına çıkıp en taşkın cezbe haliyle bağırmıştı. Müslümanım, hamdolsun. Roma sirklerinin yerine Mekke meydanları. Parçalayan arslanlar yerine kavuran güneş. Sırtlarına çıplak ten üzerine demir zırhlar geçirilmiş, güneşin en kızgın saatinde açıkta bekletilenler. Karşılarında bütün bir curcuna, türkü, yuha, tükürük, tokat, tekme, küfür. Hepsinin yüzünde derin bir tevekkül, teslimiyet, huzur ve emniyet. Dönen yok. Büyük sahabi, ilk Müslümanlardan Bilal-i Habeşi. Habeş illerinden gelmiş köle. Boğazında ip, Mekke çocuklarının elinde. Dağdan indirilmiş ve boynuna ip takılmış bir canavar gibi dolaştırılıyor. Öyle ki boynunu ip kesiyor, kanlar akıyor. Fakat ağzından yalnız şu kelimeler dökülüyor. Allah bir, Allah bir. Bu manzara, bu manzaradaki ulvilik, Allah yolunda çekilen çilenin heybeti. İnsan hayalinin düzenlediği suni buluşlardan gerçeklerine kadar hangi zaman ve mekanda böylesi görülebildi? Bu hallerin arkasından hemen Ebu Bekir yetişiyor ve Bilal'i satın alıyor ve azat ediyor. Artık Bilal'e kolay kolay el sürülemez. Böyle cefaları kölelere tatbik etmek hürlere nispetle gayet basit. Şimdi nerede işkence edilen köleden ve cariyeden biri varsa Ebu Bekir orada. Hemen bedelini verip satın alıyor ve derhal azat. Ebu Bekir, büyük Ebu Bekir. Güneş Ebu Bekir gibi bir başın üzerinden doğup batmadı. Mealindeki sayısız güneş değerinde bir peygamber sözünün hedefi Ebu Bekir. Malı, canı, her şeyi onun yolunda feda. Öldürücü güneş altında çırılçıplak kumlarda arka üstü yatırılıp karınlarına küçük değirmen taşları koydukları da var. Cevap daima bir, Allah bir. Bir cariyeyi o hale getirdiler ki gözleri görmez oldu. Bize dön ve kurtul dediler ona. Hayır, ben kurtulmuşum. Siz kurtulmaya bakın diye cevap verdi. Gördün mü dediler, Lat ve Uzza senin gözlerini kör etti. Hayır dedi, gözlerimi perdeleyen Allah'tır. Şifasını verecek olan da O. Ve sabreden, çilesini dolduran kadının gözleri açıldı. Habeşistan'a doğru. Peygamberliklerinin 5. yılı. Allah Resulü buyurdular. Çektiğimiz çile büyük. Dileyenler Habeşistan'a gitsin. Orada kendilerine sığınak bulabilirler. 11 erkek ve 4 kadın yola çıktı. Başlarında Affan oğlu Osman ve zevcesi, peygamber kızı Rukiye. Müslümanlar kafilesi Habeşistan'da çok iyi kabul gördü. Habeş kralı onları tanrı misafiri bildi ve kanatları altına aldı. Mekkeliler de arkalarından dağarcıklarında bir sürü hediye Habeş kralına birkaç murahhas gönderdiler. Hediyelerimizi buyur ve bize Müslümanları teslim et. Habeş kralı hediyeleri ve teslim teklifini reddetti. Bunca eza altında hidayet yolundan dönen, yapamayan, dayanamayan, şüpheye ve kaygıya düşen, nefsine kapılan, içi burkulan, iman duygusu gölgelenen, küfre kayan veya kayar gibi olan tek kişi yoktur. Bu muazzam vakayı müsbet akıl dedikleri metot topyekün görmüş, kabul etmiş fakat burnunu yere sürtememiştir. Hak peygamber başka türlü olamaz diyememiştir. Bu onun mucizelerinin başlıcalarındandır. Babasız Hak peygamber Hazreti İsa için türlü masallar uydurdular. Ya onun bir gece sahabileriyle otururken, sabah olmadan aranızdan biri bana ihanet edecektir, beni kafirlere teslim edecek dediğini unutuyorlar mı? Bu üstün ve münezzeh peygambere karşı bile hain çıkabiliyor. Ya Allah'ın son nebi ve resulüne bahşettiği bu müstesna tecelliye ne buyrulur? Hangi itikat yolu görülmüştür ki çile ve imtihan zamanında tek haini veya döneyi çıkmamış olsun? İslamlığın nezaket anlarında böyle bir şey yoktur. Mucizelerin en büyüğü. Koyu İslam düşmanı bir İtalyan muharriri bu nokta üzerinde başını döver durur. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor da aralarından tek bir dönek çıkmıyor? Çünkü başlarındaki Allah'ın en korunmuş ve en üstün Resulüdür. Peygamberliklerinin 5. yılında Müslümanlara karşı zevaban noktasına yükselen işkence 2 sene sürdü. Arada Hamza ve Ömer Müslüman oldu ve 7. yıl girdi. Onu öldürmekten başka çare göremeyen, bunu da yapamayan ve bütün taziklerinin boşa gittiğine şahit olan Kureyş yeni bir karara vardı. Aramızda bir muahede yapalım. Bundan böyle Haşim ve Abdülmuttalip kollarıyla hiçbir muameleye girişmeyelim. Onlarla aramızda alışveriş yapmayalım, mal alıp satmayalım, kız alıp vermeyelim. O bize teslim edilmedikçe de sulha yanaşmayalım. İktisadi, içtimai, ruhi boykot. Haşim ve Abdülmuttalip kollarını iktisadi, içtimai ve ruhi çember içine almak ve orada çaresiz bırakmak kararı. Bu karardan yalnız küfrün azılı reislerinden Ebu Leheb müstesna. Muahedelerini kağıda benzer bir şey üzerine yazdılar ve Kabe'ye astılar. Bunun üzerine bütün Haşim ve Abdülmuttalip kolları Ebu Talib'in mihveri etrafında toplandı. Kendi mahallelerinde muhasara altında kaldı ve böyle 3 yıl devam etti. 3 yıl içinde Haşim ve Abdülmuttalip kollarını açıkça bir buğday tanesi bile götüren olmadı. Eza ve cefa defterinin bu en vahşi maddesinde de tahammül gösterdiler.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Akra.

Söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Yiyip içmede oburluk ediyorsun. Cehennem yolunda bir yolculuk ediyorsun. Bu dünyaya bedeni beslemeye gelmedin. Bir gün olsun bir hikmet çayırına gitmedin. Fazilet otağında otlayıp feyiz alsan, o güçlü gönlün ile sevinsen, zevke dalsan, bedenin yerde, ruhun manevi şevk peşinde. Kesen tüccar gibidir, kârı yoktur işinde. Beden odun olur, yanar kül olursa ne kalır? Tacir ruhu mum olur, yanar yanar yok olur.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz, helal rızık ve kabul edilecek amel istiyorum. Allah'ım, beni çok tövbe edenlerden ve iyice temizlenenlerden eyle.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakatü's Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
3: 119. sayfasındayız. 18. paragraf. Bugün okumaya başlayacağımız yer. Hayatını okuduğumuz mübarek zat da Ebu Hafs el-Haddad isimli Neysaburlu bir büyük alim. Hayatını okumuştuk. Şimdi sözlerini okuyacağız. Kale ve kale Ebu Hafs'in. Yani ravi dedi ki, Mahfuz İbni Mahmud isimli ravi dedi ki, Ebu Hafs-ı Haddad şöyle söyledi. اِذَا رَأَيْتَ الْمُحِبَّ سَاكِنًا هَادِئَ فَعْلَمْ اَنَّهُ وَرَدَتْ عَلَيْهِ غَفْلَةٌ وَاِنَّ الْحُبَّ لَا يَتْرُكُ صَاحِبَهُ يَهْدَأ بَلْ يُزْئِجُهُ فِي الدُّنُوبِ وَالْبُعْدِ وَالْلِقَاءِ وَالْحِجَابِ Bu mübarek zat buyurmuş ki, seveni, aşıkı, mühibbi, sakin, sessiz görürsen anla ki ona gaflet gelmiş, gaflet arız olmuş. Çünkü sevgi, sevgiye sahip insanı öyle sessiz bıraktırmaz. Rahatsız eder, izac eder. Fiddünü ve velbu. Yakınlık halinde de, uzaklık halinde de. Vellika'i vel hicab, kavuşma halinde de, perdelenme halinde de sevgi insanı durdurmaz yerinde duruyorsa, demek ki mühibbe, aşıka bir gaflet gelmiş de ondan duruyor. Şimdi bu mübareklerin sevgisi başka. Bizimkiler gibi değil. Bu zamanın insanların kafası gibi değil, kafaları, kalpleri. Bunlar hak aşıkları, Allah dostları, Allah'ı seven insanlar. İşte tasavvufta çeşitli tipte efendim tavırlar görüyoruz. Kimisi ibadete düşkün oluyor. Efendim kimisi dünyaya karşı meyilsiz oluyor, zahid oluyor, abid oluyor. Efendim kimisi de mühib oluyor, aşık oluyor. Bu tavırların içinde, halet-i ruhiyelerin içinde en yüksek olanı aşk makamıdır demiş büyüklerimiz. Mühib olmak, aşık olmak. Yani Allah'ın sevgisinin insanın kalbine yerleşmesi ve o kişiyi Allah aşıkı bir insan haline getirmesi. Tabii aşık olan insan normal bir insan değildir. Aşık olan insanın hali, tavrı, sözü, bakışı, oturuşu, kalkışı, iştahası, uyuması her şeyi bir alt üst olmuştur yani. Efendim çünkü sevgi insanı o hale getirir. Bir tatlı beladır yani. Efendim bir hastalıktır ama bu hastalıktan beni şifaya etmesin diyor Fuzuli. Ya Rabbi bu hasalımı arttır diyor. Çünkü sevgi yüksek mertebedir. Kul Allah'ı ne kadar çok seviyorsa, demek ki Allah da onu o kadar çok seviyor ki kulda o kadar sevgi hasıl olmuş. Kulun Allah'a karşı meyli, muhabbeti ve sevgisi nispetindedir Allah'ın onu sevmesi. İlgisi nispetindedir. Kulluğundaki şevki nispetindedir. Onun için Ebu Hafs Hazretleri böyle bu derecedeki bir mühibbin, efendim bir aşıkı sadıkın, hak dostunun böyle sakin, sessiz durmasını, ha demek ki kendisine gaflet gelmiş, gaflet arız olmuş, bir takıntısı var demek o manaya geliyor diyor. Çünkü sevgi insanı rahat tutmaz. Kıvrandırır, hareketlendirir, izac eder, taciz eder filan. Evet, tabii bunlar birer tavırdır, meşreptir. Hacı Bektaş-ı Veli Mevlana'ya mektup ve temsilci göndermiş. Ne oluyorsun? Cihanı velveleye verdim be adam. Her tarafı birbirine karıştırdım. Bir gürültü, bir partırtı, bir vaveyla şehirler çalkanıyor. Gittiğin yer yerinden oynuyor. Ne oluyorsun? Cenab-ı Hakk'ı bulduysan sakin köşede otur. Bulamadıysan bu gürültü o zaman haksız, yersiz bir gösteriş, riya oluyor. O zaman bulamadıysan da gürültü olmaması lazım, böyle şey ortalığın karma karış olmaması lazım diye bir şey yazmış, göndermiş Ebu İshak adlı bir halifesiyle. O da Konya'ya gelmiş, Mevlana'yı aramış rivayete göre, efendim Eflaki'deki rivayete göre. Mevlana Hazretleri falanca medresede ders veriyor demişler, gitmiş. Medresenin kapısından girerken Mevlana Hazretleri semaa kalkmış, dönüyor bir taraftan. Bir taraftan da bir rubai okuyormuş. Diyormuş ki eğer yarın yok ise neden talep etmezsin? Eğer yarını bulduysan neden tarap etmezsin? Yani yarın yoksa niye koşturup aramıyorsun sevgilini? Niye uzak duruyorsun sevgilinden? Eğer bulmuşsan niye sevincinden coşup oynamıyorsun? Tembel tembel bir kenara oturmuşum, bu ne acayip iştir diye. Asıl senin işin acayip ki böyle bir talebin içine girmiyorsun manasına bir rubaiyi terennüm ederek böyle sema ediyormuş. Yani ilahi söyleyerek dönüyormuş diyelim yani biz. Onların tabii iki tavrını gösteriyor. Demek Hacı Bektaş ciddi, sakin olmayı istiyor. Mevlana da bulamadıysan arayış içinde bir coşkunluk olacak. Bulduysan bulduğun için sevinçten bir coşkunluk olacak. Eğer böyle bir talebin yoksa bu talepsizlik yanlıştır. Benim halime değil, talepsizliğe şaşmak lazım diye bir cevap vermiş diyor kitaplar. Burada da yani aşık öyle sessiz duramaz. Aşık oldu mu bakışından bellidir. Yerinde duramaz, oturamaz, kalkamaz, uyuyamaz, yiyemez, içemez filan gibi. Allah o sevgileri, o makamları, o halleri, tavırları göstersin, tattırsın. Bütün bu yolun efendim aşık, hakiki, sadık yolcularına. Kale, aynı ravi diyor ki, ve kale Ebu Hafs, Ebu Hafs-ı Haddad bir sözünde de şöyle dedi, et-tasavvufu küllühü adabun, likülli vaktin edebun, ve likülli makamin edebun, hemen nezibe adabel evkat, belaga meblagar rical, ve men dayya'al adab, fehve ba'idun min haysu yazunnul kurb, ve merdudun min haysu yercül kabul. Önemli, biz bu kitabı niçin okuyoruz? İstiyoruz ki tasavvuf asli temellerine oturmuş olarak bilinsin kardeşlerimiz tarafından. Böyle fantezilerle, efendim zayıf rivayetlerle, efendim yalan yanlış kanaatlerle, efendim gerçek olmayan yalan yanlış yollara sapmasınlar, oyalanmasınlar, yanlış bilgiler, kanaatler edinmesinler diye böyle büyüklerin hayatlarını anlatan, yine böyle büyük bir insan tarafından yazılmış bir kitabı, onun için okuyorum. Şimdi burada diyor ki bu Ebu Hafs-ı Haddad Hazretleri, et-tasavvufu küllühü adabın. Tasavvuf dediğimiz yol baştan başa adaptır. Her şeyin edebi vardır. Likülli vaktin edebin. Her vaktin bir edebi vardır. Ve likülli makamin edebin. Her makamında bir edebi var. Her zamanın bir edebi vardır. Her yerin bir edebi vardır. Caminin edebi vardır. Efendim, evin edebi vardır. Dükkanın edebi vardır. Misafirliğin edebi vardır. Efendim, her yere münasip bir edep vardır. İnsan camide tavrı başka türlü olur, yatak odasında tavrı başka olur, efendim dükkanda tavrı başka olur. Yani zamana ve mekana efendim ait yapması gereken, doğru olan olmayan şeyler vardır demek yani. Herkes anlasın diye böyle anlatmaya çalışıyorum.

ve ba'idun min haysu yazunnul kulub. Kendisini yakın sansa bile uzaktır. Ve merdudun min haysu yercül kabul. Allah tarafından kabulü umsa bile uzaktır. Yani buradan ne anlıyoruz? Aman adaba dikkat etmeli diye anlıyoruz. Oturmanın adabı vardır, sözün adabı vardır, seher vaktinin adabı vardır, akşam namazı vaktinin adabı vardır, efendim sabah namazının, gün doğuşunun adabı vardır, efendim büyüğe karşı adab vardır, büyüğün karşısında takınılacak, hocanın karşısında takınılacak tavır vardır vesaire. Yani adab ne demek? Yanlışlıktan korunmayı sağlayacak kaideler demek. Yanlış iş olmayacak. Yani bu işin adabına uygun yapıldı bu iş. Ne demek? Yani yanlışsız, çekinilecek şeyler ve bulaşılmadan yapılmış. Tamam. Usulüne uygun yapılmış demek yani. O halde biz de usulü, adabı, erkanı daima düşünmeliyiz. Yani içinde bulunduğumuz anda ve zamanda ve mekanda ne yapmamız lazım? Nasıl yapmamız lazım? Hocanın karşısında insan apışıp oturursa derler ki bak bu kadar yaşlı aksakallı insanın karşısında. Olmamış derler. Büyük bir alimin karşısında tutup efendim olmadık bir konuda konuşursa canım meclisin tadını tuzunu kaçırıyor bu cahil adam. Susa da alim konuşsa derler filan. Yani işte bu zamanın ve mekanın neyi yapmayı gerektirdiğini devamlı düşünmesi lazım. Ona göre hareket etmesi lazım. Oturuşuna, kalkışına, konuşmasına, düşünmesine, hatta niyetine, fikrine hakim olması lazım. Duygularına hakim olması lazım. Sabretmesi lazım. Şimdi hoşuma giden bir şey hatırıma geliverdi. Evliya Çelebi, arkadaşlar demişler ki Şam'a gidiyor. Hicaz'a gidecek yani. Görev vermiş paşası. Hicaz'a gidecek. Dımışık'a gelmişler Şam'a. Şam'da Yeniçeri arkadaşları, Yeniçeri ağaları filan demişler ki Çelebi gel bu akşam bizimle bir özel bir şey program düşünüyoruz sen de gel demişler. Olur demiş, mahiyetini bilmiyor. Meğer saz söz eğlenceye gideceklermiş. Yolda bir Evliyaullah'tan bir zatla karşılaşmışlar böyle ama biraz böyle meczup tavırlı bir kimse. Bir girişmiş bu Evliya Çelebi'ye. Nasıl pataklamış? Gık dememiş. Evliya Çelebi hatırlı insan, güçlü insan, süvari, cihangir, silahşör, efendim bilmem ne, gık dememiş. Neden? Büyüye el kaldırılmaz. Edebudur. Niye dövüyor? Sebepsiz dövüyor. Sabretmek lazım. Sabretmiş, gözünü kafasını kırmış yani. Hastanelik gelecek gibi, sedyeli gelecek gibi dövmüş yaşlı adam. Gık dememiş. Tabii arkadaşlarının yanına da gidememiş. Hastanelik olduğu için, sedyelik olduğu için gidememiş. Ötekiler de gittikleri yerde saz söz biraz da herhalde gayrimeşru şeyler ve saptıkları için bir yakalanmışlar. Hepsinin kellesi gitmiş. Bak edebi o büyüklere karşı gelmekten kendisini koruyor. Gık demiyor. Edebe riayetten biraz dayak yemiş oluyor ama kelle kurtuluyor. Ötekilerin arasına gitseydi kellesi de gidecekti. Sonra kardeşimiz anlattı. Bir kitapta okumuş. Dikkatimi çekti. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Fatih Camii'ni yaptırmış. Ağanın, vezirin birisi de Fatih Camii'nin kenarına bir mescid yapmaya kalkmış. Rüyada Fatih Sultan Mehmet Hazretleri demiş yani sen bizim cemaatimizi mi çalmak istiyorsun? Rekabet mi yapmak istiyorsun bize? Biz cami yapmışız ne diye kenarına küçük mescid yapıyorsun? Vurun şunun kafasını. Bak işte cami yapmak güzel bir şey gibi görünüyor ama o mekanda cami uygun değil. Tam Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri yaptırmış bir cami, sultanın gönlü kırılıyor. Yani vefat etmiş sultan tabii yani. Rüya aleminde vefatından sonra olan bir şey bu. Demek ki cami yaptırmanın da bir adabı varmış, mekanı varmış demek ki. Cami yaptırmak güzel diye insan olur olmaz, her yere yapamaz demek ki. Getirsen büyük bir caminin yanına yap, olmaz. Bu caminin cemaatini bölersin. Camisiz bir köye yap, herkesin duasını al ama cami olan bir yere ikinci bir şey açınca o zaman olmuyor. Demek ki bazen güzel gibi görünen şey adaba aykırı olabilir. Cami yapmak güzel ama orada adaba uygun gelmedi işte. Sultanı darılttı. Mübarek efendim, Peygamber Efendimizin metine mazhar olmuş olan sultanı darılttı. Evet, tasavvuf tamamen adaptan ibarettir. Her vaktin edebi vardır, her makamın edebi vardır. Bu adaba riayet etmesini bilen
erenler mertebesine ulaşıyor.

Buna riayet etmeyen, kendisi yakınım sansa bile uzaktır. Allah beni kabul ediyor, Allah'ın dinde amellerim makbul oluyor sansa bile merduttur, reddolunmuştur diyor Ebu Hafsa Haddad Hazretleri gibi bir alim efendim. Demek ki biz de adabı kollayalım, konuşmanın adabını kollayalım, yemenin içmenin adabını kollayalım, ziyaretin adabını, vaktini kollayalım. Efendim her işimizde bu işin adabı nedir? Bu mekanın adabı nedir? Şu andaki şu zamanın adabı nedir diye adabı kollayalım. Tasavvuf neymiş? Bu da bir tarif olarak karşımıza çıkıyor. Et tasavvufu küllühü adabı. Tasavvuf baştan sona adaptır. Edeplerden meydana gelmiş bir kompozisyondur tasavvuf. Şunun edebi, bunun edebi, şunun edebi, bunun edebi. Al sana tasavvuf işte. Tasavvuf edep demek oluyor. Semi'tu Eba Amrin Amr ibne Hamdane yekul vecettü fi kitabi ebi kale Ebu Hafs. El halü la yufarikul ilm ve la yukarinul kavl. Ebu Amr ibne Hamdan isimli alim diyor ki ben babamın kitabında gözlerimle gördüm ki o not almış. Ebu Hafs şöyle söylemiş. Demek babası Ebu Hafs'ın zamanında yaşayan bir kimseydi. Sohbetlerinde notlar almış, sözlerini yazmış defterine. Ne demiş? El halü la yufarikul ilm. Hal ilimden ayrı değildir. Farklı değildir. İlme ters, ilim dışı, ilme aykırı değildir. Ve la yukarinin kavl, laf da değildir. Lafla ilgisi yoktur, lafa yakın değildir, uzaktır. Hal, ilimin de dışında değildir. Efendim ben tasavvuf ehliyim, hal ehliyim. Hayrola gel bakalım. Halin ilme uymuyor. Demek ki sen hal ehli değilsin. Hangi ilme uyacak? Kur'an ilmine uyacak, hadis ilmine uyacak, fıkıh ilmine uyacak. İlme, dine, hükme uymuyorsa demek ki olmaz. Hal ilme aykırı değildir. Hal lafa da yakın değildir. Laf demek de değildir. Çenesi bol, lafı çok. Hal laf demek değildir. Lafın kıymeti yoktur. Hele hele laf insanın haline tersse sorumluluktur da aynı zamanda. Vebaldir. Yani hal ilmin dışında, ilimden ayrılan, kopan, ilimle alakasız bir şey değildir. İlmin dairesine uyan, içinde olan bir şeydir. Bir, lafla da ilgisi yoktur. Lafa hiç yaklaşmaz bile. Adam sessiz sedasız durur, işini görür. Allah'ın rızasını kazanır. Söylemez. Söylemesine lüzum da yok. Çünkü mükafatı Allah verecek. Kuldan mükafat beklemiyor. Ve zekere Ebu Osman el-Hiri en-Nisaburi an Ebi Hafs ennehu kale men yu'ti ve ye'huzu fehve racül ve men yu'ti ve la ye'huz fehve nısfu racül ve men yu'ti ve la ye'huz fehve hemecün la hayre fih. Fesûle Ebu Osman'a ammâna hâzel kelâm fekâle men ye'huzu minallâh ve yu'ti lillâh fehve racül li'ennehu la yera fihi nefsehu bihal ve men yu'ti ve la ye'huz فَإِنَّهُ نِسْفُ رَجُلْ لِأَنَّهُ يَرَى نَفْسَهُ فِي ذَٰلِكَ فَيَرَى اَنَّ لَهُ بِاَنْ لَا يَأْخُزْ فَزِيلَهُ وَمَنْ لَا يَأْخُزْ وَلَا يُؤْتِي فَهُوَ هَمَجْ لِأَنَّهُ يَظُنَّ اَنَّهُ الْآخِزُ وَالْمُؤْتِي دُنَ اللّٰهِ تَعَالَى. Ebu Osman el-Hiri en-Nisaburi zikreder ki Ebu Hafs'tan şöyle söylediğini, ennehu kal, Ebu Hafs-ı Haddad şöyle söyledi. Rivayet eden Ebu Osman el-Hiri de büyük bir alim. Ebu Hafs-ı Haddad'ın şöyle dediğini nakletmiş. Men yu'ti ve ye'huz fehve racül. Kim veriyor ve alıyorsa, kim veriyor ve alıyorsa, işte o erdir. Adam odur. Tabi bu racül dediği, adam dediği, adamdır dediği, biz hani birisini sevmediğimiz zaman o adam değildir diyoruz. Ama adam, yani erkek, tamam. Şey olarak incelenirse doktorlar, erkeklik var, tamam erkek. Ama biz diyoruz ki adam değildir o. Sakalı var, bıyığı var. Kıyafeti var. Adam değil diyoruz. Yani makbul demek değil. Makbul değil demek istiyoruz. Bu da adam dediği kimse tasavvufta bayağı hatırlı bir insan demek. Yani eren demek. Zaten benim kanaatime göre eren sözü bir şeye ermekten gelmiyor. Ermek maslarından gelmiyor. Er kelimesinden geliyor. Er adam demek. Racül demek. Eran çoğulu yani. Merdan gibi adamlar demek. Benim sezgime göre, anladığıma göre böyle.
Şimdi yani erenlerdendir yani. Veriyor ve alıyorsa bir kimse erenlerdendir. Yani tasavvufta ilerlemiş sağlam bir insan. Ama ve men yu'ti ve la ye'huz, veriyor da almıyorsa fehve nisfu racul, o yarım adamdır. Tam adam değildir o. Tam her kişi değildir, yarımdır. Veriyor ama almıyorsa yarımdır diyor. Dikkat ediyor musunuz? Veriyor ama almıyorsa yarımdır diyor. Hem veriyor hem alıyorsa tamdır diyor. Tam adamdır diyor. Veriyor da almıyorsa yarımdır diyor. Ve men la yu'ti ve la ye'huz, ne veriyor ne alıyorsa bir insan, fehve hemecun la hayre bihi, o sirke sineği gibi değersizdir, çöp gibidir efendim, yığındır, hiçbir hayır yoktur o adam. Değerlendirmesi böyle. Fesu ile Ebu Osman'a ma'na hazel kelam, bu rivayeti yapan Ebu Osman Hazretlerine, o da büyük bir zat, ne demek istemiş bu sözle diye sormuşlar. O da bir açıklama yapmış. O açıklamasını da okuyalım. Manasını sormuşlar, ne demek istiyor bu diye. Fekale Ebu Osman Hazretleri açıklamada demiş ki: "Men ye'huzu minallahi ve yu'ti lillahi fehuve racul." Kim Allah'tan alıyor da Allah rızası için kullara veriyorsa, tamam işte eren budur. Alıyor, veriyor. Allah'tan alıyor, kullara veriyor. Şimdi dikkat edilirse bir tarif yapmış gibi söylüyor ama aslında neyi aldın, neyi verdiğini söylemediği için bize göre biraz bulanık kalıyor iş. Ne alıyor mübarekler, ne veriyor? Anlayamıyoruz yani, değil mi? Şimdi onu anlatacağım bu sözler bittikten sonra. لِيَنَّهُ, yani Allah'tan alan, kula veren tam adamdır. لِيَنَّهُ, çünkü o لَا يَرَا ف۪يهِ نَفْسَهُ بِحَالٍ, hiçbir şekilde kendisini görmüyor bu işte. Ben vasıtayım diyor, yokum arada diyor, Allah benden ona veriyor işte diyor. Demek ki kendisini yok edebilmiş, demek ki tam tasavvufta yüksek mertebeye erebilmiş. Kendisini hiç görmüyor. Alıyor, veriyor. Ve men yu'ti ve la ye'huz fe innehu nisfu racul. Eğer bir insan veriyor da almıyorsa o yarım adamdır. Li'ennehu yara nefsehu fi zalike. Çünkü kendi nefsini görüyor bu. Benliğini tam yok edememiş. Almıyor da veriyor. Fe yara enne lehu bi en la ye'huze fadlıyla. Sanıyor ki almamakta kendisine fazilet var sanıyor. Onun için yarım adam. Almamakta fazilet var sanıyor. Efendim kendisinin varlığını tam yok edememiş. Onun için yarım adam. وَمَنْ لَا يَخُزْ وَلَا يُعْطِي فَهُوَ هَمَجْ. Ne veren ne alan, ne alıyor ne veriyor, o kimse sinek gibidir, yığın gibidir, kıymeti yoktur. لِيَنَّ يَزُنْ اَنَّهُ الْاَخُزُ وَالْمُعْتِي. Çünkü veren alan kendisi sanıyor. Nefsi direk gibi ortada. Onun için دُونَ اللّٰهِ تَعَالَى, Allah'ın verdiğini aldığını bilmiyor. Halbuki Allah-u Teala Hazretleri'nin Esma-i Hüsna'sında vardır. Veren alan. Ganiyyül muhnil mu'ti elmani'u darrun nafi'. Allah-u Teala Hazretleri'nin sıfatları içinde ne var? Mani olmakta var. Mu'ti olmakta var. Vermekte var, vermemekte var. Zarar vermekte var, fayda vermekte var. Yani zarar veren Allah, efendim fayda veren Allah. Bir lütfu ihsanı veren Allah, bir şeyi kuldan alan Allah. Her şeyin Allah'tan olduğunu anlayan marifetullah'a ermiş oluyor. Bu hiç bunları anlamamış olduğundan bu adam değil. Sinek gibi bir şey, kıymetsiz diyor. Şimdi böyle tarif etmiş. Tabii niye aldığını, niye verdiğini söylemediği için gene de bize göre müphem sözler bunlar. Rumuzlu sözler. Ben bir rivayet naklederek meseleye biraz başka yönden girmek istiyorum. Bir mübarek zata birisi gelmiş, al efendim diye bir kese vermek istemiş. Buyur al efendim demiş. Zengin gelmiş, veriyor bu evliyaullah'a. Şöyle bir düşünmüş, almış. Hatem-i Esam Hazretleri olduğunu hatırlıyorum bu zatın. Öyle sanıyorum. Rahmetullahi aleyh. Allah şefaatine erdirsin. Şöyle bir tereddüt etmiş, almış. Verilen keseyi almış. Tanıyanlar demişler ki, efendim hocam, yani bizim eskiden tanıdığımıza göre sen pek almazdın. Bağış filan almazdın. Şimdi şöyle bir tereddüt ettin, aldın. Demiş ki, almakta nefsimin horluluğunu gördüm. Zilletini gördüm. Aşağılanmasını gördüm. Almak aşağılayıcı bir hal. Almamak, reddetmekte de nefsimin izzetini gördüm. Almıyorum ya, senin paranı kim, muhtaç değilim elhamdülillah filan, tamam. Bunu gördüm. Nefsimin İzzetine zilletini tercih etti diyor. Kepaze hor olsun diye aldım diyor yani. Nefsim hor olsun diye aldım diyor.
Tabii ne yapacak? Alacak, verecek.

0: alacak, verecek. Yani bu mübareklerin dünyasının, biz kenarından bakıyoruz, uzaktan seyrediyoruz bunları. Onların gönül yapıları çok derin, çok engin. O derinliklerini anlamak kolay değil. Bu zamane insanı kafayı da onların dünyalarını anlayamaz ama biz bu sözleri okuyarak, anlatmaya çalışarak gerçek tasavvuf neymiş, gerçek tasavvuf erleri, gönül yapıları nasılmış, meseleleri nasıl düşünürlermiş, o anlaşılsın diye bu dersi burada yapıyoruz zaten. Bu kitabı okuyuşumuzun sebebi o. Şimdi bak, alırken düşünüyor, nefsine hor geleceği için alıyor, verecek gene. Nefsini horlamak için aldığından oradan sevap alacak, verdiği için de vermekten, cömertlikten sevap alacak. Almıyorum ya, istemem ya, muhtaç değilim yahu diyorsa bir insan, biz de seziyoruz ki ha, nefsaniyeti var biraz, kızdı adam. Ben birisi diye Ankara'da Kayaş, Mamak, böyle gecekondu muhitinde bir yerde bir namaz kıldım. Yanımda birkaç arkadaşım vardı. Cebimde de biraz verilecek para vardı. Hayra verilecek para vardı. Yanımdaki namaz kılan kimsenin baktım, elbisesi hırpani, yamalı. Acıdım kendisine. O zaman için hatırlı bir para çıkarttım, vermek istedim. Allah bullak oldu adam. Bir bocaladı, bir kızdı. Demem ya, ben gene şey yaptım, bozuntuya vermedim. İhtiyacın yoksa al başkasına verirsin, burayı tanıyorsun filan dedim ama adam çok sinirlendi. Neden? Almak zoruna gidiyor. Sonra kimin zoruna gidiyor? Nefsine ağır geliyor insan. Almak nefse ağır geliyor. Almamak, almadım işte bak gördün mü? Ben dedi zengin adamım yahu dedi. İyi maşallah dedim, Allah bereket versin, çok güzel. Zenginsen giyinsene zengin gibi. Ne diye hırpani giyiniyorsun? İmam-ı Azam Efendimiz güzel giyinirmiş. Niye demişler? Allah verdiği nimetin eserini kulu üzerinde görmeyi sever. Kullar da ha bu zengin diye bilir gelir yanına. Efendi biraz da bize yardım et der. Fakir gibi olursa para vermeye kalkar. Zengin olduğu belli olursa para istemeye gelir. Senin kapında dilenci Allah'ın sana hediyesidir diyor Peygamber Efendimiz. Dinimizin şeyine bak. Es-sailu ala babike hediyetullah. Allah'ın hediyesidir sana. Kapıda dilenciyi Allah versin. Ya Allah sana hediye göndermiş onu. Sen ona vereceksin de sevap kazanacaksın. Allah versin. Zaten sen desen de demesen de verir veya vermez. Bir laf alışmışız, Allah versin. Ya az çok bir şey ver gelene. İşte almakla almamak arasındaki halet-i ruhiyeyi bu anlattığım şeyler gösteriyor. Şimdi buradan dönecek olursak tekrar, bir evliyaullah zengin de olsa, paraya ihtiyacı da olmasa, dünyaya sırtını dönmüş de olsa alır mı? Alır. Alır verir. Alır verir. Çünkü nefis yok. Almaktan gocunmuyor, vermekten sakınmıyor. Nefis yok. Alır da verir de. Ya almıyor, veriyor. Nefsaniyeti var. Almamanın kendisine fazilet olduğunu sanıyor. Onuruna dokunacak almak, almıyor. Ondan sonra vermek tabii kolay. Vermeyi herkes sever. Sen de seversin, ben de severim. Veriyorsun, adam Allah razı olsun diyor, 1000 defa dua ediyor. Oh, 5 kuruşluk bir şey veriyorsun, 1 ton dua alıyorsun. Verdiğinle ne olacak yani? 3 kuruşluk bir mum alsa, yandırsa cümle kainatı ziyade sanır. Bazı insanlar böyle. Ne yaptın yani, ne olacak? Ne verdin? Bir karın doyuracak şey verdin mi? Zengin edecek bir şey verdin mi? Bizim hocamızın cömertliği öyleydi. Verdi mi zengin edecek gibi verdi. Oo, bir bakardım. Tamam. Külliyetli verildi yani. Ne verdin yani? Cebindeki buruşuk parayı verdin değil mi? Buruşuk taşımaktan hoşlanmadın, buruşuk parayı verdin. Cebinde çöp gibi durmasın diye atar gibi öyle verdin. Yemeğinin kötüsünü verdin değil mi? Ben bunu yemeyeceğim, bu bozulmayı yüz tutmuş. Benim sıhhatimi bozar ama fakir yesin. Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruluyor? Bismillahirrahmanirrahim. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِكُمْ مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiklerinizden infak etmedikçe takva ehli, birri takva sahibi bir insan seviyesine, derecesine çıkamazsın. Sevdiğini vereceksin, güzelini vereceksin. Verdiğin şey hatırlı güzel bir şey olacak. İşte vermek kolay, almak zor olduğundan, zoru da yaptığı için alan ve veren en yüksek seviyeli insan oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani onun için alan ve veren er kişidir. Almıyor da veriyor, yarım erdir, yarım kişidir. Ne alıyor ne veriyor. Neden? Para veriyorsun, istemem. Almıyor, aferin. Ne kadar nefse uygun. Vermiyor da. Ne oldu? Cömertlik yok. Hiç cömertlik aksiyonu faaliyet yok. Ne alıyor ne veriyor? Sıfır. Öyle şey yok. Görüyor musunuz? Gerçek dervişlik ne kadar farklı muhterem kardeşlerim. Anlıyor musunuz? Tasavvufun inceliklerini ben bu sözlerden yavaş yavaş sezilebileceği kanaatindeyim. Kıyısından köşesinden. Bak onların çalışması nasıl? Kafasının, gönlünün olayları değerlendirmesi, olaylara bakışı ve girişi çıkışı. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
1: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Abese Suresi. Sevgili dinleyenler, öğüt verici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Abese Suresini anlatacağız bugün. Sure 42 ayetten oluşmakta. Adını başındaki yüzünü ekşitti, surat astı anlamına gelen Abese kelimesinden almıştır. İniş sebebi olarak şu hadise nakledilmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kureyş'in ileri gelenlerinden birkaç kişiyi İslam'a davetle meşgul olurken ama bir Müslüman olan Abdullah bin Ümmü Mektum radıyallahu anh da yanına gelip bunlardan habersiz olarak "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiklerini bana da öğret" diye birkaç defa tekrar etmişti. Peygamber Efendimiz de ona karşı iltifat etmeyip hafifçe yüzünü ekşitmişti ki bu sure onun üzerine indi. Bu aynı zamanda bütün müminlere bir ikaz niteliğindedir.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Sure, Peygamber Efendimiz'i bu tavrından dolayı uyaran ve nasıl davranması gerektiğini açıklayan ayetlerle başlar ve Peygamber Efendimiz'in uyarılması, insanın nankörlüğü, kıyamet ve bazı fıtri özellikleri anlatılır. Son ayetler, yakın akrabaların bile birbirinden kaçtığı kıyamet gününe dair tablolar çizilerek biter. İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve oğullarından kaçacak. O gün onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi, derdi vardır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Bağışlamayan bağışlanmaz.

İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Efendim, bugün de aynı saatte Akrefen frekanslarında İslam Peygamberleri programımızda yine birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden Eyüp Aleyhisselam'ı tanımaya çalışacağız. Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Hazreti Eyüp, Allah Celle Celaluhu tarafından kavmini hak yola davet etmekle görevlendirilen bir peygamberdi. Ancak onun bize bildirilen mübarek hatırası, inkarcılarla arasında geçen mücadeleden oluşmuyor. Zaten peygamberler davetlerini yüksek ahlakları ve davranışlarıyla şahıslarında temsil etmektedirler. Hazreti Eyüp'ü de bu özelliğinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'de dört ayrı yerde bahsedilen ve bir imkan olarak isabet edilen belalar, acılar ve bunların sebep olduğu sıkıntılar karşısında bir sabır ve şükür kahramanı olarak tanıyoruz. Eyüp Aleyhisselam'ın da Allah tarafından seçilmişlerden, peygamberlerinden olduğunu şu ayeti celilelerden anlıyoruz. Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, Resulüm, şüphesiz sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyetmiş, Davut'a da Zebur'u vermiştik. Biz ona İshak'ı ve onun oğlu Yakub'u bağışladık. Her birine hidayet ettik, verdik. Daha evvel Nuh'a ve onun neslinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'e, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da hidayet ettik. Peygamberlik verdik. Biz iyi davrananlara böyle mükafat veririz. Değerli dinleyenler, Eyüp Aleyhisselam'ın soyu Eyüp bin Muz, bin Ravil veya Razı veya Riza veya Zira bin Ays bin İshak bin İbrahim Aleyhisselam olarak İbrahim Aleyhisselam'a dayanmaktadır. Hazreti Eyüp'ün annesi Lut Aleyhisselam'ın kızıydı. Babası Musa, Nemrut'un İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmak istediği gün İbrahim Aleyhisselam'a iman edenlerdendi. Eyüp Aleyhisselam uzun boylu, kıvırcık saçlı, güzel büyük gözlü, büyük başlı, geniş göğüslü, kalın kollu, kalın bacaklı ve kısa boyunluydu. Hazreti Eyüp, Dımaşk, Şam'la Cabiye arasında Ürdün beldelerinden olan Beseniye nahiyesindendi. Beseniye'nin doğu ve batı arasında bulunan her şeyi, dağları, ovaları, içindekilerle birlikte her cins mal Eyüp Aleyhisselam'a aitti. Sayıları yüzlerle, binlerle ifade edilen hayvanlara sahipti. Yüce Allah ona erkek, kadın, birçok ev halkı da ihsan etmişti. 13 erkek evladı vardı. Çiftliklerinde binlerce insan çalışırdı. O da Allah'ın zenginlik ve rahatlık bağışladığı bir kulun gösterebileceği en mükemmel şükrü göstererek zenginliğin edebiyle yaşıyordu. Servetinin çokluğu onu Allah yolundan alıkoymadı. O aç birinin olduğunu bildiği halde asla tok sabahlamamış, çıplak birinin olduğunu bilerek giyinip süslenmemiştir. Yoksullara karşı cömert, kimsesizlere karşı çok merhametliydi. Muhtaçları barındırır, garip

yetimleri gözetirdi. Yetimlere, dullara bakar, konukları ağırlar, bunları da Allah'ın kendisine verdiği nimetlerin şükrü olarak yapardı. Eyyub aleyhisselam konuksuz gecelemez, sofrasında yoksul bulundurmadıkça yemek yemezdi. Eyyub aleyhisselam yaşadığı bölgedeki insanlara peygamber olarak gönderilmişti. Onları Allah-u Teala'ya iman ve ibadet etmeye çağırdı. Bu uğurda pek çok zahmet çekti. Dini İbrahim aleyhisselamın tevhid dini İslam'dır.

Kıymetli dinleyenler, bir gün geldi, Yüce Allah Celle Celaluhu bu sevgili kulunu verdiği nimetleri ondan alarak imtihana tabi tuttu. Tabiri tefsirindeki bilgiye göre Eyyub Aleyhisselam önce servetini kaybetti. Sonra evlatlarının üzerine evleri yıkılarak bütün oğulları öldü. Zaten onlar Allah'a aitti. Onları bize emanet vermişti diyerek Yüce Allah'a hamdü senada bulunmaktan, ibadete devamdan, verdiğine şükürden asla ayrılmadı. Tüm bunların ardından çetin bir hastalığa yakalandı. Çiçek veya cüzem olduğu rivayet edilen hastalık sonucu yemeğini ancak iki elini birleştirerek güçlükle tutup ağzına götürebilir, dili ağzında şişer ve ağzını doldurur, yemeği ağzına güçlükle sokardı. Bundan dolayı yeterli beslenemeyince ve bu hastalığın ağır seyri onda derman bırakmayarak eli ayağı tutmaz oldu. Gün be gün ilerleyen illet vücudunda yaraların çıkmasına sebep oldu. Bütün vücudunu saran yaralar kemiklerinin üzerindeki etleri eritmeye başladı. Öyle bir illete müptela olmuştu ki yaralar iç organlarına dahi sıçramıştı. Bağırsakları vazifesini yapamaz, dolayısıyla da yiyebildiği şeyler karnına girdiği gibi çıkar, vücuduna yararlı olacak maddeleri alamaz, ayaklarında güç kalmaz, kendisini taşıyamaz hale gelir. Artık vaktiyle kendilerini ev halkı gibi geçindirdiği kimselere avuç açar hale gelmiştir. Onlar verdikleri tek lokmayı da başına kakarlar, kendisini kınar, ayıplarlar. Bütün oğulları öldüğü için elinden tutup kaldıracak kimsesi yoktur. Aile ve akrabaları kendisine küser, kendisini tanımaz olur, yüz çevirirler, ilgi ve alakalarını keserler. Yaptığı iyilikleri herkes unutmuştur. Sesler içine kimse kulak vermez, aldırış etmez. Köy halkı kendisini köy dışındaki çöplüğe sürüp çıkarır, üzerine bir gölgelik yaparlar ve artık orada barınmaya başlar. Kıymetli dinleyenler, yanına eşinden başka uğrayan, halini hatırını soran, ihtiyacını gideren kimse kalmayan Eyyub Aleyhisselam, uğradıkları bu musibetin kaldırılması için yıllarca dua etmez. Bir gün eşi, "Sen duası makbul birisin. Sana şifa vermesi için niçin Allah'a dua etmiyorsun?" dedi. Eyyub Aleyhisselam, "Biz 70 yıl nimetler içinde yaşadık. Bırak 70 yılda böyle yaşayalım." dedi. Kaybettikleri servet, evlat ve sıhhate ağlayan eşine, "Onları bize kim ihsan etti?" diye sordu. Eşi, "Allah ihsan etti." dedi. Eyyub Aleyhisselam, "Onlardan kaç yıl yararlandık?" diye sordu. Eşi, "80 yıl." dedi. Eyyub Aleyhisselam, "Allah bizi bu musibetle kaç yıldır imtihan ediyor?" diye sorunca, eşi, "7 yıldan beri" cevabını verdi. O zaman Eyyub Aleyhisselam şöyle söylerdi. "Yazıklar olsun sana. Vallahi sen Rabbine karşı ne adaletli ne de insaflı davrandın. Geçim bolluğu ve rahatlık içinde bulunduğumuz gibi Rabbimizin bizi uğrattığı şu musibete de 80 yıl katlamamız gerekmez mi?" Eyyub Aleyhisselam sıhhatini, zenginliğini kaybetmişti. Hastalıkla başlayan ve acılarla, şilelerle durmadan ilerleyen büyük bir imtihan böyle yıllarca sürdü. Hazreti Eyyub yakalandığı hastalığın pençesinde dayanılmaz acılarla yaşadı. Ne var ki Rabbine bir an bile şikayette bulunmadı, sızlanmadı, isyan etmeyerek hamdini sürdürdü. Yüce Allah'a şöyle hamd ettiği rivayet edilir. Hamd, Rabbül Alemin olan Allah'a mahsustur. Ben Rabbim olan sana hamd ederim ki sen bana ihsanda bulundun, bana mal ve evlat verdin. Kalbimde bunların girmediği bir yer kalmadı. Sonra hepsini geri aldım. Kalbim onlardan boşaldı. Artık benimle senin arana bir şey giremez. Ey Rabbim, beni bundan önce gündüzleri

Hazreti Eyüp, sen onun şeytan olduğunu anlamadın mı? O Allah düşmanı, seni dininden döndürmek istemiş. Yazıklar olsun sana. Onun sözüne nasıl kulak verdin? Vallahi Allah bana şifa verecek olursa, iyileşirsem sana 100 sopa vuracağım dedi ve eşini yanından uzaklaştırdı. Hazreti Eyyub'u sadece hastalığının eziyeti değil, kimi insanın zannı ve şeytanın vesvesesi de ayrıca yıpratıyordu. Yaralar içinde kalan bedenine, onca zenginlikten sonra düştüğü fakirliğe bakan insanlar, kim bilir ne günah işledi de Rabbi onu böyle cezalandırıyor diyorlardı. İnsanlar onu yadırgayıp kınıyorlar, kimileri ona acıyor, kimileri yanına hiç uğramıyor, onu anmayı dahi istemiyorlardı. Eyüp aleyhisselam, halkın içinden kimselerin kendi hakkında konuşmalarına üzülmüştü. Ama olgunluk ve sabırla karşılamıştı. Eşini de kızarak göndermiş, iyice yalnız kalmıştı. Hastalığı da artık son safhasına gelmiş, diline ve kalbine vurmuştu. Başına gelenlerin Allah'tan geldiğini, bir imtihan olduğunu ve Rabbinin kendisinden haberdar olduğunu biliyordu. Bu yüzden hiçbir zaman isyan etmedi. Artık dili şişmiş, ağzını doldurmuş, Allah'ı zikr için dönmez olmuştu. Ne zaman ki dert kalbini işledi, bedenini saran yaralar kalbine sıçradı, Allah'ı zikre mani oldu, işte o zaman Eyüp aleyhisselam, "Ey Rabbim, bu dert gelip bana çattı. Merhametli olan, esirgeyici olan sensin." diyerek halini Allah'a arz etti. "Rabbim, sen üzerimdeki hastalığı kaldırıncaya kadar secdeden kalkmayacağım." diyerek secdeye kapandı. Böylece Rabbine seslenince Rabbi ona cevap verdi. "Ey sabırlı güzel kul, ayağını yere vur. İşte sana yıkanılacak ve içilecek soğuk su." diye müjde verdi. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Kulumuz Eyüp'ü de hatırla. Hani Rabbine, "Doğrusu şeytan bana bir dert ve azap olacak vesvese dokundurdu." diye seslenmişti. "Ayağını yere vur. İşte hem yıkanılacak hem de içilecek soğuk bir su." dedik. Ve ona ailesi, halkını, onlarla beraber bir mislini daha tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir ibret, bir hatırlatma olmak üzere bağışladık. Eyüp aleyhisselam ayağını yere vurunca bir su kaynayıp akmaya başladı. O suyla yıkandı, vücudundaki yaralar kapandı. Allah'ın bildirdiği mucize suyundan içince iç organlarını saran hastalık da şifa buldu. Kuvveti geri geldi, taze bir genç oldu. Böylelikle Hazreti Eyüp yıllara yayılan büyük imtihanını bir sabır kahramanı olarak tamamladı.

Sevgili dinleyenler, Allahu Teala biz onu sabırlı bulduk. O ne güzel bir kuldu. Daima Allah'a yönelirdi buyurarak Eyyub Aleyhisselam'a bütün zamanlarda şeref ve övgü bağışladı. Kulların zenginlikle ve zorlukla tabi tutulacağı imtihanında göstermesi gereken edebin, sabrın ve ahlakın en güzel örneği seçildi. Allah, hoşnutluğuna ve övgüsüne layık olan Hazreti Eyyub'e şifa bağışladıktan sonra daha evvel sahip olduğu zenginliği ona yeniden kazandırdı. Yeniden evlatlar lütfetti. Geçimini kolaylaştırdı, onu yeniden zenginleştirdi, huzura erdirdi. Kıyamete kadar gelecek olan insanlığa da onun sabır ve şükrünü, kulluk edebini örnek alınacak bir hatıra olarak bıraktı. Bu durumu anlatan ayeti kerimeler şunlardır. Eyyub'u da hatırla. Hani o, Rabbine, hakikaten bana bu dermansız dert geldi. Sense merhametlilerin en merhametlisisin diye yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik. Kendisinin derdini kaldırdık. Ve ona tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenlere de bir hatırlatma, bir ibret olarak hem ailesini hem de onlarla birlikte diğer kaybettiklerinin bir katını daha verdik. Hastalığının şiddetli zamanında hanımını yanından uzaklaştıran Eyyub Aleyhisselam bir de yemin etmişti. Allah bu yeminin yerine getirilmesi ve yemininde durmamış duruma düşmemesi için Hazreti Eyyub'e bir çıkış yolunu da tarif etmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Eline bir o kadar demet sap al, bir nevi göstermelik olarak onunla vur da yemininde durmamazlık etme demiştik. Gerçekten biz onu sabırlı bulduk. O Eyyub ne güzel kuldu. Hakikaten o daima Allah'a yönelirdi. Eyyub Aleyhisselam hastalıklarından kurtulduktan sonra eski zenginlik ve ihtişamıyla 70 yıl daha yaşadı. Bu dönemde Allahu Teala'nın Hazreti Eyyub'u iyileştirdiği gibi hanımını da gençleştirdiği ve ondan 16 oğlunun dünyaya geldiği rivayet edilir. Bazı kaynaklarda 93 yaşında vefat ettiği yazılıysa da Taberi tefsiri ve Hakimin Müstedreki gibi kaynaklarda kaydedildiği gibi aile olarak 80 yıl civarında nimet bolluğu içerisinde ve hastalıksız olarak yaşadıkları, hastalığa yakalandıktan 7 yıl sonra hastalandığını açıkladığı, hastalığının ise 18 yıl sürdüğü, Eyyub Aleyhisselam'ın hastalıktan kurtulduktan sonra 70 yıl daha yaşadığı göz önünde tutulacak olursa, yaşının 90 değil 175 civarında olduğu ortaya çıkmaktadır. Nitekim Muhyiddin bin Arabi'nin Muhadaratul Ebrar adlı eserinde 210 yıl olduğundan da bahsedilmiştir. En doğrusunu Allah bilir. Eyyub Aleyhisselam'ın kabri

Besiniye'de bulunduğu rivayet edilmektedir. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Eyyub Aleyhisselam'ın kıssasını böylece tamamlarken, bu andan itibaren yeni bir peygamberi, Şuayb Aleyhisselam'ı tanımaya çalışacağız efendim. Hazreti Şuayb Aleyhisselam. Değerli dinleyenler, Medyen halkı diye bilinen kavim, kendisinden öncekiler gibi batıl inançlara saplanmış, ticaretleri hayli ilerlemiş olmasına rağmen dürüstlük ve doğruluklarını kaybetmiş, ticari alandaki kârlarını ölçünün ve tartının dengesini bozarak sahtekarlıkla artıran, insanları aldatarak haksız kazanç sağlayan bir kavimdi. Buradan elde ettikleri kazançları sayesinde de refah içinde bir yaşam sürdürüyor, kendi uydurdukları tanrılara taparak kendi çıkarlarıyla belirledikleri kurallara tabi oluyorlardı. Kendileri iman etmedikleri gibi iman edenleri de tehdit ederek bozgunculuk çıkarıyorlardı. Şuayb Aleyhisselam işte bu kavme tebliğ için gönderilmiş, kendisine kitap veya sahife verilmemiştir. O, Adem, Şit, İdris, Nuh ve İbrahim'e indirilen sahifeleri kavmine okudu ve onlarla tebliğde bulundu. Şuayb Aleyhisselam'ın Medyen ve Eyke halklarına peygamber olarak gönderildiği Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki, Şuayb'ın gönderildiği Eyke halkı Rehim yer meliki olan Tübba kavmi de. Her biri peygamberleri yalanladılar da benim tehdidim hak oldu ve onlar yok oldu. Kıymetli dinleyenler, Şuayb Aleyhisselam Arabistan Yarımadası'nın kuzeybatısında, Hicaz'la Filistin arasında Kızıldeniz sahilinde yer alan, Akabe Körfezi'nde Humus Vadisi'ne kadar uzanan Medyen bölgesinde doğup büyümüştür. Gençliği Medyen halkı arasında geçmiş, onların azgın ve sapık kötülüklerinden uzak yaşamaya dikkat ederek, babasından kalan koyunlarıyla meşgul olup geçimini temin etmişti. Şuayb Aleyhisselam'ın nesli Şuayb bin Mikail, bin Yeşşür, bin Medyen, bin İbrahim Aleyhisselam şeklinde Hazreti İbrahim'e dayanmaktadır. Annesi Lut Aleyhisselam'ın kızı Mikail'dir. Şuayb Aleyhisselam'ın iki kızı babalarına koyunlarıyla ilgilenirken yardımcı olurlardı. Bir gün kızlar koyunları sulamak için kuyu başındayken Mısır'dan çıkıp Medyen'e gelen Musa Aleyhisselam'la karşılaştılar. Kızlarına yardım ederek koyunlarını sulayan Musa Aleyhisselam'a ücretini vermek isteyen Şuayb Aleyhisselam onu evine davet etti. Onu emin, güvenilir bir kimse olarak görüp koyunlarına çoban tuttu. 8 sene koyunlarını gütmesi şartıyla kızı Safura ile onu nikahladı ve Musa Aleyhisselam'ın kayınpederi oldu. Kavmine güzel söz söylemesi, tatlı ve tesirli hitap etmesi sebebiyle kendisine Hatibül Enbiya, peygamberlerin hatibi denildi. Şuayb Aleyhisselam'ın vazifelendirildiği Medyen ve Eyke halkının yerleştikleri yerler, Hicaz'ın kuzeybatısında, oradan Kızıldeniz'in doğu sahiline, Güney Filistin'e, Akabe Körfezi'ne ve Sina Yarımadası'nın bir bölümüne kadar uzanan bölgelerde yer almaktadır. Medyen, Tebük şehri hizasında Tebük'e komşu ve ondan daha büyük bir şehirdi. Eyke ise deniz sahiliyle Medyen arasında bulunan sık ağaçlı, meşelik bir yerdi. Halkına Ashab-ı Eyke veya Ehli Badiye, kır halkı denirdi. Onlar da müşrik ve Medyen halkının özelliklerindeydi. Hazreti Şuayb hem kendi kavmi olan Medyen kavmini hem de Eyke ahalisini Allah'a iman etmeye, güzel ahlaklı olmaya, helale harama uymaya, dürüst olmaya, adaletli davranmaya çağırmış, hileli düzenlerle kazanç elde etmekten sakınmaları gerektiği konusunda ikaz ederek onları Allah'ın azabına karşı uyardı. Fakat azgın Medyen kavmi Şuayb Aleyhisselam'ın sözlerini dinlemeyip ona karşı çıktılar. Güzel ahlakını ve üstün kişiliğini bildikleri halde kendilerini iman etmeye ve doğruluğa çağıran Hazreti Şuayb'ın çağrısını kabul etmeyip inkar eden diğer kavimler gibi kendilerince çeşitli gerekçeler göstererek karşı çıktılar. Ona inananları tehdit ettiler. Şuayb Aleyhisselam bütün sıkıntı, eziyet ve horlamalara rağmen Medyenlileri doğru yola davete devam etti. İbret olarak isyanları sebebiyle helak edilen Nuh Aleyhisselam'ın kavminin, Hud kavminin, Lut kavminin başına gelen azapları ve helak olmalarını anlattı.
inkardan vazgeçip iman etmelerini, mağfiret dilemelerini, aksi halde kendilerinin de isyan edip helak olan kavimler gibi azaba düşeceklerini ve helak olacaklarını açık bir lisanla anlattı. Bunlar, Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöylece bildirilmektedir. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur, olamaz da. Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın. Çünkü ben sizi bir hayır ve bolluk içinde görüyorum. Şüphesiz ben sizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı tam olarak adaletle yerine getirin. İnsanlara eşyalarını, haklarını eksik vermeyin ve yeryüzünde Allah'ın koyduğu sosyal ilkeleri değiştirerek bozgunculuk yapmayın, kargaşa çıkarmayın ve fenalık yapmayın. Ey kavmim, eğer iman eden kimselerseniz Allah'ın bıraktığı helal kar sizin için daha hayırlıdır. Yine de hile yaparsanız ben sizin üzerinize bir bekçi ve azaptan koruyucu değilim. Dediler ki, ey Şuayb! Atalarımızın taptıkları şeylerden ve mallarımızdan istediğimiz gibi harcamaktan vazgeçmemizi senin namazın mı emrediyor? Halbuki sen elbet yumuşak huylu, aklı başında bir adamsın. Şuayb dedi ki, ey kavmim, ya ben Rabbimden bir delille gelmişsem ve o kendinden bana güzel bir rızık, helal kazanç lütfetmişse, bu durumda ona hıyanet edebilir miyim? Size yasak ettiğim şeyleri kendim yaparak size aykırı davranmak da istemiyorum. Sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ancak ona güvenip dayandım ve yalnız ona yönelirim. Ey halkım, bana karşı gelmeniz ve düşmanlığınız sakın sizin başınıza da Nuh kavminin veya Hud kavminin ya da Salih kavminin başlarına gelenin benzeri bir felaketi getirmesin. Lut kavmi sizden pek uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edip yönelin. Şüphesiz ki Rabbim çok merhamet eden, inananları çok sevendir. İnkarda ve hilekarlıkta direnen, Şuayb aleyhisselamın tebliğ ettiği din ahlakını yaşamamakta ısrar eden Medyen halkı, yaptıkları zulümlerin yanı sıra çirkin bir cesaretle Hazreti Şuayb'ı yaptığı tebliğden vazgeçmesi için tehdit ettiklerini ve öldürmek istediklerini, kendisini aşağılayarak hakir, hor ve sözlerini değersiz gördüklerini şu ayeti celilelerden öğreniyoruz. Kavminden iman etmeyip büyüklük taslayan ileri gelenler, ey Şuayb! Seni ve seninle beraber iman edenleri ya kesin kes kasabamızdan çıkaracağız ya da kesinlikle milletimize ve bizim yaşadığımız dinimize dönersiniz dediler. O da biz istemesek de mi dedi. Sonra bilin ki Allah bizi vahiy ile o batıl dininize inanmaktan kurtardıktan sonra eğer sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi dışında o sizinkine dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz ancak Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında hak olan neyse ona hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Dediler ki, ey Şuayb! Söylediğin şeylerden birçoğunu anlamıyoruz ve seni içimizde hakikaten zayıf görüyoruz. Eğer kabilen içinde bulunan 5-10 kişi olmasaydı seni kesin taşlayarak öldürürdük. Sen bizden üstün de değilsin. Hazreti Şuayb'ın da kavminin bu tehdidine karşı cevabı kesin ve açık olmuştur. Şuayb dedi ki, ey kavmim, benim kabilem size göre Allah'tan daha mı üstündür ki ona ve emrine sırt çevirip onların hatırını sayıyorsunuz? Şüphesiz ki Rabbimin ilmi bütün yaptıklarınızı kuşatıcıdır. Ey halkım, gücünüzün yettiğini sonuna kadar yapın. Şüphesiz ben de vazifemi yapacağım. Kendisini rezil eden bir azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Artık o azabı gözleyin. Ben de sizinle beraber onu gözlemekteyim. Şuayb aleyhisselam, azgın Medyen halkının bütün nasihatlerine rağmen, imana gelmelerinden ümit kesince onları Allah-u Teala'ya havale etti ve ''Ya Rabbi, bizimle kavmimiz arasında hakla hüküm ver. Sen hükmedicilerin hayırlısısın.'' diye dua etti. Sonunda doğruluğu, adaleti benimsememekte direnerek, Allah'ı ve peygamberini yalanlayarak, azgınlıklarına ve inananlara karşı düşmanlıklarına devam eden Medyen halkı üzerine Allah-u Teala azabını gönderdi.

Cebrail aleyhisselamın bir sayağısı ve bir zelzele ile onların hepsini helak etti. Hepsi yok oldular. Sanki Medyen diye bir şehir hiç olmamıştı. Onlar o şehirde yaşamamışlardı. Ayet-i Celilelerde Medyen kavminin uğradığı son şöyle haber verilmiştir. Bunun üzerine onları müthiş bir deprem yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöküp cansız kalıverdiler. Şuayb'ı yalanlayanlar. Sanki orada hiç oturmamış gibi oldular. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, işte asıl zarara uğrayan onlar oldular. Nihayet azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle kurtardık. Zulmeden inkarcıları korkunç bir ses yakaladı da yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semud halkının yok olup Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da öyle uzaklaşıp gitti. Medyen halkı kafirlerin kaçınılmaz sonu olan azaba maruz kaldıktan sonra Şuayb aleyhisselamın hissiyatını Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Bunun üzerine Şuayb onlardan yüz çevirip "Ey kavmim, andolsun ki Rabbimin gönderdiği hükümleri size duyurmuştum ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim. Artık kafir bir kavme ne diye üzüleyim?" dedi.

0: Şuayb aleyhisselam ve ona inananlar kurtulup Medine'ye yakın bir yerde yeşillik, ağaçlık ve bolluk içinde bir şehir olan Eyke'ye giderek oradaki insanlara doğru yolu göstermekle vazifelendirildi. Şuayb aleyhisselam Eyke halkını Allahu Teala'ya iman ve ibadet etmeye davet etti. Eyke halkı Şuayb aleyhisselamdan mucize istediler. Şuayb aleyhisselam da çevredeki putlara hitap edip "Rabbiniz kimdir? Ben kimim? Söyleyin," dedi. Taş ve ağaçtan yapılmış cansız birer varlık olan putlar dile gelip "Rabbimiz ve yaratıcımız Allahu Teala'dır. Ya Şuayb, sense Allahu Teala'nın peygamberisin," dediler ve kaidelerinden yere düşüp paramparça oldular. Bu mucize karşısında bazı kimseler imana geldi. İnanmayanlar da azgınlıklarını daha da artırdılar. Şuayb aleyhisselam son defa ikaz edip puta tapmaktan vazgeçmelerini, Allah'a iman etmelerini, ölçü ve tartıda adaletli olmalarını ve her türlü zulümden vazgeçip kurtulmalarını söylediyse de inkar edip inanmadılar. Alay ettiler. "Yalancısın, sihirbazsın, büyülenmişsin," dediler. İman etmeyeceklerini açıkça söyleyip, "Eğer sen doğru sözlüysen bize gökten azap indir," dediler. Şuayb aleyhisselam bu azgın kavmi Allahu Teala'ya havale etti. Allahu Teala onlara isyanları sebebiyle şiddetli bir azap göndererek hepsini helak etti. Önce güneş 7 gün müthiş bir sıcaklık yaydı. Ortalığı kasıp kavuran şiddetli bir sıcaklığa tutuldular. Sular fokur fokur kaynadı. Susuzluktan kıvranıyorlar, sıcak suları içtikçe içleri yanıyordu. Çaresizlikten gölge ve içecek su arıyorlar, bir taraftan bir tarafa koşuyorlardı. 8. gün ufukta koyu gölgeli siyah bir bulut çıkıp yükseldi ve serin bir rüzgar esti. Bunu gören ilkeliler serinlemek için koşup hepsi bulutun altında toplandılar. Onlar bulutun altına toplanır toplanmaz buluttan üzerlerine şiddetli bir ateş indi ve hepsi ateş altında helak olup yeryüzünden silindiler. Eykelilerin helak edildiği bugün Kur'an-ı Kerim'de gölge günü olarak bildirilmektedir. Eyke halkı ve sonları Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Eyke halkı gönderilen peygamberleri de yalanladı. Hani Şuayb onlara demişti ki, "Allah'tan korkmaz, azabından sakınmaz mısınız? Ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Ölçeyi tam ölçün de eksik ölçen ve hak yiyenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanlara eşyalarını, haklarını eksik vermeyin. Yeryüzünde ilahi emirlere karşı bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarıp nizamı bozmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratan Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun." Dediler ki, "Sen ancak iyice büyülenmişlerdensin. Sen de bizim gibi bir insandan başkası değilsin. Doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerdensen o halde üzerimize gökten bir parça düşür." Şuayb, "Rabbim yaptıklarımızı daha iyi bilir," dedi. Böylece onu yalanladılar. Nihayet o gölge gününün azabı kendilerini yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı. Gerçekten Şuayb'ın kavmi olan Eyke halkı da zalim kimselerdiler. Biz de onlardan intikam aldık ve Sodom ve Eyke yerlerinin ikisi de apaçık önünüzde yol üzerindedir. Bu olaydan sonra Şuayb aleyhisselam kendisine uyanlarla birlikte Mekke'ye gidip yerleşti. Orta boylu, buğday benizli biri olan Hazreti Şuayb, hayatının sonuna doğru gözlerini kaybetmiş, ama olarak yaşıyordu. Şuayb aleyhisselam 140 yaşlarındayken Mekke'de vefat etti. Türbesinin Kabe'nin batısında Darun Nedve ile Benusem kapısının arasında olduğu rivayet edilmektedir. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızda burada nihayetleniyor. Bir sonraki programımızda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız efendim.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselam'dan son peygamber

0: Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında.
1: Sen geldin ey Muhammed. Haleflerin, seleflerin, peygamberlerin, İbrahim'in, Davud'un, Musa'nın, İsa'nın ardından. En son sen geldin. İlk yaratılan sen olmana rağmen. Milat 571'i gösterdiğinde Ukba'dan hicret edip dünyaya geldin. Yerler ve gökler, rüzgarlar ve yağmurlar, boranlar, bolayırlar, güneşle ay şahit oldu. Musa seni müjdeledi, Ahmet. İsa seni müjdeledi, Farakli. Gelecek, gelecek, gelecek. Göklerden son kurtarıcı gelecek. Makam-ı Mahmud'un sahibi, gökte hakkın, yerde halkın övdüğü, övündüğü en temizi, Muhammed, sen geldin. En son sen geldin ve bize müjde verdin, müjdeledin, ümmetim dedin, başka bir şey demedin.
2: Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. İlim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.
3: Resul Efendimizin başarısının kaynakları nelerdi? Yani nasıl bir yol izledi de o başarıyı sağladı? Burada öncelikle liyakate önem verirdi Resul Efendimiz. Yani devlet yönetiminde, tabii ilk dönemde Medine'ye geldiklerinde İslam toplumu daha küçük bir toplumdu. Bu zamanla geliştiğinde bu defa hem yöneticilik, hem yargı sistemi, hem mali sistem, vergiler, askeri sistem, ordunun kurulması ve benzeri devlet organlarında yöneticilik görevi yapacak veya vazife alacak insanların tayininde Resulullah Efendimiz öncelikle liyakati esas alıyordu. Burada da yakın insanlar, kendisine yakın olanlar, sevdiklerini değil, hatta yaşlı olanları değil, layık olduktan sonra genç insanları, kendisine akraba olmayan uzak insanları tayin ediyordu görevlere. Mesela Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman olan, daha yeni Müslüman olan 17-18 yaşlarında Attab bin Esid'i Mekke valisi yaptı. Yani düşünebiliyoruz, Mekke gibi önemli bir şehre, öteden beri çok büyük önem taşıyan Kureyş aristokrasinin merkezi, Arabistan yarımadasının öteden beri dini ve ticaret merkezi olan Mekke'ye hem yeni Müslüman olmuş hem 17-18 yaşlarında genç birini vali tayin ediyor. Yemen'e gönderdiği Muaz bin Cebel yine o yaşlarda. Hazreti Ali yine o yaşlardayken, 20 küsur yaşlarındayken bu tür görevlere getirilmiş. Mesela kendisine Hazreti Abbas amcası gelip bir valilik vermesini istiyor. Olmaz diyor. Bunu reddediyor. Mesela Ebu Zer el-Gıfari gibi çok büyük bir sahabi gelip Resulullah Efendimiz'den o da valilik istiyor. Ona da aynı cevap veriyor. Diyor ki ben kendim için ne arzu edersem senin için de onu arzu ederim. Bu bir emanettir, sen bunu yürütemezsin diyor. Bırak yöneticiliği diyor hatta ona. Sen bir yetime, bir öksüze bile vasi olma diyor. Yani tek bir insanı bile sen yönetemezsin diyor. Yani bu yaratılışınla, bu karakterinle, bu özelliğinle. Yani Ebu Zer el-Gıfari'nin çok büyük bir insan olduğunu biliyoruz. Resulullah Efendimiz onun bu özelliklerine de vakıf ve kendisini de çok seviyor. Ama yöneticilik ayrı şeydir diyor. Bununla ilgili bazı şeyleri okuyabiliriz yani Resulullah Efendimiz'in talimatlarından. Mesela şu örneği de söylemek gerekiyor. Resulullah Efendimizin rahatsızlığı, hastalığı sırasında, vefatı öncesinde mesela Üsame bin Zeyd'i bir ordunun başında kumandan tayin etmişti o sırada. Yani o sırada 18 yaşlarındaydı. O ordunun içinde o 18 yaşındaki

0: kumandanın ordusu içinde büyük sahabiler de vardı. Ama görevi ona vermişti Resul Efendimiz. Bir ikinci şeyi, özelliği danışmaydı. Yani başarısının temelindeki ikinci bir özellik danışmaydı. Ashabıyla önemli konularda danışır, onların görüşlerine önem verirdi. Ve mesela Uhud Savaşı öncesinde en çok bilinen uygulamalardan biri odur. Savaşın Medine içinde mi dışında mı yapılması konusunda Resulullah Efendimiz savaşın Medine'de yapılması, düşmanın Medine'de karşılanması taraftarıydı. Fakat bazı önde gelen sahabiler, Hazreti Hamza başta olmak üzere ve diğer bazı genç sahabilerin ağırlıklarını koymasıyla Uhud şehir dışında yapıldı ve kaybedildi. Bir mağlubiyetle sonuçlanan bir savaş oldu. Bunu bile bile Resulullah Efendimiz sadece danışmanın ne kadar önemli olduğunu göstermek için kabul etti. Oysa kabul etmeyebilirdi peygamber olarak. Yani biz çıkmayacağız, burada kalacağız dediği zaman ona kim itiraz edebilirdi? Ondan sonra dönülmüyor. Yani onlar pişman oluyorlar. Hazreti Peygamber'i Medine dışına çıkmaya zorladıkları için bir bakıma Hazreti Peygamber namazdan sonra evine girip zırhını giyip çıktığı için artık bir peygamber zırhını giymişse savaşmadan onu çıkarmak uygun değildir deyip savaşa devam kararı alıyor. Ve bazı hadislerde Resulullah Efendimiz iyi niyetli, salih bir yöneticiye Allah'ın iyi yardımcılar nasip edeceğini, kötü niyetli yöneticilere de Allah'ın kötü yardımcılar nasip edeceğini, onu yoldan çıkaracaklarını, iyilere de iyi yardımcılar nasip edip ona yardım edeceklerini açıkça belirtmiş Resulullah Efendimiz. Hazreti Ömer'in, Hazreti Ebu Bekir'in kendisinin yardımcıları olduğunu da açıkça ifade etmiş. Bir başka husus, başarısındaki önemli bir husus, kendisini toplumun diğer fertlerinden hiç ayırmamasıdır. Yani bir yöneticiyle yönetilenler arasında hiçbir engel tanımamasıdır. Bir yöneticiyle yönettiği insanlar arasında engel konulmasını hiç hoş karşılamamıştır. Hatta böyle yapan birinin sonunun çok ağır olacağını, Allah'ın rahmet kapılarının da ona kapanacağını ifade etmiştir. Yani bu da büyük bir tehdittir. Yönetenlerle yönetilenler arasında engel koymak, insanların dertlerini, sıkıntılarını kendilerine ulaştırmalarına mani olmayı da bu kadar büyük bir şey olarak görmüştür. Bir başka husus, denetim. Devlet işleriyle ilgilenen insanları, valileri, ondan sonra vergi memurlarını sıkı bir şekilde denetlerdi. Onların halkın malından alacakları bir iğninin bile büyük bir günah olduğunu, vebal olduğunu sürekli onlara tekrar ederdi, söylerdi. Hatta bir vergi memurunun dönüşte işte bunlar size getirdiğim mallar, bunlar da bana verilen hediyeler dediği zaman o hediyeleri onun hak etmediğini, anasının evinde otursaydı kendisine o hediyelerin gelip gelmeyeceğini sorduğunu biliyoruz. Yani bu da bir belli bir makamı kullanarak belli bir takım imkanlara sahip olmanın gayrimeşru bir kazanç olduğunu da Resulullah Efendimiz bu şekilde dile getirmiş. Bir yöneticinin başarılı olması ne demek? Toplumu veya görevi neyse o görevini hakkıyla yerine getirmesi demektir. O görevi hakkıyla yerine getirmişse başarıya ulaşmış demektir. Resulullah Efendimiz'i biz Medine dönemindeki hayatına özellikle baktığımızda bunu yabancı ilim adamları da yani açık şekilde dile getiriyorlar. Özellikle Montgomery Watt diyor ki o vefat ettiğinde diyor onun bıraktığı devlet hiçbir sarsıntıya uğramadı diyor. Ve kısa çeyrek asır içinde de dünyanın birçok yerine yayıldı. Onun asıl başarısını burada görmek lazım. Öyle bir devlet kurmuştu ki, öyle bir toplum kurmuştu ki, öyle insanlar yetiştirmişti ki onun ölümüyle herhangi bir sarsıntı meydana gelmedi diyor. İşte asıl başarı buradadır diyor. Resulullah Efendimizin tabi yönetici olarak bir devlet başkanı olarak o gününkü toplumunda özellikler bu şekilde.
1: Sen sevgililerin en sevgilisi. Sen şahikalarda parıldayan kuzey yıldızı. Sen Muhammed'sin. En çok methedilensin. Sen öğretensin. Dudaklarından kelamullah dökülen. Ey sevgili, sen doğdun, ay doğdu üzerimize.
0: Şimdi Resul Efendimizin başarısında askeri şahsiyetinin yeri neydi, önemi neydi? Hepimizin bildiği gibi Mekke döneminde Müslümanlar büyük baskıya maruz kaldılar. Bunun için yurtlarından çıkarıldılar. Malları, mülklerini bırakarak Medine'ye göçtüler. Takdir edilir ki herhalde herkes, her insan ve her toplum kendisini koruma hakkına sahiptir. Medine'ye geldikten sonra da müşrikler onların yakasını bırakmadılar. hem orada

0: oradaki Yahudi kabilelerine hem de daha Müslüman olmayan Arap kabilelerine mektuplar göndererek Müslümanları himaye etmemelerini istediler. Ultimatum verdiler. Eğer devam ederlerse bu himayeye, onlarla savaşacaklarını da söylediler. Müslümanlar da sayıları sınırlı da olsa bir toplum meydana getirmişlerdi ve baş düşmanları Mekke müşrikleriydi. Onlar da bu Mekke müşriklerine karşı kendilerini koruma hakkını kullandılar. Bu çerçevede Resulullah Efendimizin savaş stratejisinde en önemli unsurun şu olduğunu açık şekilde görüyoruz. İnsan kaybına yol açacak şeylerden son derece uzak durmak. Mesela bununla ilgili olarak öncelikle Mekke'yi diğer kabilelerden izole etmek. Mekke'nin ticaret yollarını kesmek. Yani ekonomik yönden güçsüz bırakmak için tedbirler aldı. Biliyorsunuz Mekke Suriye ile ticaret yapıyordu kuzeye doğru. O da Medine'den geçer. Medine'nin yakınlarından geçiyordu. Ve Resulullah Efendimiz etrafa seriyeler göndererek onları iktisaden izole etmek, güçlerini zayıflatmak için tedbirler aldı. Birincisi buydu. İkincisi bir ordu teşkili gerekiyordu. Çünkü savaş söz konusu, zaten hicretle birlikte bir düşmanlığın olduğu belli ve düşman da belli. Bir savaş söz konusu. Resulullah Efendimiz her sene 15 yaşına gelen sahabileri yazardı. Ondan daha küçük olanları orduya kaydetmezdi. Ve çevrede başarılı bir siyasi hareketin, bir stratejinin dayandığı bütün şeyler Resulullah Efendimiz kullandı. Mesela çevreyi tanımak, insan kaynaklarını, diğer maddi kaynakları en verimli şekilde kullanmak, düşmana karşı sürekli inisiyatifi elinde tutmak. Mesela Resulullah Efendimizin savaşlarının çoğuna bakarsak bunların hepsi düşmanı şaşırtan taktiklerdir. Sürekli inisiyatifi kendi elinde tutmuş. Diyelim sadece Uhud veya işte Hendek Savaşı'nda düşman Müslümanların üzerine gelmişse de onlarda bile Resulullah Efendimiz inisiyatifi eline geçirmeye çalışmıştır. İzlediği bir başka husus, düşmanı şaşırtıcı yollar denemesi. Yani bir yere sefer düzenleyecekse aksi istikametlere bir takım birlikler sevk ederek düşmanın dikkatini dağıtması. Bu da önemli bir taktikti Resulullah Efendimiz tarafından kullanılan. Bir başka husus, ordudaki askerlere, ordudaki mahiyetinde bulunan insanların sosyal dertleriyle, ailevi dertleriyle ilgilenirdi. Savaş sırasında her yerde, her zaman. Kendisini hiçbir zaman onlardan farklı görmezdi. Mesela Hendek Savaşı sırasında bizzat kendisi hendeyi kazıyordu ve toprak taşıyordu. Kendisinin yüklenmediği bir sorumluluğu onlara yükletmiyor. Mesela Medine'nin ilk dönemlerinde gönderdiği seriyelerin hepsinin kumandanı ve seriye mensupları hepsi muhacirlerdendir. Yani Medinelilerden ilk dönemde seriyelere kimseyi katmamış. Neden? Çünkü Mekke'den gelen Müslümanlarla birlikte, muhacirlerle birlikte zaten ortak bir hayatlarda bir sorumluluk yüklenmişlerdi. Henüz Medinelileri böyle bir sorumluluk altına vermek istemedi. Önce muhacirlerle bu işi halletti. Mesela başka bir özelliği Resulullah Efendimiz'in askeri kişiliğini ön plana çıkaran gizlilik. Yani savaş sırasında gizliliğe çok önem verirdi. Mekke fethi hazırlıkları başladığında Hazreti Ayşe de bilmiyordu nereye gidileceğini, ordunun için hazırlandığını. Hazreti Ebubekir de bilmiyordu. Hazreti Ebubekir Resulullah Efendimiz'e sormaya edep tavrı sebebiyle soramadığı için, teeddüp ettiği için gelip Hazreti Ayşe'ye soruyor. O da bilmiyorum diyor. Ve orduya katılacak olanları, Resulullah Efendimiz orduya katılacak olanları yolda katılmalarını istiyor. Bu sırada da kuzeye doğru başka bir birlik sevk ediyor. Kimse Mekke'ye gidileceğini bilemiyor. Yolda gittikçe haber veriliyor ve diğer Müslümanlar kendi kabilelerinin topraklarından geçerken orduya katılıyorlar. Nihayet eskiden adı Merruz Zehran, bugün Cumum olan Mekke'ye 28 kilometredeki bir düzlük var. Oraya geliniyor. Müşrikler Mekkelere ancak o zaman seferin kendilerine yönelik olduğunu öğrenmiş oluyorlar. Orada da şunu yapıyor Resulullah Efendimiz. 10 bin askere emrediyor, 10 bin tane ateş yakılıyor. O alan, yani açık havalarda Mekke dağlarından görülebilecek bir yerdir. 28 kilometre, 30 kilometre uzak olmakla birlikte böyle bir açık bir alandır. Bununla yapmak istediği şudur. Mekkelileri psikolojik olarak çökertip mukavemet etmelerini önlemek ve sonuçta kan dökülmesini önlemektir. Ebu Süfyan'ı, ya onu bu ordunun geçeceği yere götürmesine Hazreti Abbas'a emrediyor. O da bu Müslüman ordusu ne kadar büyük olduğunu görünce zaten mukavemet edemeyeceklerini, karşılık veremeyeceklerini orada anlıyor. Bir de Resulullah Efendimiz karşısındaki insanı rencide etmekten ziyade onların hatırını hoş görmek, onları yüceltmek, onurlandırmak isteyen bir insandı. Mesela Ebu Süfyan'a şu imtiyazı veriyor orada. Diyor ki Kabe'ye giren güvendedir, emniyettedir diyor. Ebu Süfyan'ın evine giren de emniyettedir diyor. Bak burada hem Mekke'nin liderini onurlandırıyor. Yoksa bir galip olarak burnunu yere sürtmüyor, yani ezmiyor. Onu onurlandırıyor. Diyorlar ki bu defa bunun üzerine Hazreti Abbas söylüyor. Ey Allah'ın Resulü, şeyin evi ne kadar ki, kaç insan alır Ebu Süfyan'ın evi? Bunun üzerine diyor ki Mekke'de diyor kendi evine girip kapısını örten bütün insanlar güvendedir. Hiç kimseye bir şey yapılmayacak diyor. Şimdi ordu Mekke'ye doğru giderken, yani bu bir tek örnek bile, bakın bu Mekke fethi örneği bile yani muazzam derslerle doludur. İlerlerken Ensar'ın kumandanı Sa'd bin Ubade Hazretleri, büyük sahabi, bakın Ensar'ın da kumandanı, Medine'li Müslümanların kumandanı, şöyle bir söz sarf ediyor. Diyor ki bugün diyor haramların helal kılındığı gündür, yani ganimet alacağımız gündür diyor. Bugün diyor Allah'ın Mekke'nin başını öne eğeceği bir gündür diyor. Mekke'yi zelil edeceği bir gündür diyor. Bu haberi duyan bazı sahabiler, diğer sahabiler, özellikle Mekkeliler, Hazreti Ömer, Resulullah Efendimiz'e bu haberi ulaştırıyorlar. Diyorlar ki Sa'd bin Ubade şöyle bir söz söyledi radıyallahu anh. Resulullah Efendimiz'in tavrı ne oluyor biliyor musunuz? Hayır diyor. Allah asıl bugün Mekke'yi şereflendirecek diyor. Asıl Mekke'nin başını bugün yüceltecek diyor. Ve hemen emrediyor, Sa'd bin Ubade gibi bir sahabiyi kumandanlıktan azlediyor. Medineli Müslümanların temsilcisi olan kumandanı görevinden alıyor. Bakın ne önemli şey. Onun yerine kimi tayin ediyor dersiniz? Onun oğlunu tayin ediyor. Sa'd'ın oğlunu tayin ediyor. Kays bin Sa'd'ı tayin ediyor. Bakın böylece onun o yaptığı yanlıştan dolayı asla onun yaptığı o tavrın affedilebilir bir tavır olmadığını göstermek için onu görevden alıyor. Medineli Müslümanların gönlünü hoş tutmak için de yine onun oğlunu, yine Medineli birini onların başına tayin ediyor. Ondan sonra Mekke fethediliyor. Ufak tefek bir iki çatışma dışında bir şey olmuyor. Sonra Resulullah Efendimiz Mekkelileri Kabe'nin etrafında topluyor. Ve çıkıyor Kabe kapısının önüne. Diyor ki size ne yapmamı bekliyorsunuz? Şu cevabı veriyorlar. Kerim oğlu Kerim diyorlar. Yani cömert oğlu cömert, soylu oğlu soylu. Senden biz ne bekleriz? Cömertlikten, soyluluktan başka ne bekleriz diyorlar. Ve bunun üzerine Resulullah Efendimiz o meşhur sözünü söylüyor. Hepiniz serbestsiniz diyor, hepiniz hürsünüz diyor. Bu tavırdan dolayı o gün ve ertesi gün Mekke'nin hepsi Müslüman oluyor. Bu arada ne oluyor diyorsunuz? Ne olabilir? Şöyle bir şey oluyor. Medinelilerin arasında, bu defa Ensar arasında bir söz dolaşıyor. Bir endişe, bir korku dolaşıyor. Allah Resulü diyor hemşerilerini affetti. Kendisine bu kadar kötülük yapmalarına rağmen, kendisini şehirlerinden kovmalarına rağmen onları çok alicenap bir şekilde affetti diyorlar. Acaba Mekke'de mi kalacak? Bizi terk edecek mi diyorlar. Tabi Resulullah Efendimiz bu sözü duyuyor. Hemen emrediyor, toplanıyorlar onlar. Ensara diyor ki andolsun diyor. Böyle bir şey yaparsam diyor benim adımın anlamı ne olur diyor. Değil mi? Muhammed ne demek? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem övgüye değer bütün vasıfları kendisine toplayan insan demek. Övgüye değer bütün vasıfları kendisine toplayan insan demek. Bunun içinde vefa da var, şu da var, bu da var, hepsi var. Güzel vasıfların hepsi var. Eğer diyor ben sizi böyle sizin dediğiniz gibi Mekke'de kalırsam, sizi yalnız bırakırsam benim adımın anlamı ne olur? Ben Muhammed'im diyor. Ben Allah'ın elçisiyim diyor. Benim hayatım da sizinleydi, ölümüm de sizinle olacaktır diyor. Ve tabii buna çok seviniyorlar Medineli Müslümanlar. Resulullah Efendimiz bunu yapmakla ne yaptı? Bir kere kendi halkı onu ülkesinden, şehrinden çıkarmışken kendisine kucak açan o insanlara vefasını gösterdi. Bir. İkincisi, İslam devletinin birliğini sağladı. Eğer o zaman şeye dönseydi kesinlikle bir bölünme meydana gelecekti. O da yine siyasi bir basiret ve ileri görüşlüğün bir eseriydi.
1: O son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. İlim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Hilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ül Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

nerede ne arıyorsun divane gönül? Bu gönül, ah bu gönül, vah bu gönül. Nerede ne arıyorsun divane gönül? İnsanın sinni 90'a varır da bu gönle gem vurulmaz, uslanmazmış efendim. Ne usanır ne uslanır. Dizinde takat, gözümde fer. Kalmaz, sesi titrer. Efendim biri üç görür, iki de değil, şaşı da değil. Titremedik yeri yoktur ama gönül kocalmaz ve hep arar. Nerede ne arıyorsun divane gönül? Dinle bir kendini anlamak için. Yine öze ineceksin, kendine bakacaksın, değil mi? Dinle bir kendini anlamak için. Nasıldı muhterem dinleyenler? Mısri'den bulan özünü, gören yüzünü, bir yüzü dahi görmek dilemez. Huslatta olan, hayrette kalan, aklın diremez, kendin bulamaz. Aşık ola gör, sadık ola gör, cehdeylemeyen menzil alamaz. Her şam-ı seher oğutlara yanar, hem benzi solar, ağlar gülemez. Meftun olalı, mecnun olalı, bu Mısri dahi akla gelemez. Bulan özünü demiş, dinle bir kendini anlamak için. Sen bir ruhsun, kalbin ruhuna bağlı. İrade elinde, yönmemek için. Ruh haktan, pak, temiz. Tanıyabildin mi sendeki seni? Bütün vücudunu, bu nazik teni. Allah şahit etmiş ruha bedeni. Kimseyi kimseden sormamak için. Değil mi efendim? Yarın gidince, aman o benim elim, ayağım, gözüm, yok. Hepsi sırayla. Ne oldu, ne bitti? Hepsine ha, gözü diyecek ki, şu el diyecek ki, bu aman ha, dikkat edin. Dikkat edelim efendim. Sana akıl fikir bir mantık vermiş. Senin gözün ile dünyayı görmüş. Allah sevenlerin gönlüne girmiş. Kulumdan uzakta durmamak için. Şah damarımızdan daha yakın. Sevip sevilmesi gayet tatlıdır. Garibimin sevgiler farklı farklıdır. Bu hak ruhumuzla irtibatlıdır. Sır etmiş kendini görmemek için. Efendim, hemen buracıkta bir hatırlatmada bulunayım. Dinlediğimiz bir ilahinin sözleri. Zamanımızdan muasır bir şairimiz yazmış. Sevgiler farklı farklıdır. Çok güzel. O sevgi baht olmuş ezelden bize. Sizde bir türlü, bizde bir türlü. İnşallah bir başka programda bu nutku şerifi, bu güzel sözleri de pay ederiz. Alaca düşmüş gördüğümüze diyor. Farklı farklı. Ya ama neticede hepsi Hakk'ın tecellisi, Hakk'ın ikramı. Böyle bir türkü Ozan'dan, Neşet Ertaş'tan dinledik. Dinleyerek feda edelim. Hoş kalın, hoşça kalın, hoşça bakınız zatınıza.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler Engin ol gönülde.

0: Arkadaşını affet. Affettiğini hatırlatma ve hatırlama.
1: Şeyh Şami. Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Su dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, derviş olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, Tur dağında Musa ile, elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Derdi pet çok Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile, ol Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Hamd ile şükrullah ile, vasf-ı külhüvallah ile, daima zikrullah ile çağırayım Mevlam seni. Yunus söyler diller ile, hakkı seven kullarıyla, ol fahri bilenler ile çağırayım Mevlam seni.

ihtiyaçlarımı gören ve beni barındıran, yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bana ikram edip ikramını bol kılan, veren ve verdiğini bol kılan Allah'a hamdolsun. Her hal üzerine Allah'a hamdolsun. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi ve her şeyin ilahı, ateşten sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnfak Allah'ın vermek lütfunda bulunduğu nimetlerden yerli yerinde yine Allah Teala'nın peygamberimizin infak edilmesi gerektiğini söyledikleri yerlerde harcamaktır.
2: Evet.
1: Demek ki bir kelimenin yahut da bir harcamanın infak olabilmesi için önce ibadet niyetiyle, yani Allah rızası için verilmesi lazım. Eğer Allah rızasını düşünmeden verecek olursanız bunun adına infak denmez, harcama denir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de var. Kimi insanlar insanlara gösteriş için, riya için verirler. Bunun hiçbir ibadet değeri, kıymeti yoktur. Zaten onun karşılığını da dünyada alıyor, itibar görüyor vesaire diyor, falan diyor, filan diyor. Onun için de Allah Teala onlara bir ecir vermiyor. Hatta gösteriş, riya yaptıkları için de cezayı gerektiren bir fiil işledikleri için de cezalandırılacaklar tabiatıyla. Şimdi evet, asıl olan Allah rızası için yapılmasıdır. Yoksa insanlar için yapılıyorsa evet, verilen insanlar istifade ederler ondan. Ama veren dünyalık da kendisi itibar kazanır. Fakat ahirette bir sevap kazanamaz. O bakımdan da bunun adına infak denmez. Demek ki infaktan maksat Allah rızasını düşünerek, ibadet niyetiyle, sevabını da Allah'tan umarak, insanlardan karşılık beklemeden ve de karşılıksız verilendir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka vermek gerekir. Bineğine binmek isteyen kişiye yardım etmek veya eşyasını bineğine yüklemek sadakadır. Güzel söz ve namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır. İki nimet vardır ki insanların birçoğu bunları değerlendirme konusunda aldanmışlardır. Sıhhat ve boş vakit. Her iyilik bir sadakadır. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran,

0: Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye ister misiniz?
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyurmuş ki sükût de ibadettir. Sükût de bir ibadettir. O ibadeti de yapmak için konuşmayı da mümkün olduğu kadar azaltıyor. Manasız ve boş, yersiz ve lüzumsuz konuşmamak önemli bir kaide oluyor. Bu çeşit konuşmalara ma la ya'ni deniliyor. Ma la ya'ni demek yani bir mana taşımayan, bir mana taşımayan boş, muhtevasız sözler demek. Mala yani terk etmesi gerekiyor. Tabi zaruri konuşmasını yapacak. Gerekli konuşmalarını yapacak. Efendim faaliyetlerini sürdürmesi için lazım olan konuşmalar, hanımıyla iş münasebetlerinde daha başka yerlerde konuşmaları yapacak ama mala yani terk edecek. Sükutu ihtiyar edecek. Tefekkürü böylece arttıracak bir faaliyet olmuş oluyor. Çünkü çok konuştuğu zaman insan konuşması nispetinde hata ihtimali de artıyor. Yüzdesi efendim konuştukça artıyor.
1: Dostça bir tavsiye. Akra dinliyorsunuz.
3: Sakın terk edepten. Şair Yusuf Nabi, Resulullah'a saygısını ifade etmek için hac yolundayken yazdığı bu şiirin Medine'ye vardıklarında Ravza'nın minarelerinden yankılandığını duyunca dehşete kapılır. Sakın terk edepten, kuy-i mahbubi hüdadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Akır FM'de yeni bir programla da huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ve şu anda gönülleri bizlerle olan tüm dinleyenlerimizi hürmet ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, kelam-ı ezeliğinin idrak edilmesinin ve ezberlenmesinin yanı sıra düzgün kıraat edilmesi de büyük bir önem teşkil ediyor. Nitekim Kur'an'ı tertille oku. Ayeti bunu nazara veriyor. Kureyş'in reislerinden Ebu Cehil, Ebu Süfyan ve Ahnes birbirlerinden habersiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evinin yakınına gizlenirler. Zira Efendimizin evinde ne olup bittiğini tetkik etmek isterler. Bir müddet sonra onun Kur'an-ı Kerim okuyuşuna dikkat kesilirler ve tan yeri ağrana dek bu sesi dinlemekten alıkoyamazlar kendilerini. Gün ışığında yerlerinden çıkarlar. Gizlice oradan uzaklaşmak isterlerken de birbirlerine rastlarlar. Bu durumu nasıl açıklayacaklarını bilemezler elbette. Sonra bir daha böyle yapmamak üzere sözleşip ayrılırlar. Ancak ertesi iki gecede birbirlerini aynı halde yakalarlar. İlahi kelamın cazibesine kapıldıklarını itiraf edemezler ama Ebu Cehil şu itirafı yapmaktan da kendini alamaz. Bizler ve onun kabilesi bugüne kadar at başı giden bir şeref yarışı yaptık. Şimdi onlar kendisine vahiy gelen bir peygamber çıkardılar. Biz onun gibisine nasıl erişebiliriz? Vallahi ona asla inanmayız ve asla tasdik etmeyiz. Kur'an'ı okumaktan gaye sadece güzel sesle okumak değil, aynı zamanda kıraat imamlarının belirlemiş olduğu kurallara uyarak, onu düşünerek ve anlayarak okumaktır. İbn-i Mesud Hazretleri konuyla alakalı şöyle der: şiir söyler gibi Kur'an okumayın, çürük hurma atar gibi dağıtmayın. Onun incelikleri üzerinde durun, kalbinizi onunla harekete geçirin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da Furkan suresinde, küfre sapanlar, inkar edenler, bu Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi dediler. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirelim diye böyle peyderpey indirdik. Hem de onu tertil üzere tefekkür için bir okuyuşla okuduk buyurmuştur. Efendim, bir kıraat üstadı Kur'an-ı Kerim'e olan muhabbetini ve kıraat ilmiyle meşgul olanlara tavsiyelerini şu cümlelerle dile getiriyor. Her gece uykuya

diye koyarken başımı yastığa, günümü geçirdiğim dostum gelir aklıma. Uykularım kaçar, harfler, kelimeler, cümleler yayılır dünyama. Hiçbir harf böyle sırlarla dolu, hiçbir kelime böylesine şerefli ve hiçbir cümle böylesine sonsuz ikram sahibi olamaz. Her harfi alası sonsuz esrar, her kelime-i şerifi sonsuz mana, her ayeti kerimesi sonsuz kerem ve idraki mümkün olmayan mucizeler deryası. Öyle bir kitap ki şan-ı azim, Kur'an-ı azimüşşan, o tüm insanlığın kitabı. Tahsil için dökülen her gözyaşı ve her ter damlasına, paha biçilemeyen inciler deryası. Öyleyse önü aşk, sonu aşk, aşktır hem ortası. Unutma, sana artık Kur'an ehli denildiğinde, aşktan İmam-ı Azam gibi uykuların kaçmalı. Mevlana gibi aşkın sarhoşluğu seni senden almalı. O hayat rehberi bir kitaptır. Sadece ezberinde kalmayıp, tüm hayatına yayılmalı. Sevgili dinleyicilerimiz, İslam ve Kur'an ilimlerinin eğitim ve öğretiminin yapıldığı İslam dünyasında, yüzyıllar boyu diğer ilimler gibi kıraat ilminin de tedrisatına devam edilmiş ve bu sahada pek çok ilim adamı yetişmiştir. Kıraat imamı olarak adlandırılan ilim adamlarının her birinin rivayet ve tariklerinin ittifakla temsil ettiği okuyuşa kıraat, 7 veya 10 kıraatten her birinin kendisine dayandırıldığı kimseye de imam deniyor. Bir imama ait raviye yani talebesine nispet edilen kıraat farklılığına rivayet, bu rivayeti nakleden yani kıraat imamlarından birisinden kıraat rivayet eden kişiye de ravi adı veriliyor. Ayrıca ravilerin ravileri arasındaki farklı nakillere de tarik tabiri kullanılmıştır. Kıraatleri bilen kimseye kurra, bunları sözlü olarak nakledip okutan kimseye mukri denildiğini de hatırlatmak isteriz. İslam dünyasında ünlü olan 7 okunuş şeklinin imamları: Ebu Abdurrahman Nafi bin Ebu Nuaym, Abdullah bin Kesir el-Mekki, Ebu Amr bin el-Ala el-Basri, Abdullah bin Amir et-Dimaşki, Ebu Bekr Asım bin Ebin Necud el-Kufi, Ebu Ammare Hamza bin Habib ez-Zeyyad el-Kufi, Ali bin Hamza Ebul Hasan el-Kisai'dir. Yedi okunuş şekline daha sonra 3 okunuş şekli daha eklenmiş ve buna da kıraat-ı aşere denmiştir. Bu 3 yeni okunuşun imamları ise Halef bin Hişam el-Bezzar, Ebu Cafer el-Mahzumi el-Medeni, Ebu Muhammed Yakup bin İshak el-Hadremi el-Basri'dir. Dünyada genellikle Türkiye'deki gibi kıraat-ı asım ve rivayeti hafz tariki okunur efendim. Dilerseniz bugün Asım kıraatiyle okunan bir aşr-ı şerifi İsmail Coşar'dan dinleyelim.

Asım kıraatiyle okunan Aşr-ı Şerif'i İsmail Coşar'dan dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın bu son bölümünde kıraat ekollerinin kurucusu olan 10 kıraat imamı hakkında özet bilgiler vereceğiz. Nafi bin Abdurrahman. Kıraat imamlarının tartışmasız en önde geleni Nafi bin Abdurrahman'dır. Nafi bin Abdurrahman aslen İsfahanlıdır. Medine kıraat imamıdır. Kıraat tahsilini Medine'de yaptı ve 70 kadar tabiinden kıraat aldı. Yaşadığı dönem içerisinde kendisinden çok sayıda insan kıraat okumuş ve almıştır. Endülüslü kıraat ve dil alimi Mekki bin Ebi Talip el-Kaysi, Nafi ve Asım kıraatlerini, kıraatlerin en evlası, senedi en sağlam olanı ve Arapça bakımından en fasihi kabul eder. Fesahatta bunları Ebu Amr ve Kisai'nin kıraatleri takip eder. Nafi bin Abdurrahman 785 yılında Medine'de vefat etmiştir. İbni Kesir. Aslen İranlı olan Ebu Mabed Abdullah bin Kesir bin Amr ed-Dari 665 yılında Mekke

Mekke'de doğdu. Kıraati Mücahit bin Cebr, Dirbas, Abdullah bin Es-Saib, İkrime el-Berberi ve Muhammed bin Kays bin Mahreme'den okudu. Onun kıraatinin güvenilirliği üzerine Mekkelilerin icması vardır. O hem Mekke'nin karisi hem de Mescid-i Haram'ın mukrisiydi ve bu vasfı vefatına kadar devam etti. İbni Kesir'in kıraati Ahmet bin Muhammed el-Bezzi ve Muhammed bin Abdurrahman Kumbül rivayetleriyle günümüze kadar intikal etmiştir. Ebu Amr bin Ala, Ebu Amr Zeban bin el-Ala bin Ammar el-Mazini el-Basri, Arap asıllı olup 689 yılında Mekke'de doğdu. Tahsil hayatını Mekke, Medine ve Basra'da geçirdi. Ebu Amr kıraat ilmini Mekke'de Mücahit bin Cebr, Said bin Cübeyr, Ata bin Ebi Rebah, İkrime bin Halid İbni Kesir, Medine'de Yezid bin Ruman, Şeybe bin Nisah ve Ebu Cafer el-Kari, Kufe'de Asım bin Behtele, Basra'da Yahya bin Yamer, Nasr bin Asım ve Hasan-ı Basri gibi tanınmış alimlerden okudu. Ebu Amr ömrünün son yıllarını Basra'da geçirmiş olmasına rağmen bir vesileyle gittiği Kufe'de vefat etmiştir. İbni Amir, Ebu İmran Abdullah bin Amir bin Yezid el-Yahsubi aslen Yemenli Arap bir aileye mensup olup bugünkü Ürdün'de dünyaya geldi. 9 yaşında Şam'a gitti ve vefatına kadar burada yaşadı. Muaz bin Cebel, Ebu Derda ve Fedale bin Ubeyd'den kıraat okudu. Hazreti Osman'dan bizzat Kur'an dinledi. Asıl kıraat hocası Hazreti Osman'dan Kur'an öğrenmiş bulunan Mugire bin Ebu Şihab el-Mahzumi'dir. Asım bin Behtele, Ebu Bekir Asım bin Ebin Necud Behtele el-Esedi el-Kufi, Muaviye döneminde Kufe'de doğdu. Sahabeden Haris bin Hasan el-Bekri ve Ebu Rimse Rifa bin Yesribi ile görüşmesi nedeniyle tabiinden kabul edilir. İmam Asım genç yaşta kıraat ilmine ilgi duydu ve çok güzel sesi ve okuyuşuyla kısa zamanda dikkatleri üzerine çekti. Asım bin Behtele'nin kıraat ekolü günümüze kadar ulaşmıştır. Ülkemiz başta olmak üzere farklı İslam ülkelerinde Asım kıraati okunmaktadır. Hamza bin Habib, Ebu Umare bin Hamza bin Habib bin Umare Ez-Zeyyad Et-Teymi El-Kufi 699 yılında Kufe'de doğdu. Erken yaşta kıraat eğitimi almış ve 15 yaşına geldiğinde kıraatte iyi bir seviyeye çıkmıştır. Bir süre imamlık yapmışsa da daha çok yağ ticaretiyle meşgul olmuştur. Kendisinden Süleym bin İsa el-Hanefi, Aiz bin Ebu Aiz, Şuayb bin Harp ve Kisai gibi ünlü alimler kıraat almışlardır. Kisai, Ebu'l-Hasan Ali bin Hamza el-Kisai el-Kufi, İran asıllı olup 737 yılında Kufe'de doğdu. 805 yılında Reyn Rembuya köyünde vefat etti. Kisai, İmam Hamza'dan sonra Kufe'nin kıraat imamı olmuştur. Ebu Cafer el-Kari, Medine kıraat imamıdır. Kıraatini Abdullah bin Ayyaş, Abdullah bin Abbas ve Ebu Hureyre'den aldı. Kendisinden de Nafi, Ebu Amr bin Ala ve Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem kıraat okumuştur. Onu onlu grup içerisine alan ilk eser, İbn-i Nisaburi'nin El-Gaye Fil-Kıraatil Aşr adlı tasnifi olup, kitabın sıralamasında 8. imam olarak yer almaktadır. Ebu Cafer el-Kari Medine'de vefat etmiştir. Yakup el-Hadrami, Ebu Muhammed Yakup bin İshak bin Zeyd el-Hadrami el-Basri, 735 yılında Basra'da doğmuştur. 5. tabaka ulemasından olup meşhur 10 imamdan 9.'sudur. Hadramilerin kölesi olduğu için o beldeye nispet edilerek El-Hadrami lakabını almıştır. Ebu Amr bin Ala'dan sonra Basra kıraat imamlığı kendisine geçmiştir. Basra camiinde yıllarca imamlık yapmış ve 88 yaşındayken Basra'da vefat etmiştir. Halef bin Hişam, Ebu Muhammed Halef bin Hişam bin Salep el-Esedi el-Bağdadi el-Bezzar,
760

0: 77 yılında Bağdat'ta doğdu. Erken yaşlarda başladığı kıraat eğitimini Bağdat ve Kufe'de tamamladı. Hamza bin Habib kıraatini Süleym bin Asa'dan, Asım bin Behdele kıraatini Ebu Yusuf Yakup bin Halife el-Asa ve Yahya bin Adem'den ve Nafi kıraatini de İshak bin Müseyyebi'den aldı. Halef bin Hişam Bağdat'ta vefat etmiştir. Sevgili dinleyicilerimiz, hayat hikayelerini kısaca paylaştığımız 10 kıraat imamı da İslami ilimlere bilhassa kıraat ilmine ışık tutan sayısız eserler bıraktı. Allah onlardan razı olsun diyor, Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz yepyeni programlarla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte değin, hepiniz muhabbetle kalınız, Muhammed'le kalınız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a ısmarladık.
1: İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Mesajınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.

Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.

0: evvela içinde bulunduğumuz hali bir düşüneceğiz. Yani benim halim acaba Allah-u Teala Hazretlerinin isteğine uygun bir hal mi değil mi diye düşüneceğiz. Değilse halimiz, iyi bir hal değilse, mesela Allah'ın emirlerine, yasaklarına aykırı bir yolda gidiyorsak, haramdan para kazanıyorsak, başkasına zulmediyorsak, efendim gafilsek, cahilsek, bu gafillikten, bu cahillikten, bu zalimlikten, bu efendim kötülükten döneceğiz. Bu dönmeye ne deniliyor? Tevbe deniliyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, tubu ilallahi tevbeten nasuha. Allah-u Teala Hazretlerine tevbe-i nasuh ile tevbe edin. Tevbe-i nasuh ne demek? Bir daha hiç bozmayacak gibi samimi bir şekilde canı gönülden, yürekten Allah-u Teala Hazretlerine yönelmek.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

0: dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şami.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Ya Aziz, Ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım.

Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü o, takatsiz bırakan ne fena bir haldir. İhanetten sana sığınırım. Çünkü o ne fena

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kişinin kendi mizacından getirdiği ruh sağlığının, yani ruh zarının inceliği ya da kalınlığı dediğimiz adeta bir benzetmemiz var bizim. Bazı insanların ruh zarı sanki tabiri caizse ince oluyor. Yaşanılan olay A kişisinde farklı bir etkiye sahip oluyor. Evet. Çok daha uzun süre o etkide kalabiliyor. Ruh zarı daha kalın olan insan ise bakıyorsunuz ona çarpıyor gidiyor. Bunu olumlu anlamda da kullanabiliriz. Yani hani çok fazla etkilenmemesi, etrafındaki olaylardan her şeye rağmen yoluna devam etmesi aslında sağlıklı olmanın bir işareti. Evet. Ama diğer taraftan da eğer mesela kişi eleştirilere çok açık olursa ya da etrafında yaşanan olumsuz olayların sebebini kendisi olarak görürse, suçluluğa çok yatkın bir yapısı olursa, gereğinden fazla bir utangaçlığı varsa, o zaman kendiyle çok daha fazla meşgul olur. Kendi iç dünyasında daha fazla vakit geçirir. Bu da işte ruh zarının kalınlığıdır. Yani hani sanki duvara çarpar gibi olur bazı şeyler. Bir duyarsızlık vardır. Böyle insanların genellikle etrafındaki ya da çevresinde olması gereken kişilerin de ruh sağlığının zamanla bozulduğunu görüyoruz. Hmm. Çünkü sağlıklı bir şekilde kendini ifade edemiyor. Demek istediğini anlatamıyor. Kişi sadece kendi penceresinden bakabiliyor. Karşısındakinin yerine kendisini koyamıyor. Bu durumda bakıyorsunuz o yanındaki kişi yardım almaya geliyor genellikle. Esas gitmesi gereken kişi gitmeyebiliyor. Genellikle öyle kişilerin egosu adeta böyle çevrelerini öyle bir kaplıyor ki hani bir panjur nasıl kapalı olunca dışarıdan gelen güneş görünmez. Orada da dışarıdan gelen teklifler diyelim, beklentiler, sorumluluklar adeta bunlara kapalıdır kişi ve sadece kendi penceresinden kendisini görür. Yani sağlıklı bir yapı yoktur. O yüzden zaten iç görüsü de yoktur. Farkındalık da veremez. Farkındalık sahibi değildir ve kendisiyle ilgili hiçbir öz eleştirisi yoktur. Eleştiriyi de kabul etmez. Dediğim gibi sanki bir panjur vardır orada, bir katman vardır. Ama yakınındaki kişi bundan eğer normalde sağlıklı bir insansa tabii ki sağlıklı iletişim içerisinde olmak ister. Ya da sebepleri sonuçları konuşmak ister. Bazen hatalarının konuşulmasını ister ya da eksiklerin ya da yapılması gerekenlerin, ama egosu çok yüksek olan insanlar buna açık değildir. Eleştiriyi de kabul etmez.
0: İki dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 21.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İçlerinden zulmedenler hariç, ehli kitap ile ancak en güzel olan usulle mücadele edin ve deyin ki, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir ve aynıdır. Ve biz ancak ona teslim olanlarız. Resulüm, işte böylece sana, önceki kitapların asıllarını tasdik eden ve doğrularını içine alan bu kitabı indirdik. Onun için kendilerine kitap verdiklerimizden bir kısmı ona inanırlar. Şu Araplardan ve diğerlerinden de ona inanacak nice kimseler vardır. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Resulüm, sen bundan önce herhangi bir kitap okumuyordun. Onu elinle de yazmıyordun. Şayet böyle olmasaydı, o zaman bu Kur'an'ı başka yerden okudun veya yazdın diye batıla uyanlar, heva ve hevesine göre düşünen ve yaşayanlar elbet şüphelenirlerdi. Hayır, o Kur'an kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde parlayan apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi de zalimlerden başkası inkar etmez. Ona Rabbinden bir takım ayetler, mucizeler indirilmeli değil miydi? Dediler. Onlara, ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım, de. Resulüm, kendilerine okunan bu kitabı sana bizim indirmemiz onlara yetmiyor mu? Hiç şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette büyük bir rahmet ve kulluğunu yerine getirmede bir öğüt, bir hatırlatma vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde olan şeyleri bilir. Gerçek ortadayken, batıla inanıp Allah'a karşı kafir olanlarsa, ziyana uğrayanların ta kendileridir.

Resulüm, senden azabı hemen getirmeni istiyorlar. Eğer belirtilen bir vakit olmasaydı, o azap onlara çoktan gelmişti bile. Fakat hiç farkında olmadıkları bir sırada, elbette o kendilerine gelecektir. Evet, senden azabı çabukça getirmeni istiyorlar. Halbuki cehennem o kafirleri zaten kuşatmıştır. O gün azap, onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından bürüyecek ve Allah onlara işlemiş olduğunuz günahların cezasını tadın diyecek. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde İslam'ın gereğini rahatça söylemek ve yaşamak nerede mümkünse gidip orada yalnız bana kulluk edin. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip de salih, sevaplı işler yapanlar var ya, elbette onları cennette, içinde ebedi kalacakları ve alt tarafından su, süt, şarap ve baldan ırmaklar akan yüksek köşklere yerleştireceğiz. İşte ne güzeldir böyle salih amel işleyenlerin mükafatı. Onlar sıkıntılara sabreden ve yalnız Rablerine dayanıp güvenenlerdir. Nice canlı mahluk vardır ki rızkını kendisi taşıyamaz. Onlara da size de Allah rızık verir. O hakkıyla işitendir, bilendir. Andolsun ki eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı yararlanmanız için kim buyruğu altına aldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl olup da Allah'a bağlanmaktan çevriliyorlar? Allah kullarından dilediğine rızkı yayar, bol verir, dilediğine kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Eğer onlara gökten suyu indirip onunla ölümünden sonra yeri kim diriltti diye sorsan mutlaka tabii ki Allah derler. Sen de bütün hamd Allah'ındır de. Fakat onların çoğu düşünmezler. Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu, oradaki hayatsa elbette asıl yaşanacak ebedi hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. İşte insanlar gemiye bindikleri ve kendilerini bir tehlike sardığı zaman artık dini yalnız Allah'a has kılarak ve dinde samimi kimseler gibi ona yalvarırlar. Fakat Allah onları karaya çıkarıp kurtarınca bir de görürsün ki onlar kendilerine verdiklerimizle hem faydalanmak hem de nankörlük yapmak suretiyle yine Allah'a ortak koşarlar. Eski küfür hallerine dönerler. Ama yakında bunun sonucunu bilecekler. Görmüyorlar mı ki çevrelerindeki insanlar kapılıp öldürülür veya esir edilirken biz haremi, Mekke'yi nasıl emniyetli bir yer yaptık? Hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük mü ediyorlar? Allah'a yalan isnat eden veya kendisine hak peygamber ve kitap gelince onu yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir? Kafirler için barınılacak yer zaten cehennem değil midir? Bizim uğrumuzda cihad eden ve çaba gösterenlere gelince biz onları elbette yollarımıza eriştiririz. Şüphesiz ki Allah iyilik ve iyi iş yapanlarla beraberdir. Rum Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Yalnız 17 ila 18. ayetler Medine döneminde inmiştir. 60 ayettir. İranlılarla Rumların yapacağı savaşta Rumların galibiyetinden bahseden olaydan hareketle sureye bu ad verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar Arabistan'a en yakın bir yerde İranlılara yenildi. Ama onlar bu yenilmelerinden sonra birkaç, 3 ila 9 yıl içinde onları yeneceklerdir. Bundan önce de sonra da emir yalnız Allah'ındır.

İşte o gün müminler Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder, zafere ulaştırır. O mutlak galiptir, çok merhametlidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının yalnız görünen dış yüzünü bilirler, ona değer verirler. Fakat onlar ahiretten yana gafildirler. Onlar kendi kendilerine hiç düşünmediler mi ki Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri başka değil, ancak hak bir nizam, ölçü ve gaye ile muayyen bir vade için yaratmıştır. Böyleyken insanların çoğu Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Ekip dikmek, su ve maden çıkarmak için toprağa sürmüş ve kazmışlar ve onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri de onlara açık deliller getirmişti. Allah onlara asla zulmetmedi, fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Sonra Allah'ın ayetlerini yalanlayarak ve onlarla alay ederek kötülükte bulunanların sonu çok korkunç oldu. Allah mahlukatı önce meydana getirir, öldükten sonra onu mahşer günü aynen yaratıp tekrar eder, diriltir. En sonunda da ancak ona döndürülüp götürüleceksiniz. Kıyamet kopacağı gün suçluların ümitleri tamamen kesilince susarlar. Onların Allah'a ortak koştukları ve onunla eşdeğer hale getirip bağlandıklarından da kendilerine şefaatçiler olmayacaktır. Onlar o zaman ortaklarını da inkar edeceklerdir. Kıyamet saati gelip çattığında, işte o gün Kur'an'a uygun olarak inananlar ve inanmayanlar ayrılacaklar. İman edip de salih, sevaplı amel işleyenlere gelince, onlar cennet bahçelerinden bir bahçede ağırlanıp neşelendirilirler. Fakat küfre sapıp da ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanlara gelince, işte onlar da azabın içinde hazır edileceklerdir. O halde akşama girdiğiniz zaman akşam ve yatsıda, sabaha erdiğiniz zaman da sabahta Allah'ı tesbih edin, namaz kılın. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Yine siz gündüzün sonunda, ikindide ve öğle vaktine girdiğinizde de namaz kılıp Allah'ı tesbih edin. Ölüden diriyi, diriden ölüyü o çıkarır. Yeri ölümünden sonra o diriltiyor. İşte tıpkı bunun gibi siz de kabirlerinizden diriltilip çıkarılacaksınız. Sizi ilk önce topraktan yaratması, onun ayetlerinden, kudretinin delillerindendir. Sonra da siz çoğalıp yeryüzüne yayılmış insanlarsınız. Kaynaşıp huzura kavuşmanız için size kendi cinsinizden zevceler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet koyması onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması da onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilgili kimseler için ibretler vardır. Gece ve gündüz gerek uyumanız, gerekse onun lütfundan rızkınızı aramanız, onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. Size bir korku ve yağmur ümidi vermek için şimşeği göstermesi, gökten yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesi de onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda akıl erdirecek bir toplum için elbette ibretler vardır. Göğün ve yerin onun emriyle bu şekilde durması, onun kudretinin delillerindendir. Sonra sizi

kendinizden şöyle bir temsil getirdi. Sizi rızıklandırdığımız mallarda ve onların idaresinde birbirinizi saydığınız gibi, ellerinizin altındaki sahip olduğunuz kölelerden de kendilerini aynı şekilde saydığınız ve bu nimetlerde eşit haklara sahip olarak ortak yaptıklarınız var mıdır? Elbette yoktur. İşte biz akıl erdirecek bir toplum için ayetleri böyle açıklıyoruz. Fakat zulüm ve inkar edenler, Allah'ın hükümleri yerine ilim dışı olarak kendi keyiflerine uydular. Allah'ın sapıklıkta bıraktığını kim doğru yola iletebilir? Onlara hiç yardım eden de olmaz. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Hepiniz ona yönelerek emrine uygun yaşayın. Namazı da dosdoğru, gereğine uygun olarak kılın. Fıtratın dışına çıkarak ve hevanıza taparak müşriklerden olmayın. O, şirke sapan kimseler ve Yahudiler çıkarları uğruna dinlerini parçaladılar ve bölük bölük oldular. Bunlardan her grup kendi yanındaki benimsedikleriyle böbürlenmektedir. İnsanlar bir sıkıntıya düşünce Rablerine dönerek ona yalvarırlar. Sonra Rableri Allah onlara katından bir rahmet ve rahatlık tattırdığı zamanda hemen içlerinden bir grup kendilerine verdiğimiz şeylere nankörlük eder, bunun sebebini başka şeylerde arar. Böylece Rablerine ortak koşarlar. Hele şimdilik sefa sürün bakalım, yakında akıbetinizi bileceksiniz. Yoksa onlara bir delil, kitap indirdik de, o mu Allah'a ortak koşmalarını, Allah'ı bırakıp başka varlıklara bağlanmalarını söylüyor? İnsanlara bir rahmet, iyilik, bolluk tattırdığımız zaman sevinip şımarırlar. Kendi işledikleri günahlar yüzünden kendilerine bir kötülük erişince de Allah'ı unutup umutsuzluğa düşerler. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu görmediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa İyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir. İnsanların mallarında artış olması için faizle verdiğiniz şeyler Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onu verenler, sevaplarını ve mallarını kat kat artıranlardır. Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren, daha sonra da mahşerde diriltecek olan Allah'tır. Ortak koştuklarınız içinde bunlardan birini yapan var mıdır? O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. İnsanların bizzat kendilerinin kazandıkları günahlar ve cehaletleri yüzünden, karada ve denizde fesat, maddi manevi bozulmalar, afet ve felaketler çıktı, çıkar da. Bu ise yaptıklarının bir kısmının cezasını Allah'ın dünyada onlara tattırması içindir. Olur ki onlar bu sayede kötü hallerinden dönerler. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu Allah'a ortak koşanlardandı. Geri çevrilmesi asla mümkün olmayan ecel, Allah tarafından bir gün erişmeden önce yüzünü dosdoğru dine, İslam'a yönelt. O gün kıyamette insanlar cennet ve cehenneme gitmek üzere bölük bölük ayrılırlar. Kim küfre saparsa küfrü, inkarı kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse kendileri için cennetteki yerlerini hazırlanmış olurlar. Çünkü Allah, iman edip salih ameller işleyenleri lütfu keremiyle mükafatlandırır.

Elbette o inkar edenleri sevmez. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Resulüm, andolsun ki biz senden önce de birçok peygamberleri kavimlerine gönderdik ve onlara açık deliller getirdiler. Biz de o inanmayıp suç işleyenlerden intikam aldık. Çünkü müminlere yardım etmek üzerimize bir hak olmuştur. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur tanelerinin çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. Halbuki onlar daha önce o yağmur kendilerine indirilmezden evvel ümitlerini kesmişlerdi. İşte şimdi bak Allah'ın rahmetinin eserlerine. Yeri ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ki o ölüleri de diriltecektir. O her şeye kadirdir. Andolsun ki sıcak, kavurucu bir rüzgar göndersek de o ekinlerini sararmış görseler ondan sonra kesinlikle Allah'a karşı nankörlük etmeye başlarlar. Ey Resulüm! Bunun için sen kalpleri ölülere söz dinletemezsin. Hele arkalarını dönüp giden sağırlara hiç duyuramazsın. Sen kalp gözü körleri de sapıklıklarından ayırıp doğru yola iletici değilsin. Sen ayetlerimizi ancak iman edecek olanlara duyurabilirsin. Onlar da Müslüman olur, selamete ererler. Sizi zayıf, meni spermadan yaratan, sonra diğer zayıflığın, cenin ve sıbyanlığın ardından size kuvvet veren, geliştiren, sonra kuvvetin ardından yeniden size bir güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O, dilediğini yaratır ve o hakkıyla bilendir, kadir-i mutlaktır. Kıyamet kopacağı gün, günahkarlar dünyada ve kabirde bir saatten başka kalmadıklarına yemin ederler. İşte onlar tıpkı bunun gibi dünyada da yalan söylüyorlar, haktan dönüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman nasip edilenler de andolsun ki siz Allah'ın kitabındaki yazılıp takdir edilen yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyor ve inanmıyordunuz derler. Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda vermeyecek ve onlardan tevbe edip hoşnutluk dilemeleri istenmeyecektir. Gerçekten biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit temsiller getirdik. Andolsun ki Resulüm, eğer onlara bir ayet getirsen, o küfre sapanlar yine kesinlikle siz ancak boş, saçma şeyler ortaya atıyorsunuz derler. İşte Allah kendisini ve hakikatleri bilmeyenlerin kalplerini böyle mühürler. Resulüm, sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. İnanmayanlar seni sabırda hafif görmesinler. Lokman Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 34 ayettir. Yalnız 27 ila 29. ayetler Medine döneminde inmiştir. Adını içerisinde bahsi geçen hikmet sahibi Lokman'dan almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. O, iyi davranışta bulunanlar namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar, zekatı tas tamam verirler ve onlar ahirete de kesin inanırlar. İşte onlar Rablerinden yana bir doğru yol üzerindedirler. İşte onlar

kurtuluşa, maksuda erenlerin ta kendileridir. Kimi insanlar da vardır ki, din hakkında bir bilgisi olmaksızın, insanları Allah yolundan saptırmak ve onu, o yolu eğlence edinmek için laf eğlencesi sözleri, roman, hikaye, şarkı ve şiir türünden İslam'a aykırı ve şehvetleri uyarıcı olarak yazılmış veya söylenmiş şeyler satın alır ve okur veya dinleyip seyreder. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki o kulaklarında bir ağırlık varmış da onu hiç işitmemiş gibi büyüklük taslayıp sırt çevirir. Resulüm, ona çok acıklı bir azabı müjdele. Doğrusu iman edip de güzel işler yapanlar var ya, onlar için naim, bol bol nimet cennetleri vardır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. O mutlak galiptir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattığıdır. Peki bana gösterin bakalım ondan başkalarının ne yarattığını. Doğrusu zalimler apaçık bir sapıklık içindedir. Andolsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Kim Allah'ın nimetlerine şükrederse ancak kendi faydası için şükretmiş olur. Kim de isyan ve itaatsizlik yoluyla nankörlük ederse şüphesiz ki Allah ganidir, çok zengindir, hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç değildir. Hem de övülmeye layık olandır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek, ey yavrucuğum, Allah'a ortak koşma, çünkü ona ortak koşmak büyük bir zulümdür demişti. Biz insana anne ve babasının hakkını gözetmeyi tavsiye ettik. Annesi onu kat kat güçlük ve zahmetlerle karnında taşıdı. Onun sütten ayrılması da 2 yıl içinde olmuştur. İşte bunun için bana, anne ve babana şükret, dönüş ancak banadır dedik. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan şeylerde bana ortak koşmaya zorlarlarsa onlara itaat etme. Fakat dünya işlerinde onlarla iyi geçin ve bana yönelen müminlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O zaman ben de yaptıklarınızı ve karşılığını size haber vereceğim. Lokman, ey yavrucuğum, şüphesiz ki o yaptığın iyilik ve kötülük bir hardal tanesi ağırlığında olsa, hem de bir kaya içinde veya göklerde yahut yer içinde bile olsa Allah onu getirir ve karşılığını verir. Çünkü Allah latiftir, her şeyden haberi olandır. Ey oğulcuğum, namazı dosdoğru gereğine uygun olarak kıl. İyiliği emret, kötülüğü engelle. Bu esnada başına gelecek musibetlere sabret. Çünkü bunlar Allah'ın emrettiği kesinlikle ve kararlılıkla yapılacak işlerdir. İnsanları küçümseyip yanağını bükme, yüz çevirme ve yeryüzünde şımarık yürüme. Çünkü Allah böbürlenen ve kendisini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ve kibirsiz ol. Konuşurken sesini de alçak tut. Çünkü seslerin en çirkini elbette eşeklerin sesidir. Göklerde ve yerde olan şeyleri Allah'ın sizin istifadeniz için yarattığını, size açık ve gizli nimetlerini bolca tamamladığını görmez misiniz? Yine de öyle insanlar vardır ki hiçbir ilmi, hiçbir rehberi, hiçbir aydınlatıcı kitabı yokken hala Allah hakkında tartışır. Onlara Allah'ın indirdiği Kur'an'ına uyun denildiği zaman, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeylere uyarız derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa da mı atalarının yolunda gidecekler?

Kim iyi davranışlarda bulunarak samimiyetle özünü Allah'a teslim ederse, şirksiz imanla hiç şüphesiz o en sağlam kulpa yapışmış olur. Bütün işlerin sonu ancak Allah'a varacaktır. Kim de inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşü ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını ve karşılığını haber veririz. Şüphesiz ki Allah, sinelerin özünü hakkıyla bilendir. Onları dünyada biraz geçindirir, sonra ağır bir azapla karşılaşmaya mecbur ederiz. Andolsun ki onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka Allah derler. Sen de onların bu itirafından dolayı hamdolsun Allah'a de. Fakat onların çoğu bunun anlamını bilmezler. Göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah ganidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamde layık olan da O'dur. Eğer yerdeki ağaçlar birer kalem olsa, deniz de mürekkep olsa, ardından yedi deniz ona katılıp yardım etse, yine bunlar tükenir de Allah'ın kelimeleri tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Sizin toptan yaratılmanız ve tekrar dirilmeniz, tek bir kişinin yaratılması gibi kolaydır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, görendir. Görmedin mi? Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü de geceye katıyor. Böylece onları uzatıp kısaltıyor. Güneşi ve ayı istifadeniz için yaratmıştır. Her biri muayyen bir vakte kadar kendi yörüngesinde akıp gidecektir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Muhakkak ki ondan başka yalvardıkları, sığındıkları putlar ve putlaştırılan şeylerse tümüyle batıldır. Şüphesiz Allah çok yüce, çok büyüktür. Allah'ın nimeti ve lütfuyla gemilerin denizde akıp gitmekte olduğunu görmedin mi? Bu, kudretinin delillerinden bir kısmını size göstermek içindir. Muhakkak ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Gemide giderken onları gölge yapan, dağ ve kara bulutlar gibi dalga sardığı zaman, gönüllerinde bağlılık gösterdikleri putlara atarak, artık dini yalnız Allah'a has kılarak, ihlasla ona yalvarırlar. Sonra Allah, onları karaya çıkarıp kurtarınca, içlerinden yalnız bir kısmı, dengeli, mutedil ve doğru yolu tutar. Bizim ayetlerimizi, nankör gaddarlardan başkası inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinizin emrine uygun yaşayın. Babanın çocuğuna fayda veremeyeceği, çocuğunun da babasına fayda veremeyeceği bir günden korkun. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Dünya hayatı sizi asla aldatmasın. O çok aldatıcı. Şeytan ve dostları da sizi Allah'ın affıyla sakın aldatmasın, günaha daldırmasın ve ibadetten alıkoymasın. Kıyamet saatinin ilmi şüphesiz ki Allah katındadır. Yağmuru dilediği miktar ve şekilde O indirir. Rahimlerde ne olacağını O bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyden haberdardır. Secde Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 30 ayettir. 18 ve 20. ayetler Medine'de inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İçinde hiç şüphe olmayan bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır. O Kur'an senden önce asırlarca kendilerine hiçbir uyarıcı peygamber gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden gelen bir gerçektir ki onlar bu sayede doğru yolu bulsunlar. Gökleri

yeri ve bunların arasında olan şeyleri 6 günde, devirde, halde yaratan, sonra arşı hükmü altına alan, bütün yarattıklarının maliki ve hükümranı olan Allah'tır. Sizin için ondan başka hiçbir dost ve şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? Gökten yere kadar her işi O idare eder. Sonra işler O'na bir günde yükselir ki, o günün miktarı sizin saydığınız günlerden 1000 sene eder. İşte O, görünmeyeni de, görüneni de bilen, mutlak galip ve çok merhametli olandır. Yarattığı her şeyi güzel yapan ve ilk insanı yaratmaya da çamurdan başlayan, sonra onun neslini hakir bir suyun özünden, spermadan yaratan, sonra onu tas tamam düzeltip ona kendi ruhundan üfleyen, sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yaratan O'dur. Buna rağmen ne kadar az şükrediyorsunuz. İnkarcılar, biz yerde çürüyüp kaybolduğumuz zaman yeni bir yaratılışla mı olacağız dediler. Çünkü onlar Rableriyle karşılaşmalarını da inkar ederler. De ki, üzerinize vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz. Günahkarların Rablerinin huzurunda utançtan başlarını öne eğerek, ey Rabbimiz, şimdi her şeyi gördük, işittik. Bizi dünyaya geri gönder de salih amel işleyelim. Çünkü artık biz kesin inananlarız dediklerini bir görsen. Biz dileseydik herkese dünyada hidayetini verir, doğru yola iletirdik. Ancak herkesi kendi iradesine bıraktık. Fakat kesinlikle cehennemi cinlerden ve insanlardan bütün günahkarlarla dolduracağım şeklindeki sözüm haktır, gerçekleşecektir. O halde siz bugününüze kavuşmayı unuttuğunuzdan ve hevanıza göre yaşadığınızdan dolayı tadın azabı. Doğrusu biz de sizi şimdi cehennemde bırakıp terk ettik. Yapmakta olduklarınıza karşı tadın ebedi azabı denilecek. Bizim ayetlerimize ancak kendilerine öğüt verildiği zaman büyüklük taslamayarak secdeye kapanan ve Rablerini hamd ile tesbih eden kimseler iman eder. Onlar gece namazı için yataklarından kalkarlar. Korkarak ve umarak Rablerine yalvarırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan da hayır yolunda harcarlar. Artık yaptıklarına bir karşılık olarak onlar için gözler aydınlığı nice nimetlerin saklandığını hiç kimse bilmez. İman eden bir kimse Allah yolundan çıkarak fasık olan kimse gibi midir? Onlar elbette bir olmazlar. İman edip de salih, Allah'ın rızasına uygun amellerde bulunanlara gelince, onlar için bu yapmış olduklarına karşılık bir ağırlama, bir konaklama yeri olarak barınacakları meva cennetleri vardır. Fasıklara, hak yoldan çıkan, asi olanlara gelince, onların barınacakları yerde ateştir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler, yine oraya geri çevrilirler ve onlara, o yalan saydığınız ateşin azabını tadın denilir. Belki doğru yola dönerler diye onlara o büyük azaptan önce yakın dünya azabının çeşitlerinden de mutlaka tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleriyle öğüt verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz günahkarlardan öc alacağız. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik. Sen de ona onun gibi bir kitaba kavuşacağından şüphe etme. Onu İsrail oğullarına bir rehber kılmıştık. Sabrettikleri ve Tevrat'taki ayetlerimize kesin inandıkları zaman içlerinden onları emrimizle doğru yola çağırıp götürecek önderler yetiştirdik. Şüphesiz ki Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde kıyamet günü onların arasında hükmünü verecek, haklıyı haksızı ayıracaktır. Şimdi yurtlarında gezip durdukları
kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız hala onları doğru yola sevk etmez mi? Doğrusu bunda elbette ibretler vardır. Hala öğüt dinlemeyecekler mi? Görmüyorlar mı ki biz kurak yere suyu sevk ediyoruz da onun sayesinde içinden hem hayvanlarının hem kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz. Hala görmeyecekler mi? Bir de eğer doğru söylüyorsanız bu hüküm kıyamet günü ne zaman bildirin diyorlar. Resulüm de ki hüküm günü küfre sapanlara artık iman etmeleri fayda vermeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecek. Artık onlardan yüz çevir ve azaplarını bekle. Çünkü onlar da zanlarınca senin helakini beklemektedirler. Ahzab Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 73 ayettir. Ahzab, hizb kelimesinin çoğuludur. Hizb, topluluk, grup, parti anlamlarına gelir. Burada, 9. ayette Müslümanlara karşı savaşmak için birleşen müşrik Arap kabileleri kastedilmektedir. Sureye ad olan bu kelime 20 ve 22. ayetlerde geçmektedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın emirlerine uygun yaşama konusunda sebat et. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter. Allah hiçbir insanın iç boşluğunda iki kalp, iki vicdan, iki zıt şeyi beraber sevme duygusuyla yaratmadı ve zihar yaptığınız sen bana artık annemin sırtı yani annem gibisin dediğiniz eşlerinizi anneleriniz gibi haram yapmadı. Evlatlıklarınızı da öz oğullarınız gibi kılmadı. Bu sizin kendi ağızlarınızla söylediğiniz bir laftan ibaret olup evde yabancı hükmündedir. Allah gerçeği söyler ve o doğru yolu gösterir. Evlatlık aldığınız çocuklara gelince onları babalarına nispetle onların adıyla çağırın. Bu Allah katında daha adaletlidir. Babalarını bilmiyorsanız bile ancak dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ancak yanılıp yaptıklarınızda size bir günah yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yaptığında günah vardır. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. O peygamber, müminlere kendi canlarından daha evladır, yakındır. Onun zevceleri de müminlerin anneleridir. Akraba olanlar Allah'ın kitabında birbirlerine müminlerden ve muhacirlerden daha yakındır. Miras artık akrabayadır. Ancak dostlarınıza bir iyilik, bir vasiyet yapmanız hariçtir. Bu hüküm kitapta yazılmıştır. Resulüm, hani vaktiyle biz peygamberlerden tebliğ ve davet hususunda ahitlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den ve Musa ile Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan kuvvetli bir söz almıştık. Bu da Allah'ın o doğruluk üzere olan peygamberlere tebliğ ve davet konusundaki sözlerine sadakatlerini sorması ve inkarcılara da pek acıklı azabı hazırlaması içindir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani Hendek gazvesinde üzerinize ordular gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve görmediğiniz meleklerden ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. O vakit kafirler size hem üst taraftan vadinin doğusundan hem aşağı taraftan vadinin batısından gelmişlerdi. O zaman gözler korku ve şaşkınlıktan yerinden kaymış, yürekler de gırtlaklara dayanmıştı da Allah'a karşı türlü zanlarda bulunuyordunuz.
İşte orada müminler imtihana tabi tutulmuş ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmışlardı. Hani münafıklar ve kalplerinde manevi bir hastalık ve şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü bize zafer diye boş bir vaatten başka bir şeyde bulunmadı diyorlardı. O zaman yine onların bir kısmı da, ey Yesrib, Medine halkı, artık size burada duracak yer yok, hadi evlerinize dönün demişti. Onların bir kısmı da, hakikaten evlerimiz açık, korumasızdır diyerek peygamberden izin istiyordu. Halbuki onların evleri açık değildi. Onlar kaçmaktan başka bir şey istemiyorlardı. Eğer o Medine'nin etrafından üzerlerine hücum edilse de sonra kendilerinden karışıklık çıkarmaları, küfre dönüp Müslümanlara saldırmaları istenseydi elbette buna katılırlar ve bunda pek az gecikirlerdi. Halbuki onlar bundan evvel Uhud'da arkalarına dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözün hesabı sorulacaktır. Resulüm, de ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, bilin ki kaçmak size asla fayda vermez. O takdirde kaçsanız bile, hayatta kalıp dünyadan faydalanacağınız süre pek azdır. De ki, eğer Allah size bir kötülük dilese veya size bir rahmet istese, bunlara engel olmak için Allah'tan gelenlere karşı sizi kim saklayabilir? Onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost bulurlar ne de bir yardımcı. Allah içinizden savaşta peygambere yardımdan alıkoyan münafıkları ve kardeşlerine de savaşa gidip ölmeyin, bize gelin diyenleri elbet biliyor. Zaten bunların pek azı dışındakiler savaşa gelmezler. Gelseler bile size karşı cimri olarak ve gösteriş için gelirler. Bir de savaşta korku gelince üzerine ölümden baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. O korku gidince de hayra karşı cimri fakat alınan ganimete düşkün kimseler olarak keskin dilleriyle sizi incitirler. Onlar gönülden inanmamışlardır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre çok kolaydır. Bunlar korkularından dolayı düşman birliklerinin Medine etrafından henüz gitmediklerini sanıyorlardı. Eğer o birlikler bir daha gelse, o münafıklar isterlerdi ki kendileri Bedevi Araplarla çölde olsunlar da sizin haberlerinizi oradan sorsunlar. Esasen içinizde bulunsalar bile çok azı savaşırlardı. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulünde sizin için pek güzel bir örnek vardır. Müminler o düşman birliklerini görünce, işte bu bir imtihan vesilesi ve zafer olarak Allah ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir derler. Bu da ancak onların iman ve teslimiyetini artırır, kuvvetlendirir. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Onlardan kimi can adağını ödedi, çarpışıp şehit oldu, kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar verdikleri sözü hiçbir şekilde asla değiştirmediler. Çünkü Allah sadık kalan müminleri doğruluklarıyla mükafatlandıracak, münafıklara da dilerse azap edecek yahut tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah, o kafir birliklerini hiçbir hayra, başarıya erememiş bir halde öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, savaşta fırtına çıkarıp melekleriyle yardım ederek müminlerin imdadına yetişti. Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Allah, ehli kitaptan hainlik ederek onlara yardım eden Kureyza Yahudilerini de kalplerine korku düşürüp

0: Berek kalelerinden indirdi. Siz onları kuşatıp bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Onların yerlerine, evlerine, mallarına ve henüz fethedip ayak basmadığınız topraklara da sizi mirasçı yaptı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Bu sırada seni dünyalık isteyerek huzursuz eden hanımlarına de ki, eğer siz dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerini vereyim ve sizi güzellikle serbest bırakayım. Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şüphe yok ki Allah, içinizden güzel hareket edenlere büyük mükafatlar hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! İçinizden kim çirkinliğe aşikar bir günah işlerse, onun azabı iki kat artırılır. Bu, Allah'a göre kolaydır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 21'i dinlediniz.
2: Akra. Akra. Akra.

Dua etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gecenin son 1/3'ü geldiği zaman Rabbimiz rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur. Yok mu dua eden, duasını kabul edeyim. Yok mu benden isteyen, isteğini vereyim. Yok mu bağışlanma isteyen, onu bağışlayayım. Sizden biriniz dua ederken, Allah'ım, dilersen beni bağışla demesin. Dilediğini kesin bir dille istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Sizden herhangi biriniz dua ettim de kabul olunmadı diyerek acele etmediği sürece duası kabul olunur. Sevgili dinleyenler, dua etmekle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 21.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 21'i dinlediniz.
1: Bizim büyüklerimiz sevgiye çok önem vermişler. Belki Osmanlı'nın başarısının temelinde bu sevgi var. Yani sevgiye önem vermek ve sevgiyi topluma yerleştirmek, toplumda efendim yaşanılan bir ahlak haline getirmek, sevmeyi, seven kişiler olmayı, sevebilen kişiler olmayı başarmak çok önemli. Yani yaradılanı, yaradandan ötürü hoş görmeyi tekrar efendim toplumumuzda uygulanan, uygulanmakta olan, severek uygulanan davranış şekilleri haline getirmeliyiz.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allah-u Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: İnsan düşün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et, bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: Akra.

ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

100 elmayla 100 ayvayı topla, çıkar suyunu. Kalmaz ikilik sende, birlik kaplar soyunu. Yoktur bu manalarda sözlerde bölüm bölüm, bir bütünlük içinde saklıdır her bir ölüm. Bir dostun başka dostla bakışması ne hoştur. Mana eteğinden tut, suret inat serkeştir. Görebilmek istersin vahdet hazinesini. İnatçılığı bırak, cefayla kıs sesini. Sen eritmesen bile o inatçı sureti, kulu kölesi olma, eritir merhameti.

Onu bu boş gözünle göremezsin, bilesin. Gönül gözüyle baksan tecelliye erersin. Gönül gözü dervişin yırtık hırkasıdır, bil. O hırkadan görünür cümle alemler tekmil. Kainatta tek cevher halindeydik, yayıldık. Önceden başsız idik, bela dedik, ayıldık. Bu alemin ayrımı yok idi o alemde. Birlikti cevherimiz, vardı levh-i kalemde. O güzeller güzeli nur gelince surete, kale burcundan gölge iniverdi cennete. O burçları yıkınız, mancınıkla kuvvetle, bilinen birlik olsun, kavuşsunlar vahdete. Ben bu sırrı söyledim amma ki aşikare, akılsızın ayağı kayar, düşer inkare. Birlik sırrın hikmeti, manası çelik kılıç. Kalkanın yoksa eğer, onun önünden sıvış.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Men tekelleme fil kaderi fid dünya su ile anhu yevmel kıyameti fe in ahta heleke ve men lem yetekellem lem yüsel anhu yevmel kıyame. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerif kader hakkında. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, kim kader hakkında konuşursa, şöyledir böyledir diye, dünyada kim konuşursa, kıyamet gününde ona söyle bakalım kader nedir diye sorulur. Kaderden ona sorgu sual açılır. فَاِنْ اَخْتَعَ هَلَكَ Eğer hatalı cevap verirse helak olur. وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ لَمْ يُسَلْ اَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kim konuşmazsa ona öyle bir sorgu sual kıyamet gününde olmaz. Konuşana gel bakalım, söyle bakalım kader nedir? Hık mık filan helak olur. Şimdi kader nedir? Allahu Teala Hazretlerinin kaderi. Hepimizin kaderimiz var. Allahu Teala Hazretleri efendim takdir eylemiş ömrümüzü, rızkımızı, efendim başımıza neler gelecek vesaire. Ve takdir etmiş mi? Etmese olmaz. Etmese her şey birbirine girer. Dört yol ağzında dört tane yolun arabalarını da serbest bırak, nasıl isterseniz yapın, olur mu? Olmaz. Hepsi birbirine çarpışır, o kavşak tıkanır, bir adım öteye gitmez. Karma karış olur. Dört yol ağzı değil de sekiz yol ağzı olsa, altı yol ağzı olsa daha beter karışır. Bir intizam olacak ki sen dur, sen geç, sen dur, sen geç diyeceksin ki işler muntazam gidecek. Allahu Teala Hazretleri her şeyi takdir eylemiştir. Kadere inanmak imanımızın esaslarından biridir. Allah bir şey takdir etmemiştir. Böyle şey olur mu?